Kuvvetli yağış iki can kaybına neden oldu. Fatih'te bastığı su birikintisinde elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Ayazağa'da ise suyla kaplı yolda düşen ve başını kaldırıma çarpan bir kişi çevredekilerce sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Boğulma tehlikesi geçiren ve tedavi altına alınan 34 yaşındaki vatandaş hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kentin pek çok yerinde yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü, ev ve iş yerlerini su bastı. Yollarda mahsur kalanlar kepçeyle kurtarıldı. Bazı bölgelerde metrekareye düşen yağış miktarının 200 kilogramı aştığı bildirildi. İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile, gazi ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelinde idari izinli sayılacağı duyuruldu. Vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, su baskını riski bulunan bodrum katlarda ve alanlarda bulunmamaları istendi. Dere yataklarından, alt geçitlerden ve toprak kayması riski bulunan bölgelerden uzak durun uyarısı yapıldı. İçişleri Bakanı N Sosyal hesabından yaptığı açıklamada, AFAD'ımızın koordinasyonunda İstanbul'da 8392 personel, 2246 araç ve iş makinesiyle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz dedi. Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimizin yanında ifadesini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da sağanaktan etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hayatını kaybeden evladımıza Allah'tan rahmet diliyorum dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ilgili kurumların tüm tedbirleri aldığını söyledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, vatandaşların yetkili kurumların uyarılarını dikkate almalarını istedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, devletimiz tüm kurumları ve ekipleri ile sahadadır, vatandaşımızın yanındadır ifadesini kullandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 48 il için sarı, 5 il içinse turuncu kodlu uyarı verdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi özellikle Marmara bölgesinde yer yer çok kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. Yüksek İstişare Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Orta Doğu gündemiyle toplandı. Toplantıda İsrail'in Suriye'nin yeniden ayağa kalkmasını engellemeye çalıştığı vurgulandı. Mekke İttifakı'nın kardeş ülkelerle dayanışmayı güçlendirdiği ifade edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye'nin askeri darbe etiketini üzerinden atmış, çağın ihtiyaçlarına cevap veren yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu söyledi. Anayasa ülkemize dar gelmektedir dedi. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçumsa, yeni anayasa kimsenin şahsi konusu değil, hepimizin milli meselesidir diye konuştu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında önemli bir ekonomik işbirliği olduğunu söyledi. AB ile Türk sanayisi arasında çok büyük bir entegrasyon olduğuna dikkat çekti. AB'nin sanayi düzenlemesi Türkiye-AB ortaklığını zedelememeli dedi. AK Parti'nin fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin hazırladığı 9 maddeli kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Geçici düzenleme ile koşulları sağlayan yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacak. Ödemelerde kamu kaynağı kullanılmayacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine yapılan ön inceleme sonucu eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu savunma yapmaya başladı. İmamoğlu'nun savunması 4 gün sürecek. Suudi Arabistan-Yemen hattında gerilim sürüyor. Husiler Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı balistik füzeli hedef aldıklarını öne sürdü. Suudi Arabistan ise Riyad'a fırlatılan bir balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran ordusunun yok ettiklerini savundu, savaşın çok yakında sona ereceğini söyledi. Tahran'dansa hedefe ulaşmak için hem savaşıyor hem müzakere ediyoruz açıklaması geldi. Hürmüz Boğazı'nda gerilim de sürüyor. Haberleri dinlediniz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Balkanlara Yolculuğa hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz. Program yapımcımız Kadriye Şenel, spikeriniz ben Tülin Bilen ve kumanda başında Sefa Aktan. Yaklaşık bir saat boyunca radyolarınızda olacağız. Soru ve görüşleriniz için bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız +90 312 alan koduyla 463 34 19 463 34 21. Telefonlarınızı bekliyoruz. Bulgarca'da Osmanlı mirası çok sayıda Türkçe kelime varlığını sürdürüyor sevgili dinleyenler. Bulgaristan'daki Osmanlı varlığının sona ermesinin üzerinden yaklaşık 150 yıl geçmesine rağmen Türkçe kökenli yüzlerce kelime Bulgarca'da hala kullanılmaya devam ediyor. Hattımızda Plovdiv Üniversitesi Filoloji Fakültesi Genel Dil Bilim Bölümü Başkanı Doçent Doktor Harun Bekir var. Sayın Bekir merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: İyi günler, hoş bulduk.
0: Sayın Bekir, Türkçeden Bulgarca'ya kelime geçişi ne zaman ve hangi tarihsel şartlarda başladı desek bize neler söylersiniz?
1: Evet,

0: Balkanlara yerleşmesiyle başladı diyebiliriz. Yaklaşık 500 yıl süren ortak yaşam, ticari, zanaat, şehir hayatı, evlilikler ve gündelik komşuluk yoluyla kelimelerin Bulgarca'ya geçmesini sağladı diyebiliriz.
1: Bulgarca'da bugün Türkçe kökenli yaklaşık kaç kelimenin bulunduğundan söz edebiliyoruz peki?
0: Aslında konuyla ilgili birçok araştırma yapıldı, sözlükler düzenlendi. Özellikle Bulgaristan'da konu yeni değildir. Birçok araştırmacı arkadaşımız konuyla ilgilendi. Bizim de nacizane bir katkımız oldu. Bu araştırmaları özetleyecek olursak ve konuya değinecek olursak kesin bir sayı vermek aslında zordur. Araştırmalarda 3000 ile 8000 arasında değişen tahminler vardır. Bunlardan yaklaşık 800 bin kadarı hala halk arasında ve gündelik hayatta yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Ancak bildiğiniz gibi dil canlı bir varlıktır ve sürekli değişim göstermektedir. Eskiden konuşulan dil bugün konuşulmamaktadır. Bugün konuşulan dil yarın konuşulmayacaktır. Dolayısıyla dil her zaman gelişiyor. Ancak Bulgarca'daki Türkçe kökenli kelimeleri tamamen atmak imkansız gibi gözüküyor. Yani şu anda bile günümüzdeki Bulgarca dilinde bile 800 ile 1000 arasında aktif bir şekilde Türkçe kelimesi hala kullanılmaktadır.
1: Çok fazla sayıda görünüyor. Peki Türkçe kökenli kelimeler Bulgarca'nın özellikle hangi alanlarında yoğunlaşıyor? Günlük yaşam, yemek kültürü, ev hayatı, tarım, ticaret veya yönetim gibi alanlarda belirgin bir yoğunluk var mı Sayın Bekir?
0: Evet, özellikle mutfak, giyim kuşam, ev eşyaları, ticaret ve zanaat alanlarında yoğunlaşıyor diyebiliriz. Ayrıca tarihi kavramlar ve gündelik hayatla ilgili kelimeler de dikkat çekiyor. Özellikle bunlar yoğun olarak hala günümüzde de kullanılmaktadır. Hatta zaman içerisinde Bulgaristan'daki Bulgar dil politikası bunları atmaya çalışmış olsa da bazı kelimelerin Bulgarca karşılıklarını bulamadılar ve hala Türkçe karşılıkları, Türkçe kelimeler günümüzdeki dilde de kullanılmaya devam etmektedir. Özellikle mutfak kültüründe, giyim kuşamda, yemek kültüründe, ev eşyalarında Türkçe kelimeler hala varlığını sürdürmektedir diyebilirim.
1: Evet, Sayın Bekir, bize bugün Bulgaristan'da günlük yaşamda sıkça kullanılan Türkçe kelimeleri örnek verebilir misiniz?
0: Evet, örnekleri çoktur diye dediğim gibi ancak çorap, çanta, çekmece, kibrit gibi kelimeler bugün de Bulgarca'da kullanılmaktadır. Bunlar gündelik hayatın dilde bıraktığı izlerdir diye değerlendirebiliriz. Aslında bir kelime başka bir dile geçerken çoğu zaman anlamı değişir. Yeni bir dilde ve toplumsal ortamda kullanılmaya başlayınca anlamı daralabilir, genişleyebilir ya da bambaşka bir yöne kayabilir. Bulgarca'daki bazı Türkçe kökenli kelimeler de Türkçedeki anlamından farklı bir anlam kazanmıştır. Hepsi olmasa da bazı kelimeler kazanmıştır. Örneğin bir kelime Türkçe'de geniş bir anlam taşırken Bulgarca'da daha dar bir anlamda kullanılabilmektedir. Bazen de yeni bir duygusal ve üslup değeri kazanabilir. Örnek verecek olursa, örneğin tarikat Türkçe kelimesi günümüz Bulgarcasında kurnaz anlamında kullanılmaktadır. Ya da tava kelimesi günümüz Bulgarcasında tepsi anlamında kullanılmaktadır. Maytap sözcüğü mesela şaka anlamında kullanılmaktadır. Bazı sözcükler ise, bazı kelimeler ise Bulgarca'ya geçtiğinde bazı ses değişiklikleri ve Bulgarca'nın ses yapısına has özellikler sahip olmuştur. Örneğin tencere kelimesi Bulgarca'ya geçince tencera olmuştur. Tencere. Bu tür değişiklikler göze çarpmaktadır.
1: Yemek kültürü bu açıdan oldukça dikkat çekici aslında. Bulgarca'daki çorba, kebap, baklava, sarma gibi

0: kelimeler üzerinden Türkçe etkisini nasıl değerlendirmek gerekir?
1: Evet, yemek adları en görünür ortak miras alanlarından biridir diyebiliriz. Bu kelimeler yalnızca yemekleri değil, ortak sofra kültürünü ve yüzyıllara yayılan gündelik teması da hatırlatıyor bize. Günümüzde de dediğim gibi bunlar kullanılmaktadır, özellikle yemek kültüründe. Ancak bazı Türkçe kelimeler dediğim gibi Bulgarcanın ses yapısına uyarlanmıştır. Bulgarcanın ses yapısıyla telaffuz edilmektedir. Ancak bunun Türkçe kökenli olduğu ilk başta daha göze çarpmaktadır. Örnek verecek olursak Türkçedeki döner sözcüğü Bulgarca'da diner olmuştu. Yani bu tür değişiklikler de yaşamaktadır ve özellikle yemek kültüründe bu kelimeler hala kullanılmaktadır.
0: Sayın Bekir, Bulgarca'ya Türkçeden geçen kelimelerin bir bölümü başka Balkan dillerinde de bulunuyor. Burada ortak bir Balkan dil alanından söz edilebilir mi peki?
1: Tabii ki Türkçeden geçen kelimelerin çoğu Balkan dillerinde benzer biçimlerinde kullanılmıştır ve kullanılmaya devam etmektedir. Bu Osmanlı döneminde Balkan halklarının uzun süre birlikte yaşamanın dilsel bir sonucu olarak değerlendirebiliriz.
0: Osmanlı döneminin sona ermesinden sonra Bulgarca'da Türkçe kökenli kelimelere karşı bir arındırma veya değiştirme politikası uygulandı mı orada?
1: Tabii, modern Bulgar Devleti kurulduktan sonra bazı Türkçe kökenli kelimeler yazı dilinden çekildi ya da yerlerine yeni karşılıklar önerildi. Ancak gündelik hayatta köklenmiş olanlar kullanılmaya devam etmektedir. Az önce de dediğim gibi dil canlı bir varlıktır. Böyle bir politika uygulanmıştır. Mümkün olduğu kadar Türkçe kelimelerin Bulgarca karşılıklarını bulmak ve bu kelimeleri günlük modern dilde yansıtmaktır. Ancak halk arasında, yani özellikle konuşma dilinde Türkçe kelimeler hayatına devam etmektedir.
0: Hangi tür kelimeler değiştirildi ve hangileri günlük kullanımda yaşamaya devam etti dersek bize örnek verebilir misiniz bu konuda?
1: Şöyle diyelim, eski yönetim ve tarihi kurumlarla ilgili kelimelerin bir kısmı kullanımdan düştü. Buna karşılık yemek ve ev hayatı ve gündelik konuşmayla ilgili kelimeler yaşamaya devam etmektedir diye özetleyebiliriz.
0: Bulgaristan'daki Türk toplumu Bulgarca'nın Türkçe kökenli kelime varlığı açısından nasıl bir rol oynuyor sizce?
1: Evet, Bulgaristan'da yoğun bir Türk toplumu yaşadığını biliyorsunuz. Bulgaristan'daki Türk toplumu Türkçenin ülkedeki canlılığını ve kuşaklar arası aktarımını sürdürüyor. Türkçe ile Bulgarca'nın yan yana kullanıldığı ortamda kelimelerin yaşamasına büyük bir katkı sağlıyor. Bulgaristan'da yoğun bir Türk nüfusunun varlığı aslında Türkçe kelimelerin ve Türkçenin gündelik hayatta da komşularıyla olan ilişkilerinde de kullanılmaktadır. Ve komşusu olan Bulgarlar da Türkçe'de ve komşusu olan Türklerden birçok Türkçe kelimeyi biliyor, kullanıyor ve kendi dilinde de kullanmaya devam ediyor.
0: Son olarak Türkçeden Bulgarca'ya geçen kelimelerin bugün hala kullanılıyor olması bize Türk-Bulgar ilişkilerinin geçmişi ve Balkanların ortak kültürü hakkında neler söylüyor Sayın Bekir?
1: Bize siyasi dönemler değişse de gündelik hayatın izlerinin dilde uzun süre yaşadığını anlatıyor aslında. Bu kelimeler Türk-Bulgar ilişkilerinin ve Balkanların ortak kültürel mirasının dilde kaldığı kalıntılardır diyebiliriz.
0: Size çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için, bu değerli sohbet için ağzınıza sağlık.
1: Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Dinleyicilerimize de selamlar olsun Bulgaristan'dan.
0: Teşekkür ediyoruz sevgili dinleyenler. Hattımızda Plovdiv Üniversitesi Filoloji Fakültesi Genel Dil Bilim Bölümü Başkanı Doçent Doktor Harun Bekir vardı. Bir Kırcaali türküsüyle devam ediyoruz programımıza.

0: Sevgili dinleyenler, Osmanlı döneminde devşirme sistemi ve devlet yönetiminde önemli görevlere gelen Balkan kökenli isimleri konuşacağız. Hattımızda Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümünden doktor öğretim üyesi Bahriye Güray Gülyüz var. Sayın Gülyüz, merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Sayın Gülyüz, devşirme nedir? Neden genellikle Balkanlarla özdeş bir kavram olarak karşımıza çıkar? Ne dersiniz?
1: Kelime anlamı olarak aslında devşirme toplamak, bir araya getirmek ve seçip almak anlamı taşıyor. Fakat tarihi terminolojik açıdan baktığımız zaman Osmanlı Devleti'nde gayrimüslim ailelerin erkek çocuklarının belirli kurallara göre belirli zamanlarda seçilerek alınması, Osmanlı sistemi içerisinde yetiştirilmesi ve devlet hizmetinde görevlendirilmesini ifade ediyor. Bu şekliyle bir de bir değiştirmek anlamı taşıyor tabii. Ama bu seçimler böyle rastgele yapılmıyor. Belli aralıklarla önceden belirlenen bölgelerden temin ediliyor bu insan ihtiyacı. Mesela birden fazla erkek çocuğu olan ailelerden seçiliyor bu çocuklar. Tek erkek evladı olanın evladı alınmıyor elinden. Belirli bazı fiziki psikolojik özelliklerine bakılıyor. Bunu uzmanlar tarafından gerçekleştiriliyor bu seçim ve ellerinde böyle bazı belirteçler var. Buraya bakarak işte kaşının, gözünün, elinin, boyunun, kemik yapısının durumuna göre sisteme dahil olup olamayacağı bazı ruhsal analizler de yapılarak devşirme olarak alınıyor ya da vazgeçilip alınmıyor.

0: yetiştirilenlerden, bu çocuklardan bir kısmı asker olmak üzere Yeniçeri Ocağı'na gönderilirken, bir kısmı ise bürokrat devlet adamı olarak yetiştirilmek üzere Enderun'a, yani padişahın sarayına gönderiliyor yüksek bir eğitim almaları için.
1: Hı hı.
0: Bu uygulamanın neden özellikle Balkanlarla özdeşleştireceğine gelecek olursa ki, bunun temel sebebi bunun gayrimüslimlere yönelik bir politika olması, sisteme onları dahil etmek üzerine kurgulanmış bir politika olması ve Osmanlı'nın gayrimüslim nüfus potansiyelinin en kalabalık yerlerinden birinin de Balkanlar olması. Dolayısıyla bu ihtiyacın çok büyük bir kısmı daima Balkanlardan karşılanmış.
1: Yani aslında devşirme sistemi Balkanlardaki Hristiyan unsurlara yönelik bir sistemdi diyebilir miyiz Sayın Gülüz?
0: Yani evet, esasında tam olarak bunu söyleyebiliriz ama şöyle istisnalar da vardı. Aslında sistem dediğimiz gibi gayrimüslim unsurlar üzerinden kurgulanıyor. Müslüman ailelerin çocuklarının normal şartlarda devşirilmesi imkansız. Böyle bir şeye olanak yok. Fakat bunun istisnasını da gene Balkanlarda görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet döneminde Bosnalıların kendiliğinden büyük bir istekle Müslüman olmaları Fatih Sultan Mehmet'i çok etkiliyor.
1: Hı hı.
0: Ve o da Bosnalılara ait olmak üzere, sadece onlara verilen bir ayrıcalık olmak üzere Müslüman Bosnalı çocukların da sisteme dahil olmasına izin veriyor. Böyle bir yetki, bir berat veriyor onlara. Ve bu çok ilginç tabii, çünkü bir yandan çok travmatik bir boyutu olan devşirilmenin aynı zamanda bir büyük teveccüh olarak algılandığını da görüyoruz. Padişah o kadar memnun oluyor ki bundan, bir teveccüh göstergesi olarak Müslümanları, Bosnalı Müslümanları da bu sisteme dahil edebiliyor.
1: Evet, Sayın Gülüz, devşirme usulüyle Osmanlı sistemine dahil olmuş Osmanlı devlet adamlarından en önemlileri hangileriydi?
0: Balkan kökenleri açısından bakacak olursak ilk akla gelenlerden biri Mahmut Paşa, Fatih Sultan Mehmet döneminin önemli devlet adamlarından. Onun Sırp kökenli olduğu söyleniyor. Hem Fatih Sultan Mehmet hem 2. Beyazıt döneminde vezirlik yapan, bizim daha çok Otranto Fatih olarak bildiğimiz Gedik Paşa, Gedik Ahmet Paşa da Arnavut asıllı idi. Sokulu Mehmet Paşa Bosnalıydı. Bir de tabii belki daha geniş kitlelerce en çok tanınan biri olarak Makbul ve Maktul olarak ve Pargalı olarak tarihe geçen Kanuni Sultan Süleyman'ın vezirlerinden İbrahim Paşa var. Bunlar hemen ilk aklımıza gelenler.
1: İbrahim Paşa demişken, Balkanlarda doğmuş, Osmanlı Sarayı'nda yetişmiş ve imparatorluğun en güçlü devlet adamlarından biri olmuş kendisi. Mimari ve sanat amiliğini, kendi kültürel birikimini ifade etmek, imparatorluk iktidarını temsil etmek ve seçkinler arasındaki konumunu kurmak için nasıl kullandı sizce?
0: İbrahim Paşa'nın aslında doğduğu yer olan Parga sadece Balkan kültürüne yakınlığıyla değil, aynı zamanda konumu itibariyle Venedik, Grek kültürünü de, Akdeniz dünyasının kültürünü de barındırıyor.
1: Hı hı.
0: Biz her ne kadar İbrahim Paşa'nın çocukluk hayatına dair çok şeyler bilmesek de, onun belirli 7-8 yaşlarına kadar burada kaldığını, buradaki gördükleri, bildikleri, duyduklarıyla kişiliğinin şekillendiğini söyleyebiliriz. Bu izler onda sadece karakterinin gelişmesinde değil, belli ki estetik ve sanatsal yönünün de beslenmesinde katkıda bulunmuş. Zira çok küçük yaş, başka türlü olsaydı, çok küçük yaşlardan itibaren Osmanlı Sarayı'nda Şehzade Süleyman'ın yanında, Manisa Sarayı'nda onun yanındaki bir seçkinler zümresinin içerisinde var olmaya devam edemezdi. Bu onun bir entelektüel altyapısının daha çocukluktan geldiğini bize gösterebiliyor. Balkanlarla hiç bağını kesmediğini de görebiliyoruz aslında kariyerin her aşamasında İbrahim Paşa'nın. Mesela günümüzde Bulgaristan sınırları içerisinde kalan Razgrad şehrinin kurucusu olarak karşımıza çıkıyor.

0: çok büyük, çok kapsamlı bir külliye yapıyor. Biz bunu tarihi vesikalar üzerinden de takip edebiliyoruz. 1533 tarihli bir vakfiyesi var. Ve sadece bir büyük cami değil, onun yanında medrese, mektep, kervansaray, hamam, dükkanlar yaptırarak bir anda çok büyük bir yerleşimin ortaya çıkmasını sağlıyor. Yine Selanik ve Kavala gibi Balkan şehirlerinde çeşitli yapılar inşa ettirdiğini biliyoruz. Fakat bunun merkezdeki göstergelerine bakacak olursak, onun Balkan kimliğinin herhalde en önemli göstergesi İstanbul'un merkezi, hayatın aktığı yer olarak nitelendirebileceğimiz o zamanın en önemli protokol meydanı diyebileceğimiz At Meydanı'nda yaptırdığı, günümüzde Sultanahmet Meydanı, sevgililerimize söylemiş olayım. Hı hı. Burada yaptırdığı, inşa ettirdiği saray olsa gerek. Çünkü hem gücünü hem de bir protokol alanı olarak konumu itibariyle bu saray onun ne kadar önemli bir kişi olduğunu da yansıtıyor. Ama bence onun Balkanlı bir devşirme olduğu gerçeğini ve bu kimliği sanat hamiliği yoluyla görselleştirdiğine dair en önemli gösterge 1526'daki Budin seferinin ardından Budin şehrindeki pek çok heykeli alıp bu sarayının bahçesine diktirmesi. Zira bu çok beklenmedik bir şey. Evet. Ve hatta bazı çevrelerce de çok sert biçimde eleştiriliyor. Bu eleştirilerden biri de dünyaya iki İbrahim geldi, biri put kıran, diğeri put diken oldu şeklinde. Mesela sanatsal olarak beyitlerle de ifade ediliyor. Biz bu heykellerin tarihi birer tevatür olmadığını günümüze kadar gelebilen minyatürlerden de görüyoruz. Gerçekten bunları diktirmiş ve bunlar bazı başka olayları anlatan minyatürlerde de görülebiliyor. İbrahim Paşa'nın çokça dil konuştuğu, müzik sevdiği ve icracısı olduğu, ayrıca Avrupalı sanatkarlara resim ve heykel siparişleri verdiğini de gene biz Venedik raporlarından anlıyoruz. Hı hı. Bir genel çerçeveden baktığımız zaman herhalde bu diğerlerinden, dönemin elitlerinden, seçkinlerinden farklı olan sanat zevkini herhalde Osmanlı sarayında geçirdiği zamandan çok Balkanlarda doğup büyüdüğü zamanı borçlu olmalı diye düşünüyorum ben.
1: Evet, Sayın Gülyüz, programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel sohbet için ağzınıza sağlık, çok sağ olun.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Edirne'den herkese çok selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyenler, hattımızda Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümünden doktor öğretim üyesi Bahriye Güray Gülyüz vardı.

0: Balkanlarda Türk kadın kimliğini Kuzey Makedonya'da bal üreticiliği yapan bir Türk kadınını anlatan Bal Ülkesi adlı belgesel filmden yola çıkarak Balkanlarda Türk kadınının kültürel kodlarını, Balkanlarda Anadolu'dan uzaktaki o vatanda yaşayan Türk toplulukları ile ilgili belgeseller ve ele aldıkları konuları konuşacağız. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden Profesör Doktor Aysun Demirez stüdyomuzda. Sayın Demirez hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sayın Demirez, Bal Ülkesi çok güzel bir belgesel. Ben
1: Evet,
0: de TRT
1: evet.
0: Belgesel'de birkaç kez izleme
1: Hı.
0: fırsatı buldum. Bal Ülkesi belgeselini siz ilk izlediğinizde sizi en çok etkileyen sahne ve detay neydi? Buradan başlayalım dilerseniz. Ne dersiniz?
1: Aslında Hatice'nin o balı alırken söylediği cümle çok böyle etkileyiciydi. Yarısı sana, yarısı bana diyordu.
0: Evet.
1: En çarpıcı kısmı belki de oydu.
0: Önemli bir
1: Çünkü
0: felsefe değil mi?
1: evet, yani doğayla ilişkisi beni çok etkilemişti. Sonra tabii ki bu belgeselin çok enteresan bir özelliği var. Biliyorsunuz 400 saatlik bir çalışmanın sonucu çekilmiş ve 3 yıl sürmüş belgeselin çekimi.
0: Farklı mevsimleri görüyoruz
1: Evet,
0: çünkü
1: evet,
0: belgeselde.
1: evet. Ve bu gözlemsel bir belgesel olarak niteleniyor. Yani biz orada kendi çıkarımımızı yapıyoruz gözlemsel belgeselde. Bize kimse o Hatice şöyle bir kadındır yahut da şöyle davrandı, böyle etti vesaire demiyor bize.
0: Bir
1: Biz
0: tanımlama yok yani.
1: bir tanımlama yok, sadece Hatice'nin hayatı var. Ve biz o belgeselde onu izlerken Hatice'nin güzel özelliklerini keşfediyoruz. O güzel özelliklerle beraber Türk kadın kimliğini tespit ediyoruz. En çarpıcı kısmı belki de bu. Birçok belgesel var. Biliyorsunuz belgesellerin bir kısmı haber amaçlı, bir kısmı da kurmaca.
0: Evet.
1: Ama bu belgeselde, bu 400 saat içerisinde Hatice'nin yaşamı tarafsız olarak sergileniyor ve biz Hatice'nin yaşamıyla beraber onun o değişmeyen Türk kültürünün özünü taşıdığını fark ediyoruz. Bence bu belgeselin en kıymetli yönü de bu. Bu bakımdan çok önemli.

0: Anımsıyorum belgeseli. Biliyorsunuz yani Makedonya'da yani Balkanlarda birçok kültürümüzden insan yaşıyor ve bunlar çok çeşitli dönemlerde gitmişler. En son 13. yüzyılda tabii Türkmen oymakları vesaire taşınıyor Balkanlara. Biz bu belgeselle beraber ne olmuş? Biz bir anlaşma yapılmış ve 1913'te artık Osmanlı'nın Balkanlardan çekildiğini görüyoruz ve bu süreç içerisinde orada kalan halkların ne yaşadığını, nasıl bir değişimden geçtiklerini çok fazla biz tespit edemiyoruz. Ama bu belgesel aslında değişmeyen bir özü ortaya koyuyor. Bu bakımdan da bence çok kıymetli.
1: Yörük değil mi Hatice? Aynı
0: Evet,
1: zamanda
0: Hatice bir yörük.
1: yörük
0: Şöyle
1: kadını.
0: birazcık söz edelim belgeselden. Bal Ülkesi belgeselinin kahramanı Hatice'nin hikayesi Balkanlarda doğru dürüst yurdu olmayan ücra bir dağ köyünde geçiyor. Bölgede modern hayatın olmazsa olmazı elektrik yok. Yaşamın vazgeçilmezi suya ulaşmak çok zor. Burası yaşayanların terk ettiği harap durumdaki bir köy. Hatice orada hasta ve yatalak durumdaki annesine bakıyor. Kulakları iyi duymayan bir anne, dışarıda bir köpek ve birkaç kedi. Ve bu kadın bu şartlar içerisinde Karakovan bal yetiştiriciliği yapıyor ve hayatını bal yetiştiriciliğiyle kazanıyor. Ve bu bal üretimi ile ilgili yaptıkları, annesiyle geçirdiği zamanlar, göçebe bir ailenin oraya yerleşmesi ve onların da arıcılık yapmaya başlaması ve onlarla ilişkileri vesaire gözlerimizin önüne seriliyor. Şöyle Türk kültür kodlarını söze dökülmeden altını çiziyorum. Görsel üzerinden sunulması bakımından da çok önemli bir çalışma.
1: Ve Türkçe
0: Şimdi
1: konuşuyorlar aynı
0: ve
1: zamanda.
0: Türkçe konuşuyor
1: Evet.
0: böyle hani arı duru bir Türkçe konuşucusu aynı zamanda Hatice ile annesi. Hatice'nin hayata bakışı, üstlendiği toplumsal rolleri, anne baba ve çocuklara karşı tutumu, müdahaleci, mücadeleci kimliği, doğa bilinci, yaşama bağlılığı burada ortaya konuluyor ve Türk kadınının bir örnek temsilcisi haline geliyor. Şimdi şunu da gözlemliyoruz. Biz zannediyoruz ki biz akıllı cep telefonunu kullanıyoruz da herkes kullanıyor.
1: Evet.
0: Ya da bilgisayarı kullanıyoruz ama herkes bunlara sahip vesaire gibi düşünüyoruz. Ama gelişen teknolojiler ve değişen dünya düzenine ait uygulamalar toplumların bütün üyelerine aynı hızda ulaşmıyor. Biz bunu bu belgesel içerisinde görüyoruz. Bilim ve teknoloji bakımından gelişmiş toplumlar yeniliklere uyum sağlarken öbür tarafta daha bunlara ulaşamayan bir topluluk da var. Hatice de onlardan bir tanesi. Bütün dünyaya tek bağı böyle çok uzun bir sopanın ucuna tutturulmuş bir antenle küçücük bir radyo.
1: Evet.
0: Bütün bağı dünyayla o. Bu bakımdan onun o verdiği mücadele ve ortaya koyduğu kimlik hiç de küçümsenecek şeyler değil.
1: Çok mücadeleci bir kadını görüyoruz
0: Evet,
1: aslında
0: evet.
1: Hatice'de. Balı satmak için kilometrelerce yürüyüp bir pazara gidiyor.
0: Evet.
1: Orada alışverişini yapıyor ve geri dönüyor. O kadar yolu tekrar yürüyerek.
0: Evet,
1: Çok büyük bir
0: evet.
1: mücadele. Sarp
0: Evet.
1: kayalıklara çıkıyor
0: Sarp
1: mesela.
0: kayalıklarda bu köyde kimse
1: Ya,
0: yok.
1: evet.
0: Yani kimse yok, kuş uçmaz, kervan geçmez, yollardan geçerek gidiyor buralara. Bu bakımdan da çok önemli. Mesela Hatice'nin o şahsında Türk kadının kimliğinde var olan, kendini diğerleriyle kıyaslamayan, başkalarına benzemeye çalışmayan, kendini ve ailesini olduğu gibi seven, kabul eden bir eminlik hissi

0: Hakim. Bu eminlik hali kendi kimliğine duyduğu özgüvenden kaynaklanıyor. Türk ailesinin bir ferdi Hatice, bir evlat olarak ata ve anaya saygı göstermek, yaşlandıklarında onlara hizmet etmek ve evlilik gibi hayati bir kararda da onların iznini gözetmek Türk kodlarından bir tanesi. Bu
1: Evet.
0: aslında var olan kodlardan bir tanesi.
1: Kurgu olmadığı için biz rahatlıkla aslında belgeselden söz ediyoruz ki dinleyicilerimize de öneririz.
0: Tabii.
1: Görseller çok güzel, kesinlikle
0: Gerçekten güzel.
1: izlemeleri gerekiyor.
0: Gerçekten bir de ödül almış bir
1: Evet.
0: belgesel bu.
1: Oscar'a aday olmuş değil mi?
0: Evet, evet. 2019'da Sundance Film Festivali'nde ödül alıyor. Sonra da Oscar'a aday gösteriliyor. Bu bakımdan da çok önemli. Kendi dışındaki varlıklara bu kahramanla beraber ön koşulsuz sevgi ve merhamet besleyen, edindiği iş bilgisini, karakovan bal yetiştiriciliğini paylaşan, göreneklerine uygun hareket eden bir kimlikle ortaya koyuyor. Günümüzün dünyasında belki de çoktan unutulmuş değerler bunlar. Onun yaklaşımını çözebilenler, onunla aynı frekansta olanlar, Hatice ile adeta görünmez bir bağ kurabilmekte, Türk kültüründe var olan doğaya ve insana, dolayısıyla yaratılana sevgi duygusu da, kodu da hakim. Ben şeyde görmüştüm bunu. Mesela Moğolistan'a gittiğimizde dediler ki bu atalarımızın o topraklarında biz tabii ki oradan dedik ki bir avuç toprak alıp gelelim. Birkaç taş anı olarak getirelim. Dediler ki doğadan izin almanız lazım.
1: Doğa ne
0: Diyeceksin
1: kadar
0: ki
1: önemli,
0: evet
1: evet.
0: evet yani oradaki kültür bu. Yani buradan bir avuç toprağını alabilir miyim demeniz gerekiyor. Yani bakın yani maddeyle insanın ilişkisine ve bakış açısına bakın. Yani aynı şeyi Hatice de yapıyor. Ne yapıyor? Arılarla
1: Konuşuyor değil
0: hemhal
1: mi?
0: olmuş ve onlara diyor ki tamam işte seni de aç bırakmayacağım.
1: Hem sen
0: Yarısını
1: yiyeceksin, hem ben yiyeceğim.
0: evet onunla uzlaşıyor, onunla kavga etmiyor. Bir de Türkçe konuşan, Türkçe türküler söyleyen, Balkanların güzel doğal atmosferi içerisindeki o göçmen kimliğini görüyoruz ve burada da her durum ve şartta ailesini yaşatmaya çalışan bir kadın kimliğinin de temsilcisi. Ve göçer olmak, çadırını, obasını taşıyan olmak Türk kadınının sorumluluklarından bir tanesi. Bugün Kırgızistan'da, Kazakistan'da da çoğunlukla kadınlar kurar o yurt dediğimiz büyük çadırları. Ve göçer olmak, gerekli olan az eşyayla yaşam sürmek, beraberinde aileyi doyurmak, beslemek, ertesi gün yola hazır olmak demek. Belgeselin kahramanı Hatice'nin evinde o kadar az eşya görüyoruz ki.
1: Yoksulluğu da
0: Hem
1: görüyoruz aslında.
0: yoksulluğu görüyoruz, hem bir de halinden şikayet etmeyen bir kadın tipi
1: Mutlu bir
0: görüyoruz.
1: kadın görüyoruz değil
0: Evet,
1: mi? Evet.
0: hayata olumlu bakan, bulunduğu şartlardan şikayet etmeyen bir kadın tipini de görüyoruz. Ve bu Hatice biraz evvel de söyledim. Uzak dünyayla bağı anteni bile doğru dürüst çekmeyen derme çatma bir radyoyla dünyayla bağ kurabiliyor. Bir dağ köyünde bile kulaklarını tıkamayan, içinde bulunduğu dünyayla bağını koparmayan bir Türk kadını Anadolu'da da görürüz bu tipi. Anadolu'da her fırsatta ajans dinleyen aile büyükleri, dedeleri, babaları hatırlatıyor Hatice'nin yaptığı. Büyük ihtimalle bu Türk kadınının babası da onun gibi radyo haberleri dinliyordur. Dış dünyadan haberleri böyle alıyordur. O da atadan kalma ocağı anaerkil bir biçimde sürdürüyor ve aynı davranışı sergiliyor. Kulaklarını dünyaya da tıkamamış. Evet, kasaba pazarına tek başına gidiyor. Girişken, samimi, rahat. Bu Anadolu'da çok görürüz bu pazarlarda, pazar yerlerinde böyle kadın tiplememizi.
1: İletişimin gelişmesi için ne kadar önemli? Şu anda mesela modern çağda yaşayan birçok insanın elde edemediği şey aslında bu sıcaklık.
0: Evet, ne kadar uzağız değil mi?
1: Evet.
0: Siz konuşmuyoruz. Kısa cümlelerle konuşuyoruz. Böyle bir hani ilişkiye girmiyoruz. Bir pazar yerinde bir pazarcıyla bu şekilde rahatça konuşuyor muyuz?
1: Hayır.
0: Evet, 3-5 cümle o kadar. Ama o çok rahat bir şekilde ilişkisini kuruyor. Ve şehre götürerek balını satıyor. Gelirken de tek lüksü anneciği için biraz muz, kendisi için de bir saç boyası alıyor. Tek lüksü bu. Evet, Türk kültürünün biçtiği rolü kabullenmiş ve annesine de çok merhametle bakıyor. Yani onun zaman zaman başını yıkıyor, yaralarını işte temizliyor. İşte bu zayıf olana yardım da Türk kültürünün kodlarından değil mi?
1: Evet,
0: Değil mi?
1: kesinlikle.
0: Bu da merhamet duymak bunların kodlarından biri. Ve konuşmalarında eskicil kelimeler de görüyoruz. İlk yaz ifadesini ilkbahar karşılığında kullanılıyor. Eski Türkçedeki gibi. Dili samimi, doğal ve Türk ağızlarından birini yansıtıyor. Dil de kültürel kodların taşıyıcısıdır. Dolayısıyla o dille beraber şekilleniyor ve kişilik kazanıyor insan. Ve Hatice'de bir de ahilik öğretisini de tespit edebiliyoruz. Mesela köylerine yerleşen göçer ailenin onun gibi kaliteli bal üretmek istemesine kayıtsız kalmıyor. Bildiği her şeyi onlara anlatıyor. Şöyle alın, yarısını bırakın vesaire gibi onlara yol yordam da gösteriyor.
1: Hatice hayvanlarla da, doğayla da, insanlarla da çok çok iyi ilişkiler kurabilen
0: Çok.
1: bir kadın.
0: Evet, çok güzel bu yönü. Ahilik ustalaşan yetiştirilen meslek erbabına yaşam alanı açmak demek. Yani bu anlamda Türk kültürünün kodlarından birini daha yerine getiriyor. Ve gene köye gelen çok çocuklu bir aile. Fakat Hatice'den farklı bir aile. Onlar çünkü doğaya ve insana çok saygılı değiller. Ekonomik kaygıları sebebiyle bu bağları, bu kodları işletemiyor. Demek ki herkes bu kodlarına sahip çıkamıyor. Yani böyle bir yanı da var. Ve Hatice'ye de hatta haksızlıklar yapıyorlar. Ama buna rağmen onlarla da kavga etmeden öfkesini yönetebilen bir ruhu da gösteriyor Hatice. Bu yönüyle de Türk kadınının sabrını bir kere daha göstermiş oluyor. Ve bunun dışında onun başka hayata karşı bakış açılarının olabileceğini de ortaya koyuyoruz. Yani bir öyle aile var. Ama öbür tarafta Hatice gibi bu değerleri, kodları taşıyan insanlar da var. Bu tezat oldukça güzel bir şekilde ortaya konulmuş. Ve Hatice işte üretilen balın bir kısmını alıyor. Yarısı sana, yarısı bana diyerek arılara bırakıyor. Kısa bir süre sonra eğer bunu yapmazsa öleceklerini de biliyor ve dolayısıyla kazan kazan. Sen de kazan, ben de kazanayım gibi bir yöntem izliyor. Ve günümüzde iklim değişikliği, krizleri, insan ve doğa ilişkisinde dengenin bozulmasıyla ortaya çıkmıştır, değil mi? Bugün şikayet ettiğimiz birçok şey. Tabiatta iç içe yaşayan insanlar doğada taşın, suyun, toprağın, bitkinin önemini daha kolay algılayabilmektedir. Ve bu ruhta davranan Anadolu'da birçok kadın mevcuttur. Onlar evlerinde saksılarıyla konuşurlar. İşte gidip ağıllarında koyunu kuzuyu severler vesaire gibi. Evet, tabii ki Makedonya'da ya da başka yerlerde başka belgeseller de var.
1: Onları da başka bir programda anlatalım. Süremizin bırakalım. Sonuna geldik. Peki. Çok teşekkür ediyoruz size. Dinleyicilerimize tekrar öneriyoruz Bal Ülkesi'ni izlemelerini. Evet. Hayata bakış açılarının çok çok değişeceğini düşünüyorum. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim.

0: Teşekkür ederim. Yalnız bir cümle ile şunu bitireyim. İnsan olarak doğaya ve insana elbette saygı göstermeliyiz. Çok kültürlü toplumlarda da herkes herkesin hakkını, hukukunu da gözetmelidir. Yoksa yarısı sana, yarısı bana demezsek çatışmalar kaçınılmazdır diyorum. Herkese selam olsun.
1: Çok teşekkür ediyoruz size. Sevgili dinleyenler, konuğumuz Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden Profesör Doktor Aysun Demirez'di. Bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya Balkanlara yolculukta tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Bir Dünya Mektubu'nun bu bölümünde Çin'den iki mektup var. Biri Lu Victor'dan, diğeri ise Wu Leiki'den. İşte Lu Victor'un mektubu. Sayın Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun değerli çalışanları, merhabalar. Ben Çin'den bir dinleyiciyim. Yiwi'de çalışıyorum. Mesleğim ise İspanyolca tercümanlık. Burada çok sayıda Türk ticaretle ilgileniyor, ithalat ihracat sektöründe faaliyet gösteriyor. Türklerin fazla olmasından dolayı da çok sayıda Türk restoranı mevcut. Hepsinin ticareti çok iyi durumda. Bu hafta sonu arkadaşımla beraber Türk restoranına gittik. Kebap ve diğer Türk yemeklerinden tattık. Muhteşemdi. Umarım bir gün Türkiye'ye gidip orada tadarım o güzel yemekleri. Ek'te dinleyici ileti raporu bulunmaktadır. QSL kartını gönderirseniz çok sevinirim. 2022'de TSR programlarının dünya çapında daha fazla Çince konuşan izleyici tarafından sevilmesini diliyorum. Ve Wu Leiki'nin mektubu. Türkiye'nin Sesi Radyosu Çince Masası. Merhaba, ben Çin'den Wu Leiki. Asya'nın diğer ucundan sesinizi duyduğuma çok sevindim. Açıkçası Türkiye'nin Çince yayınlarının olmasını hiç beklemiyordum. Üstelik spikerlerin telaffuzu çok iyi. Umarım tekrar görüşürüz. Hepinize çok teşekkür ederim. Ek'te bir dinleme raporu var. Cevabınızı dört gözle bekliyorum. Tam adresi gönderirseniz sevinirim. Teşekkür ederim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

0: Hepimizin hayatında çözülmeyi bekleyen düğümler, yanıt aradığımız sorular ve anlamaya çalıştığımız duygular var. İşte bu program, iç dünyanızla tanışmak ve birlikte yaşadığınız toplumu anlamak için bir davet.
1: Psikolojinin ışığında uzman konuklarla samimi sohbetler, kendinize dair keşifler ve hayatınıza umut katacak önerilerle konuğunuz olmak istiyoruz. Bizimle yalnız olmadığınızı hissedecek, küçük bir farkındalığın nasıl büyük değişimler sağlayabileceğini göreceksiniz. Gelin güzel bir günde konuşalım, keşfedelim ve güçlenelim.
0: Güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: yontuları. Moda Vakti programına hoş geldiniz. Moda süremiz 60 dakikadır. Yayınımızı dinlerken dertlerinizi bırakmanız, merakınızı ve neşenizi yanınıza almanız önemli rica olur. Kaçırılan programdan duyulacak pişmanlıktan ekibimiz sorumlu değildir. İyi dinlemeler.
1: Moda Vakti.
2: Başladık Moda Vakti'ne. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz.
3: Moda Vakti'ne hoş geldiniz.
2: Abdullah, Albert Einstein'ın yerinde olmak ister miydin?
3: Yok, yerinde olmak istemezdim. Neden? Hayatı ciddi acılarla geçmiş Einstein'ın. Sürgünler var, siyasi baskılar var. Yalnızlık içinde geçmiş. Böyle bir hayatı istemezdim. Parlak bir zekası var tabii. Ona imrenmemek mümkün değil ama benim potansiyelim kendime yeter diye düşünüyorum. Yani ben küçük dünyamda mutlu olsam daha iyi. Yani büyük bir deha olmak yerine böyle acılarla dolu, çalkantılı bir hayatın içinde olmaktansa dümdüz bir hayatım olsun. Bu zeka bana yeter.
2: Diyorsun.
3: Öyle diyorum.
2: Evet.
3: Sen ister miydin?
2: Yani herkes sana bir şey soruyor. Kimse seni anlamıyor. Oysa senin saçlarını tarayacak vaktim bile yok. Ben kendi halimde kalayım. Saçım, başım, aklım yerinde olsun derim ya. İstemezdim ben.
3: Sen biraz daha şekli değerlendirme evet. yaptın. Ben biraz daha hayatı nasıl yaşadığına bakmıştım ya. Çok çalkantılı.
2: O yüzden ben de asla ya, istemezdim.
3: Saçım ya. Dağınık olabilir de hayatım bu kadar dağınık olması olur yani benim için de.
2: Yok, ben derli toplu olmayı
3: ama
2: severim.
3: Ama belki o zekayla sen kimyacı olup tüm metalleri altına çevirmenin formülünü bulabilirdin. Kilolarca altın takı yaptırırdın kendine
2: yok,
3: mesela.
2: Yok yok, hayır, altın için bile istemezdim.
3: Neden?
2: Çünkü beynimin 240 parçaya bölünmesini istemiyorum.
3: Ne alakası var beyninle Einstein'ın? Senin
2: sen
3: beyninle.
2: Onun sonunu bilmiyorsun tabii ki.
3: Sonu derken?
2: Öldükten sonra beynine ne yapıldığını.
3: Yok, ne yapılmış?
2: Beynini çalmışlar. Yani tam da çalmamışlar da ailesinden izinsiz beynini çıkarmışlar.
3: Kim çıkarmış beynini?
2: Einstein 1955 yılında ölmüş.
3: Evet.
2: Ölünce otopsi yapılmış. İşte o otopsiyi yapan patolog Thomas Harvey beynini çıkarmış. Merak etmiş herhalde bir dahinin beyni nasıl diye. Önce tartmış, 1 kilo 230 gram gelmiş.
3: Yani normal insan beyni kadar.
2: Evet evet, düşünsene adam elinde dünyanın en zeki adamının beynini tutuyor. Ve diyor ki bu bir dahinin beyni. Bu beyinde diğer beyinlerde olmayan ne var? Bunu insanlık adına bulmam lazım diyor.
3: Peki gerçekten böyle mi diyor yoksa biraz yazıyor musun sen bunu?
2: Tam olarak öyle demiyor ama beynini çıkarmasını eleştirenlere Einstein ölmeden önce beyninin gri hücrelerinin incelenmesini istediğini söylemişti diyor.
3: Demiş mi peki böyle bir şey?
2: Kimse bilmiyor. Harvey'in iddiası.
3: Nilgün'ün de biraz eklemesi anladığım kadarıyla. Gizlice mi çıkarıyor peki beyni?
2: Evet evet. Einstein hastalandığında ölünce beni yakın diye vasiyet ediyor. Çünkü insanların kemiklerime ibadet etmeye gelmesini istemiyorum diyor.
3: Ha, mezarı olsun istemiyor demek ki. Peki yakıyorlar mı ya? Onun isteği hayat geçiyor mu?
2: Yakıyorlar ama işte bu patolog yakılmadan önce beynini çıkarıyor.
3: Yani çalıyor.
2: Öyle de diyebiliriz. Ama sonradan Einstein'ın oğullarından birinden izin alınıyor.
3: Çaldığı, affedersin, aldığı beyni sonra ne yapıyor? İzinli ya.
2: Taktığını söylemiştim ya az önce.
3: Evet.
2: Ardından fotoğraflarını çekiyor her açıdan. Sonra incelemek için 240 blok olarak kesiyor. Bu bölümleri sınıflandırıp bir beyin haritası çıkarıyor.
3: Bu haritayı ne yapacak? Ya parçalayıp ne yapacak? Ne olacak o parçalara?
2: Hiç sorma.
3: Sormayayım o zaman. Tamam. Vazgeçtim sorumdan.
2: O parçaları çeşitli işlemlerden geçirerek mikroskopta incelenecek hale getiriyor ve başka bilim insanlarına gönderiyor.
3: O parçalar korunup saklanıyor mu sonrasında?
2: Evet. Müzelerde ve bilim merkezlerinde bazı parçalar hala duruyor. Ve bilim insanları günümüzde bile çalışma yapabiliyorlar bu parçalar üstüne. Ama zeka mikroskopla bulunabilecek bir şey değil. Bulunsaydı şimdiye kadar bulunurdu diye de düşünüyorum.
3: Tam da onu soracaktım. Hayırlı bir iş yapmış bilim adına adam ama bu incelemeler sonucunda bilimsel veriler elde edilebilmiş mi? Yani dahiliğin sırrı çözülebilmiş mi?
2: Dehasının sırrını çözemiyorlar ama bazı bulgular elde edebiliyorlar. Başka beyinlere nispetle daha çok glia hücresi buluyorlar. Bunlar nöronların çalışmasına destek olan hücrelermiş ama bu Einstein'ın dehasını açıklamıyormuş.
3: Peki neymiş dehanın kaynağı?
2: Beyninin şekli olabilir diyorlar. 1999 yılında başka bir bilim insanı inceliyor beyni. Parietal loblarının daha büyük olduğunu fark ediyor.
3: Parietal loblar orası neresi oluyor beynimizin?
2: Arkaya doğru. Tepemizdeki kısım diyebiliriz. Beynimizin bu bölgesi matematiksel düşünme, uzaysal ilişkiler, üç boyutlu düşünme ve bazı soyut işlemlerle ilgiliymiş.
3: Anlattığın kadarıyla daha doğrusu benim anladığım kadarıyla bu Einstein'ın düşünme biçimine uygun. Çünkü o kelimelerden çok görüntülerle çalıştığını söylermiş. Yani beyninde önce görüntüler oluşuyor, o görüntüleri sözcüklere döküyor. Sonuç olarak dehasının kaynağı da bu bölge oluyor. Senin anlattığından çıkarımım bu.
2: Hayır, dehasının kaynağı hala bilinmiyor.
3: Ha, onu da yarım anlamışım. Tabii Einstein olmayınca. Ve sen beyni parçalara bölündü diye Einstein'ın yerinde olmak istemiyorsun yani.
2: Evet. Buradan çıkardığımız sonuçta bu. Sen ister misin? Beyninin parçalara ayrılıp yıllarca kimyasallar içinde tutulmasını?
3: Öldükten sonra beynine ne olduğunun ne önemi var peki?
2: Ne biliyorsun? Belki önemi vardır. Öldün de mi ölüm sonrasına dair ne fark eder diyorsun? Belki cennete...
3: Ölünce bir şey mi diyeceğim ben? Ölümden sonra beynim ne olacak?
2: Belki cennete beyinsiz gideceğim, ne biliyorsun?
3: Beyinsiz gideceksin.
2: Evet. Beyinsiz tamam. Gideceğim.
3: Cennette beyni ne yapacaksın? Zaten cennettesin ve her şey elinde diye düşünürdüm ama.
2: Kafatasımın içi boş kalırsa kulaklarımdan cereyan yapar. Yüz felci falan olurum yani.
3: Cennette cereyan. Herhalde yoktur ya. Ben merak etmemen gerektiğini düşünüyorum bunu. Ve Einstein'ın ölüsünü yakmışlar mı diye bir başka soru daha soracağım.
2: Yakmışlar.
3: Çünkü bu önemli bir ayrıntıydı.
2: Yakmışlar.
3: Allah Allah. O zaman ne fark eder? Çıkarmasaydı beyni yakılıp kül olacaktı zaten. Kavanoza koyulacaktı. Adam çıkarıp kimyasallayıp o da kavanoza koymuş sonuçta. Üstelik bilime de hizmet etmiş. Yani ben anlamadım.
2: Ben istemem ya. Beynim elden ele dolaşsın. Gün gelir beyinden geçen düşünceler okunur. Kimse bilsin istemem bazı düşüncelerimi. Yani insan öldükten sonra rahat bırakılmak ister.

0: İçinde ne var ki bu kadar acı veriyor diye.
1: Başlarının içinde bir beyinleri olduğunu ne zaman fark etmişlerdir peki? Ve o beynin ne kadar önemli olduğunu, mesela senin antikler keşfetmiş mi beyni o dönemde?
0: Yok.
1: Başları ağrımamış mı?
0: Antik Mısır'da beyne pek önem verilmiyormuş.
1: Baş ağrısı için
0: Bilmiyorum
1: bir
0: başlarının
1: çözüm
0: ağrıyıp
1: bulmuşlar herhalde.
0: ağrımadıklarını ama cenazelerini mumyalarken beyni çıkarıyorlarmış.
1: Hayret, antikler dedik, antik Mısır dedik ve sen buradan herhangi bir yanıt bulmadın.
0: Çok üzgünüm
1: Buldular
0: seni
1: mı?
0: hayal kırıklığına uğrattığım için.
1: Evet, gerçekten hayal kırıklığına uğradım. Devam
0: Onlar
1: et.
0: için kalp önemliymiş. Düşüncelerin ve kişiliğin merkezi olarak kalbi görüyorlarmış.
1: Onun için hayatları

0: Romalılar, Mısırlılar gibi beyni çıkartmayıp tam aksine tarihte ilk defa bir dakika düşünceler beyinde olabilir
1: Ne
0: demişler.
1: demişler?
0: Bir dakika düşünceler beyinde olabilir.
1: Demeseler şaşardım çünkü burada da antik Yunan felsefesi konuşuyor.
0: 2026 yılında Abdullah bir radyo programında şaşırıp kalmasın diye biz bugünden bu cümleyi kuralım demiş antik Yunanlar, kurmuşlar ve tabii ki işler değişmiş.
1: Ve ne demişler diye ben yine şaşırdım fark ettiysen.
0: Hipokrat sahneye çıkıp beyin duyular ve düşüncelerle ilgilidir demiş. Sonra bir başka ünlü hekim Galen, hayvan deneyleri yapıp duyuların ve hareketin merkezi beyindir demiş. Galen gladyatörlerin hekimiymiş, dolayısıyla yaralanmış bedenleri de inceleme şansına sahipmiş. Yani beyni bizzat incelemiş de konuşmuş adam.
1: Harbiden binlerce yıl önce.
0: Evet, Rönesans döneminde anatomi gelişince doktorlar insan beynini daha ayrıntılı incelemeye başlamış. Artık konu beyin var mı sorusundan öte beynin içinde ne var sorgusuna dönüşmüş. Beynin kıvrımları, boşlukları, sinirleri tek tek incelenmeye
1: Bu da
0: başlanmış.
1: yüzyıllarca yıl önce. Ne kadar kıvrım, o kadar zeka mı demiş peki Rönesans dönemindekiler?
0: Bilemedin dememişler çünkü. Zaten beynin kıvrımlı olmasının zeka ile alakası yok. Sadece
1: Sanki ben beyin uzmanıymışım gibi bana yok diyorsun ya.
0: anlatıyorum, anlatıyorum.
1: Anladın mı? Ya
0: Sadece
1: böyle üst perdeden sanki ben bu konuda çok iddialıyım ve beyin konusunda ciddi bilgi
0: ama ben de
1: birikimine
0: tarihi
1: sahipmişim gibi.
0: bilgi ve birikimimi döküyorum
1: Bir
0: yani. O
1: dakika,
0: kadar
1: bir
0: olsun
1: bilgini de
0: yani.
1: ortaya döküyorsun. Aileden gelen
0: Döküyorum.
1: Evet, buyurun devam edin.
0: Şimdi
1: Bu
0: zaten
1: sadece...
0: beynin kıvrımlı olmasının zeka ile alakası
1: Tamam, ne
0: yok
1: ile
0: dedik ya.
1: ilgisi var?
0: Sadece beyin büyüklüğü ile ilgisi varmış. Yani düz kağıdı düşün, onun kaplayacağı alanı bir de akordeon gibi katlandığını. Aynı mantık. Kıvrım azsa zaten beyin küçüktür.
1: Verdiğiniz bu açıklayıcı bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Beynim yoruldu gerçekten. Buyurun devam edin.
0: Teşekkür ederim. Devam ediyorum. 19. yüzyılda doktorlar beyin hasarı olan hastaların davranışlarının değiştiğini fark edince demişler ki, acaba beynin farklı bölgeleri farklı işlevlere mi sahip? Ve bu konunun üstüne eğilmeye başlamışlar ve bak işin sırrı nasıl
1: Nasıl
0: çözülmüş.
1: çözülmüş?
0: Fransız doktor Paul Broca konuşmakta ciddi sorun yaşayan bir hastayı inceliyor. Adamın uzun bir adı var ama sadece Tan diyebildiği için bilim camiasında adı Tan olarak biliniyor.
1: Sadece tan mı
0: Tan.
1: diyor?
0: Bu hasta ölüyor. Öldüğünde doktor Broca beynini inceliyor ve beynin sol frontal bölgesinde belirgin bir hasar tespit ediyor ve diyor ki bu bölgeyle konuşma arasında bir bağlantı var.
1: Ne gün ne düşündüm. O zamanlar bilim insanı olmak da zevkliymiş. Daha keşfedilmemiş o kadar çok bilinmez var ki. Bak adam bir keşifte bulunduğu orada durduğu yerde tan demiş, buradan beyninde bilmem ne çıkmış. Değil mi? Ya ama sen hiç şaşırmıyorsun ki. Benim tepkilerim sende yok.
0: Çünkü benim bildiğim ve
1: Tamam.
0: hakim olduğum bir konu
1: Tamam.
0: ondan.
1: Ben şaşırmaya devam ediyorum. Evet.
0: Şimdi durduğu yerde mi olur? Adam düşünüyor, sorguluyor, durduğu yerde mi olmuş bilim adamı? Ve beynin farklı
1: Niye beni
0: bölgelerinin...
1: tersledin ki şimdi durduğu yerde bilinmese ulaşmış adam. Tamam özür
0: Sen
1: diliyorum.
0: bugün çok
1: Ama
0: alıngansın.
1: şaşırıyorum
0: Ama yani
1: şaşırmamadır.
0: ben de bilgilerimi konuşturuyorum.
1: Tamam
0: Lütfen sevgili
1: çoğunu Feray yazdı ama olsun. Tamam.
0: Niye açık ediyorsun? Dur şimdi şurada azıcık daha ne güzel
1: Tamam.
0: anlatıyordum. Ve beynin farklı bölgelerinin farklı işlevlere sahip olduğu ilk defa böyle tespit ediliyor. Ve bu
1: Çok
0: tespitin
1: ilginç. Tamam
0: tabii
1: bak. Hı.
0: ve bu tespitin şerefine beynin bu bölgesine Broca alanı deniliyor.
1: Günümüzde de mi öyle
0: Evet.
1: deniyor? Adam kapmış beynin en güzel bölgesini seyirlik teras bölgesi
0: Ne
1: yapmış.
0: alakası var?
1: Görme bölgesi ya onun için dedim. Bir de beynin ön taraflarında ya onun için de dedim.
0: Hmm,
1: Ya
0: peki.
1: dinliyorum bak dikkatle seni.
0: Evet, farkındayım. Sonra bilim insanları hastalık beynin hangi bölgesine etkiliyor? Dahilerin beyni farklı mı? Suçluların beyni farklı mı? Müzisyenlerin beyni farklı mı? Kadın ve erkek beyni arasında ne fark var? Sorularına cevap aramaya başlıyorlar. Bu sorulara cevap bulabilmek için de

0: ölen insanların beyinlerini inceliyorlar. Tartıyorlar, ölçüyorlar, biçiyorlar. Yani Einstein'a yaptıklarını ölülerin beyinlerine yapmaya başlamışlar. O zamanlardan başlayarak.
1: Mecbur böyle yapacaklar. MR cihazı yok. O zamanlar MR cihazı da kullanamadıklarına göre ne yapacaklar? Senin anlattıklarını yapacaklar. Hı, tamam.
0: Peki. MR'da giden yolun taşları da böyle döşeniyor zaten.
1: MR'a giden mi?
0: Evet.
1: MR'a doğru giden
0: MR'a
1: mi?
0: doğru giden. Önce mikroskop icat ediliyor ve sahneye hücreler çıkıyor. Bir İspanyol bilim insanı bu hücreleri boyayıp beynin özel dokusunu gözler önüne seriyor. Zamanla beynin aslında milyonlarca ağdan oluştuğunu, ardından bu ağların elektriksel işlevi olduğunu tespit ediyorlar. Sonra MR icat ediliyor ve beynin artık ıcığını cıcığını inceleyecek hale geliyor doktorlar.
1: Ama hala bazı sorulara cevap veremiyor bilim insanları,
0: Hangi
1: özellikle beyin
0: sorulara
1: konusunda.
0: mesela?
1: Milyarlarca nöronun elektriksel ve kimyasal faaliyetleri nasıl oluyor da düşünce, bilinç, hafıza, hayal, aşk, korku ve ben duygusunu oluşturuyor? Yani beynin nerede ne yaptığı konusunda çok şey biliyoruz ama bütün bunlar nasıl oluyor da bir insanın öznel deneyimine dönüşüyor sorusuna yanıt veremiyoruz. Sayın tarih uzmanım, tıp asistanı Nilgün Hanım.
0: Teşekkür ederim ama işte en büyük sır bu bence. Asistan değil de profesör
1: Bir
0: deseydim
1: öyle mi
0: keşke.
1: olacaktı? Ama
0: Tabii
1: tıp
0: yani
1: konusuna
0: aşk
1: bugün
0: olsun
1: girdiniz ya
0: yani.
1: henüz.
0: He,
1: Ben daha
0: ondan
1: ilk
0: anladım.
1: aşamadasınız diye. Yani
0: Peki,
1: o profesör diye bir
0: peki.
1: 4 program sonra falan erişeceğiz inşallah.
0: Erişeceğiz tabii ki. İşte en büyük sır da bu bence senin söylediklerinde. Yoksa beynimiz her şeyi biliyor da bize söylememeyi mi tercih ediyor?
1: Bir soralım
0: Soralım
1: dinleyicilerimize.
0: dinleyicilerimize.
1: Dinleyicilerimiz ne diyor acaba beyin konusunda? Artı 90 507 458 85 89 WhatsApp iletişim hattımız. Artı 90 507 458 85 89. Beyin gerekli mi? Beyin bedava mı? Beyin neden önemli? Beyin bunlara neden yanıt ararken bilim insanları benim sorduklarıma yanıt bulamadılar? Bunların yanıtlarını da dinleyicilerimiz versin istiyoruz.
0: Peki bekliyoruz dinleyicilerimizin mesajlarını ama bu arada bir de müzik arası.

0: Abdullah, hep derler ki beynimizin %10'unu kullanıyoruz. Bu gerçek bir bilgi mi sence?
1: Senin gibi net konuşayım. Tabii ki değil.
0: Ha, evet.
1: Bu
0: Bak şimdi
1: tamamen
0: sıra
1: bir
0: sende.
1: şehir efsanesi. 19. yüzyılda Amerikalı bir
0: Ama
1: psikolog, yazar böyle bir
0: haber
1: söz
0: spikeri
1: ediyor.
0: kaçmış gibi
1: Ama bu
0: içine
1: beyin çok
0: konuşma.
1: önemli bir konu. Önemli konuları önemli şekilde anlatmak lazım.
0: Tamam.
1: Bana müdahale etmezseniz beynimin yarısını kullanabiliyorum zaten. Ve bu inanç o
0: Sen yarısını
1: yıllarda popüler
0: kullanıyorsun.
1: oluyor. Sonraları bu programda en azından o kadarını kullanmam gerektiği ifade edildi bana. Ben de o kadarını kullanıyorum. Sonraları bunun gerçek olmadığı bilim insanları tarafından açıklanıyor Nilgün, ama böyle bir inanış şehir efsanesi olarak kalıyor. Yani beynimizin %10'unu kullanıyoruz diyorlar. Ben %50'sini kullanıyorum.
0: Seni
1: Onda
0: tebrik
1: bayağı iyi
0: ediyorum.
1: yani.
0: Yani %10'undan fazlasını kullanıyoruz, %50'si dediğine göre. Öyle mi?
1: İnşallah. Yani toplumumuzun genelinde böyle olmasını temenni ediyorum. Aslında beynimizin neredeyse tamamını kullanıyoruz. Ama hepsini
0: Hepsini
1: aynı an...
0: kullandığımız halimiz buysa yandık işte.
1: Çünkü hepsini aynı anda ve aynı yoğunlukta kullanmıyoruz. Yani o kadar da karamsar olma. Mesela yürürken hareket ve denge ile ilgili bölgeler çalışıyor. Konuşurken dil, işitme, hafıza ve hareket bölgeleri devreye giriyor. Uyurken bile beynin tamamen kapanmıyor senin ya da benim. Hafıza, hormonlar, duygular ve bedenin düzenlemesi ile ilgili faaliyetler uyurken de sürüyor. Düşünsene, en ufak bir beyin hasarında bile ciddi sorunlar ortaya çıkıyor. %10'unu kullansak o %10'luk kısma hasar gelince sorun olması gerekirdi. Oysa hangi bölgeye gelirse gelsin beyin hasarı çok ciddi sonuçlar yaratıyor.
0: Şimdi şöyle yandan şöyle beynine vursam acaba bu haberci modundan çıkabilir misin?
1: Deneriz bakalım.
0: Yani diyorsun ki beynimizin %90'ı kullanılmıyor değil. Beynimizin %100'ü kullanılıyor ama %100'ü aynı sahnede değil. Tıpkı bir tiyatro gibi. Bütün oyuncular var ama aynı anda hepsi sahnede değil.
1: Ne kadar güzel özetlediniz.
0: Ya, değil
1: Tam
0: mi?
1: öyle.
0: Evet. Değil mi? Aman iyi ki böyleymiş. Kendimi düşündüğümde malum kova burcuyum ya ben. Çok zekiyim.
1: Onun için bu kadar güzel özetlediniz. Ben yarım yamalak anlattım. Ben
0: Estağfurullah,
1: detaylandırdım. Sizse hap gibi sundunuz. Buyurun
0: estağfurullah.
1: Kova Hanım.
0: Şimdi çok zekiyim ya. %10'um böyleyse %100'üm nasıl olur diye de merak eder. Kendimden korkardım.
1: Kendinden niye korktuğunu sormak isterim. Çok daha zeki olsam yeni buluşların içine katardın kendini, imza atardın, değil mi?
0: Hiç o kadar emin olma. Kova burcunun neyi icat edebileceğini bilemezsin. Mesela seni uzaktan kumandayla yönetiyor olabilirdim. Neyse, biraz da gizemimiz kalsın. Sen devam et.
1: Senin değil de benim korkmam gerekiyor anladığım kadarıyla buradan, ama o zaman iyi ki hepsini kullanmıyormuşsun beyninin. Ve beyinle ilgili yanlış bilinenlere de devam etmek istiyorum izin verirsen.
0: Lütfen.
1: Mesela büyüyüp geliştikçe beynimiz yeni hücreler üretmez, geriler denir. Bu da tam anlamıyla gerçek değil Nilgün. 18 yaşından sonra beynin hafıza ve öğrenme gelişiminde bir yavaşlama var ve son araştırmalar gösteriyor ki 50 yaşına kadar beyin hücrelerimiz çalışıyor, üretiyor ve daha önemlisi ürüyor.
0: Ben bazı insanlarda ölene kadar çalıştığına inanıyorum. İlber Ortaylı'yı düşünsene, rahmetli hocayı, kütüphane gibiydi.
1: Bazı insanlar beynin sol tarafını, bazı insanlar sağ tarafını kullanıyor. İnancı da doğru değil bu arada, onu da söyleyeyim. İnsanlar her iki beynini de kullanıyor. Daha doğrusu beynin iki tarafını da kullanıyor ve bir tarafını daha ağırlıklı kullanıyor. Belki İlber Ortaylı iki tarafını birden çok iyi kullanıyordu. Onun
0: Evet.
1: için daha zekiydi diyoruz.
0: Sağ beyin, sol beyin demişken kısa bir ek yapmak istiyorum müsaadenle. Beynin sol tarafı mantık, sağ tarafı ise yaratıcılıkla ilgili karakter özelliklerinin oluşmasında yardımcı oluyormuş.
1: Ben genelde sol tarafı kullanıyorum anladığım kadarıyla. Hep mantık var bende. Sizde de
0: Evet,
1: sağ taraf
0: sağ.
1: çok
0: Evet.
1: gelişkin. Hep yaratıyorsunuz. Yaz yaz bitmez. Üret üret bitmez sizde.
0: Biz aslında yanlış söyledin. İkisini de kullanıyoruz. Mükemmeliz diyor Feray.
1: Evet.
0: Doğru söylüyor
1: Tebrik ediyorum
0: yani.
1: sizin
0: Teşekkür ederiz.
1: beyninizi. Güle güle kullanın
0: Çok
1: beyninizi.
0: mersi. Daha iyisi senin olsun.
1: İnşallah.
0: Nazar etme.
1: İnşallah. Doğduğunda sahip olabileceğin bütün hücrelerle doğdun. 1998

0: yılında İsviçreli bilim insanları bu inancın da doğru olmadığını ispatladılar. Yani doğduğunda sahip olabileceğin bütün hücrelerle doğmadın. Büyük beyinliler zeki varlıklardır. Böyle bir önerme var. Bu da tamamen yanlış. Yani büyük beyinliler zeki değiller. Öyle bir ya da bütün büyük beyinliler zekidir diye bir tanımlama doğru değil.
1: Evet.
0: Hayvanlara bakalım. Bir filin beyni 4-5 kilogram ama 5 yaşındaki bir çocuğun zekasına bile sahip değil. Kocaman bir beyni
1: Evet,
0: var.
1: doğru söylüyorsun.
0: Buna benzer bir de erkeklerin matematiğe ve bilime, kadınların da empati kurmaya yatkın olduğu iddia edilir.
1: Ama genelde de öyle oluyor.
0: O toplumsal roller gereği kadınların ve erkeklerin kendilerine yükledikleri sorumlulukla ilgili bir sonuç Nilgün. Böyle bir şey yok aslında. Yani erkekler de empati kurabilirler, kadınlar da matematik ve bilimde çok yetkin olabilirler. 16. yüzyılda kadınlara matematik çalışma imkanı verilmiş olsa pek çok matematik dehası çıkardı.
1: Diyorsun.
0: Yönlendirme ile ilgili bir durumun sonucu bu halde olması, kadın ve erkeklerin, bir kez daha yeniliyorum bunu ve yönlendirmeler kalkınca görüyorsun, Airbus kullanan kadın pilotlar, general kadın askerler, örgü ören, yaşlı bakan erkekler var artık.
1: Evet, haklısın.
0: Ay, bir hak verdin, önce itiraz
1: Verdim,
0: ettin
1: verdim.
0: ama.
1: Evet,
0: Tabii
1: verdim.
0: beyin çok çalışınca her
1: Evet.
0: türlü şeyi açık. Ben öyle miydim? Ben dümdüz giderdim. Hiç sayır edilmezdim. Rasyonel neyse onu konuşurdum. Sense çok esnek bir
1: Çok çok
0: yaratıcı bir
1: işte
0: beyne
1: evet
0: sahipsin.
1: onda.
0: Doğru. Yalnızca 5 duyumuz var diye öğrendik ya. Öyle
1: Evet,
0: öğrendik, değil mi?
1: öyle
0: Bu da
1: öğrendik tabii.
0: eksik bilgi. Yanlış
1: Kaç tane
0: öğrenmişsin.
1: duyumuz var?
0: 5 duyumuz değil, 5 duyu organımız var. Çünkü bilim insanları bunlara ek duyular olduğunu tespit etmişler. Denge hissi, zaman algısı, acı ısı duygusu gibi.
1: Peki sence beynimiz bize oyunlar oynuyor olabilir mi?
0: Bu kadar mükemmel yaratılmış bir organ oyun da oynar, yalan da söyler, işine geldiği gibi hafızayı da düzenler.
1: O zaman bakalım ne gibi numaraları varmış beynimizin.
0: Gördüğümüz her şeyi aslında görmüyoruz. Onu söyleyelim önce. Gözümüz kameraya benzemiyor çünkü.
1: Görmek istediklerimizi görüyoruz o zaman.
0: Gözden gelen görüntüyü beyin yorumluyor. Öyle diyelim. Yani gözden gelen görüntüyü beynin yorumluyor. Görmek istediğini görmek değil de senin beynin ne kadarını görüyor tartışıyoruz burada. Beyin görüntüde eksik olan yerleri de tamamlıyor. Mesela gözümüzün retinasında kör nokta var. Görme sinirinin gözden çıktığı yerde ışığı algılayan hücreler bulunmuyor ama biz dünyayı delikli görmüyoruz.
1: Neden?
0: Çünkü beyin burada görüntü eksik, neyse ben tamamlarım diyor. Yani beynimiz bazen Photoshop yapıyor.
1: Beyin boşlukları dolduruyor yani. Bir kelimenin birkaç harfi eksik olsa bile çoğu zaman okuyabiliyoruz. Mesela B, Y, N.
0: Beyin.
1: Evet. Bunu hemen beyin diye tamamlayarak okuyor beynimiz. Çünkü beynimiz daha önce öğrendiği bilgilerden yararlanarak eksik parçayı tamamlıyor. Bu çok güzel bir özellik gibi gelse de bazen tehlikeli bir tarafı da olabiliyor. Çünkü beynimiz bazen olmayan şeyi de tamamlıyor. Yani beynimiz puzzle'ın parçası kayıp ama ben buraya bir puzzle yerleştirivereyim diyebiliyor.
0: Hafızamız bir kamera gibi kayıt almıyor. Ve biz bir olayı hatırladığımızda beynimiz geçmişteki videoyu açıp izlemiyor. Hatırlama sırasında anıyı yeniden oluşturuyor. Ya birebir anıyı anlatmıyor beyin. Yeniden oluşturuyor. Onun için ben bunu net hatırlıyorum demek o hatıranın kesinlikle doğru olduğu anlamına gelmiyor. Hatta bazen hiç yaşanmamış bir şeyi yaşamış gibi hatırlayabiliyoruz. Buna da yanlış anı diyor.
1: Dejavu. Ben bunu daha önce yaşadım hissi. Çoğumuz yaşamışızdır ya. Bir yere giriyorsun. Ben burayı daha önce gördüm sanki diyorsun ama aslında hiç gitmediğin bir yer. Buna dejavu deniyor. Bir kitap da vardı bununla ilgili, hatırladın mı? Beynin tanıdıklık ve hatırlama sistemlerinin kısa süreli bir uyumsuzluğu gibi açıklamalar var. Henüz bütün mekanizması kesin olarak çözülmüş değil.
0: Bir de korku alarmı var. Bu bazen fazla hassas. Karanlıkta bir şey hareket etti, beyin hemen bunu ne diye algılıyor ve alarm veriyor.
1: Tehlike.
0: Sonra bir bakıyorsun, korkulacak bir durum yok. Burada beynimiz ilkel zamanlarımıza gidiyor. Beynin güvenlik sistemi özellikle belirsizlikte yanlış alarm vermeye kurulu. Çünkü evrimsel açıdan çalıda kaplan sandım meğer rüzgarmış demek, kaplan vardı ama ben önemsemedim demekten daha güvenli.
1: Beyin hemen en kötü ihtimali düşünür. Çünkü beynin temel görevlerinden biri bizi hayatta tutmak. Bu yüzden her şey yolunda bilgisinden çok burada bir problem olabilir. Bilgisine dikkat kesilebiliyor. Diyelim ki çocuğundan mesaj gelmedi. Beyin hemen acaba bir şey mi oldu uyarısı veriyor. Çünkü diyor ki olsun ben ihtimalleri hazırlayayım da siz hazırlıklı olun. Olun ki ben sana demiştim diyebilirsin çocuğun.
0: Önlemini almış oluyorsun.
1: Evet.
0: Bir de sık yaşadığımız bir durum var. Dil sürçmesi. Bazen söylemek istediğimiz kelime yerine başka bir kelime çıkar ağzımızdan.
1: Ki yayınımızda bizden çok
0: oluyor,
1: sık çıkabiliyor.
0: Güzel de oluyor
1: sürçülisan
0: bazen.
1: Sürçülisan ettiysek affola diyelim yeri gelmişken.
0: Beyin aynı anda çok sayıda kelimeyi ve anlamı hazırlıyor. Konuşurken sistemlerden biri diğerinin önüne geçebiliyor. Ve başınız sağ olsun demek isterken başınıza sağlık gibi bir şey çıkabiliyor ağzınızdan.
1: Telefonla konuşurken yemek yapıyor, televizyon seyrediyor, mesaj yazıyor. Bir yandan da başka bir şey düşünüyorsak ben aynı anda 5 şeyi yapıyorum diye düşünüyoruz. Aslında beynimiz çoğu zaman görevleri aynı anda yürütmekten çok hızlı biçimde birinden diğerine geçiyor. Yani sen aynı anda 5 işi yaptım derken beynin hayır canım hızlı hızlı sekme değiştiriyorum diyor. Ve beynin zaman zaman error da verebiliyor. Yemeğin altı yanıyor. Mesaj yanlış kişiye gidiyor. Telefonda beni duyuyor musun? Alo orada mısın? Diye soruyor. Mesela.
0: Aynı anda 5 iş birden yapmaya kalkarsanız olacak ama bir tane işe odaklanın düzgün yapın. Erkek mantığı,
1: diyorsun,
0: kadın
1: tabii,
0: mantığı.
1: Sen düz mantık.
0: Zamanı da yanlış algılıyoruz Nilgün. Sıkıldığında bir saat bir türlü geçmez. O bir saat yıl gibi gelir. Ama güzel bir sohbet yapıyorsak ya da radyo programı sunuyorsak ki 55 dakika bize çok çok kısa geliyor.
1: Bak biz 35 dakikayı geride bırakmışız.
0: Evet, bir saat su gibi hemen geçivermiş diyoruz. Saat aynı saat. Değişen beynin zaman deneyimi oysa. Özellikle yeni ve yoğun deneyimler sırasında zaman algımız değişebiliyor.
1: Zaman algımız keyifle ölçülüyor.
0: Keyifle ölçülüyor tabii. Sıkıldıysak bir türlü geçmeyen bir saat, mutluysak daha da uzamasını istediğimiz bir saat.
1: Açken markete gitme denir. Çünkü açsın beynin hemen fiştekliyor. Enerji lazım. Markette pasta, çikolata, cips sana gel gel diyor. Beynin de diyor ki hepsini al çok enerji lazım. Yarın kıtlık çıkarsa ne yapacağız tabii ki al yani.
0: Beynin dedi bunu.
1: Tabii.
0: Aşk da beynin bir numarası olabilirmiş. Aşık olduğumuzda ödül ve motivasyon sistemleri güçlü şekilde devreye giriyor çünkü. Karşımızdaki insanın kusurları tatlı, başkasının aynı kusuru sinir bozucu oluyor. Aşkın ilk dönemlerinde beynin değerlendirme biçimi değişebiliyor. O yüzden aşk insanın gözünü kör eder sözünün altında biraz biyoloji var.
1: Beynimiz gördüklerimiz arasından işimize geleni seçiyor sanki değil mi? Aynadaki ben bile beynin ürünü. Aynaya baktığımızda bu benim diyoruz. Beynin görüntüyü beden bilgileri, hafıza ve benlik duygusuyla bütünleştiriyor, birleştiriyor. Bedenimizin nerede olduğunu ve nasıl hareket ettiğimizi sürekli takip ediyor. Bu yüzden beynimiz aslında bize sürekli işte sen diye bir beden modeli sunuyor ve yapılan deneyler var. Mesela insanlar kendilerini olduğundan daha kilolu algılayabiliyorlar ya da çirkin olarak tanımlayabiliyorlar. Aynayla değil de beynimizle kavga ediyoruz sanki değil mi? Sen bana mesela çok şıksın, bugün çok güzel görünüyorsun diyorsun. Beynimiz o güzellik karşısında çok acımasız olabiliyor. Ben çünkü o gün kendimi öyle görmemişim aynada mesela. Diyorsun.
0: Müzik arası verelim bence. Çünkü bir değerlendirme yapamayacağım buna. Senin aynadaki psikolojik durumuna ilişkin.
1: Peki.

0: Abdullah, birisi bir konuda ısrarlı olup ölümüne inanıp savununca beynini yıkamışlar deriz ya.
1: Evet.
0: İşte ben o beyin yıkamanın gerçekten olmasını isterdim.
1: Nasıl yani?
0: Alacaksın kötülük yapanların beyinlerini, hırsızların, açgözlülerin, sapıkların, bencillerin, cahillerin, yani bu tür topluma zararlı kişilerin beyinlerini atacaksın makinaya. Beyazlar için olan deterjandan, mis kokulu okyanus esintili yumuşatıcıdan koyacaksın deterjan gözüne. Makinayı da o uzun ve yoğun programa getireceksin. Basacaksın başlat düğmesine. Böyle foşur foşur yıkayacaksın o beyinleri. Nasıl? Mis gibi olacak. Bütün kirli düşünceleri yaratan beynin kıvrımlarının arasına birikmiş kirler yok olacak. Lekeler çıkacak. Yıkama bitince açacaksın kapağı. O mis gibi kokan tertemiz beyinleri sahiplerine takacaksın. Bak, bu mümkün olsa dünya cennete dönmez mi?
1: Dönmez. Çünkü beyin yıkama böyle bir şey değil. Deterjan ve yumuşatıcıyla da yıkanmıyor beyin.
0: Of, Abdullah, o kadarını ben de biliyorum. Şurada hayal kuruyorum, yine gerçekçiliğinle hayalimi, hevesimi kursağımda bıraktın. Gerçi senin gibi realistlerin beynine de bir ön yıkama fena olmaz.
1: Bana son ütü gerekiyor sanki. Ama öyle bir şey mümkün değil bu arada. Beyin yıkama da öyle bir şey değil. Bir kez daha vurgulayayım
0: Aman
1: sana.
0: anlat bilimsel bilimsel, anlat da gerçeğini rahatlayalım.
1: Beyin yıkama, beynin içini değiştirmek değil bir kere. Bunu bil. Bir insanın düşünme ve karar verme biçimini uzun süreli baskı ve etkiyle değiştirmeye çalışmak demek beyin yıkamak.
0: Nasıl yıkıyorlarmış seninkiler beyinlerini?
1: Benimkiler değil mi?
0: Evet.
1: Önce kişi çevresinden koparılıyor. Çünkü insanın düşüncelerini kontrol eden tek şey kendi aklı değil. Çevresindeki insanlar da ona bu doğru değil diyerek denge sağlıyor. Bu destekler ortadan kalkınca kişi daha savunmasız hale gelebiliyor. Sonra sürekli aynı fikir tekrarlanıyor. Mesela sadece biz doğruyu biliyoruz. Dışarıdaki herkes düşman. Bize güvenmezsen mahvolursun gibi telkinleri her gün saatlerce, binlerce kez tekrarlıyorlar. Eski düşünceler kötüleniyor, yeni düşünce ödüllendiriliyor. Kişiye eskiden yanlış düşünüyordun deniyor.

0: düşünüyor, sonra yeni düşünceyi kabul ettiğinde aferin artık gerçeği görüyorsun gibi ödüller geliyor. Böylece insanın zihninde bu düşünce kabul edilmek bağlantısı kurulmuş oluyor.
1: Bu düşünce eşittir kabul edilmek mi
0: evet,
1: oluyor?
0: Bu düşünce kabul edilmek.
1: Evet.
0: Korku devreye sokuluyor. Bize karşı gelirsen başına kötü şey gelir diye açıktan ya da gizliden tehdit ediliyor o kişi. Korkmuş insanın düşünme biçimi değişebiliyor çünkü. Beyin tehlike algıladığında bütün dikkatini hayatta kalmaya yöneltiyor. Uykusuzluk, açlık, aşırı stres gibi yöntemler kullanılıyor. Bunlar insanın muhakemesini ve dayanıklılığını bozabiliyor.
1: İnsan kendi beynini yıkayabilir bence.
0: O nereden çıktı?
1: Tabii sen manifestlerle, kişisel ruhsal gelişimle ilgili olmadığın için olumlama kavramını da bilmezsin.
0: Olumlama, olumlu düşünmek diye biliyorum.
1: Olumlu düşünmek için belli cümleleri defalarca tekrarlamak aslında olumlama.
0: Örnek verebilir misin bana?
1: Vereyim. Mesela ben parayı seviyorum, parayı kabul ediyorum.
0: Örneğin yine paradan mı çıktı?
1: Yani evet şu anda...
0: Maddi, evet, tamam, anladım.
1: Aklıma ilk o geldi.
0: Çok şaşırtıcı. Ya altın gelecekti, ya pırlanta gelecekti, ya para gelecekti. Bu zaten altınla pırlantayı da o parayla alabiliyorsun. Evet.
1: Şimdi bana para neşe, mutluluk ve kolaylıkla gelir diyorsun sürekli.
0: Şöyle mi diyorsun? Ben parayı seviyorum, parayı kabul ediyorum. Ben parayı seviyorum, parayı kabul ediyorum. Böylece ne oluyor? Bana para neşe, mutluluk ve kolaylıkla gelir diyorum.
1: Bak ne güzel. Evet. İşte bence
0: hiç
1: bu
0: öyle
1: da
0: para geldiğini düşünmüyorum.
1: Bir tür beyin yıkama ama kendi beynini yıkaması diyoruz.
0: İşe yaradı mı bu? Yaptım bence de.
1: Bak sen şimdi denedin ya, bunu birkaç kere daha dene. Daha sonraki programlarda konuşalım.
0: Ya, inanarak yaparsam olacak
1: tabii,
0: yani.
1: Tabii inanarak yaparsan kesinlikle yarar. Bir de beynin bu konuda uyarıldığı için fırsatları görebilir, gözden kaçırmaz. Öyle olunca da para gelir.
0: Soru arada kaçtı. Sen öyle mi yaptın?
1: Evet, bak onun için zenginim ben. İnsanın kendi beynine uyguladığı zihinsel temizlik, kendini yeniden programlama çabası diyemez miyiz?
0: Diyebiliriz. Diyemeyiz. Ben tarihe döneyim biraz.
1: Dön hadi o zaman. Neden yine realist konuşup hayallerimi yıkmamak için mi?
0: Öyle de diyebiliriz. Öbürünü
1: tarih
0: diyemeyiz.
1: Benim işim ama sen niye konuşuyorsun? Anlamadım yani.
0: Hadi. Anlatmaya başla o zaman.
1: Başlıyorum.
0: Sen anlat.
1: Tamam, anlatıyorum. İnsanlar savaşlarda da beyni etkilemeyi çokça kullanmışlar. Antik çağda savaşta fiziksel güç kadar korku da önemli bir silahmış.
0: Düşünsene zaten hep korkarak yaşıyorlar.
1: Evet, antik ordular, devasa savaş arabaları, yüksek sesli borular ve davullar, korkutucu maskeler, tuhaf savaş çığlıkları gibi düşmanı psikolojik olarak sarsacak görüntüler ve sesler kullanılıyordu. Amaç yalnızca düşmana zarar vermek değildi. Daha savaş başlamadan beynine kaç mesajı vermekti.
0: Bizim mehter takımımızı düşün.
1: Düşünüyorum.
0: Müthiş bir ses,
1: evet.
0: Müthiş bir güç gösterisi. Yani boşuna mehterden etkilenip besteler yapmamış Avrupalı bestekarlar.
1: Çok
0: çünkü
1: doğru.
0: Çünkü o sesler onları çok etkilemiş.
1: Evet. Antik Yunan'da insanları konuşmayla ikna etme sanatı çok gelişmiş. Komutan askerine bugünün tabiriyle motivasyon konuşması yapıyormuş. Biz yeneceğiz, mahvedeceğiz bu düşmanları diye gaz veriyormuş. Modern savaşlarda iş daha bilimsel hale gelmiş. 20. yüzyılda psikoloji ve nörobilim geliştikçe devletler daha sistematik biçimde çalışmaya başlamış. İnsan korktuğunda nasıl davranır? Propaganda insanın kararlarını nasıl etkiler? Bir insanı ikna etmenin en etkili yolu nedir diye araştırmışlar ve radyo, gazete, afiş, sinema ve daha sonra televizyonları amaçları doğrultusunda kullanmaya başlamışlar. Gelinen en son noktadaysa olay düşmanın beynini değil kendi beynini korumak olarak dönüşmüş. Artık düşmanın beynini nasıl kontrol ederim diye düşünüldüğü kadar düşman benim beynimi nasıl etkiliyor ve buna nasıl direnirim diye de düşünülmüş. Propaganda, dezenformasyon, korku yaratma, tekrar tekrar aynı mesajı verme, kalabalık psikolojisi, otoriteye itaat gibi konular bu nedenle araştırılmaya başlanmış.
0: Diyorsun ki birine yeterince korku, ödül, tekrar, otorite ya da sosyal baskı verdiğinde

0: beyninin karar verme biçimini etkileyebilirsin.
1: Öyle de diyebiliriz.
0: Yıllardır aklıma takılan ve cevabını aradığım bir soru var benim. Biliyorsun artık organ nakli çok gelişti ve birçok insan organ nakliyle sağlığına kavuşabiliyor.
1: Evet.
0: Şimdi aklıma takılan soru da şu. Diyelim ki bilim iyice gelişti. Beyin ya da kafa nakli yapmak mümkün hale geldi. Şimdi orada nakledilen beyin midir sence, beden midir? Diyelim ki Ali'nin beynini Veli'nin bedenine başarıyla naklettik. Ali ameliyat sonrası kim olarak uyanacak? Ali'nin beyni Veli'nin bedeninde.
1: Bence Ali olarak uyanır. Çünkü hatırladığı Ali'nin beyninden kaynaklanan Ali'nin anıları, karakteri, konuşma biçimi ve kişiliği olur. Öyle olmaz mı? Kafam karıştı.
0: O zaman daha da karıştırayım. Beden Veli'nin, Ali'nin beyni Veli'nin bedenine komut verecek. İş burada daha da ilginçleşecek. Beyin tek başına mı seni oluşturur?
1: Oluşturmaz mı?
0: Bağırsaklar, hormonlar, bağışıklık sistemi ve vücudun geri kalanında davranışlarımızı etkiliyor. Bunu unutmamak gerekiyor. Örneğin, tiroid hormonları değişince kişilik özellikleri etkilenebiliyor. Bazı organ nakli hastaları yemek zevklerinin değiştiğini söylüyor mesela. Bağırsak bakterilerinin ruh hali üzerinde etkileri olduğu tespit ediliyor.
1: Bağırsakların da bir karakteri var
0: Evet.
1: aslında.
0: Bakteriye karakter dersek olacağı budur tabii. Bu nedenle bazı araştırmacılar insan sadece beyin değildir. Beyin ve beden birlikte bir sistemdir diyor.
1: Çocukluğu, aşkları, korkuları, yaşadıkları, öğrendikleri hepsi beyninde. Peki insanı insan yapan bedeni mi, anıları mı? Hangisi? Çok karmaşık bir konu bu ya. Aman yapmasınlar baş ya da beyin nakli. Bu nedir? Kafamız pelte oldu. Çok çok tuhaf bir durum bu.
0: Evet, bakteriyi karakterle karıştıracak kadar kafam karıştı. Zaten 3 kuruş beynim vardı.
1: Estağfurullah, estağfurullah.
0: Bak, beyin nakli değil de bilinç ve bilgi nakli başarılırsa güzel olur. Bunu söyleyebilirim sana. Düşünsene İlber Ortaylı'nın bütün tarihi bilgileri sende. Yani var olan bu potansiyelini nasıl ileri taşıyoruz?
1: Sen benim tarih bilgilerimi yetersiz mi
0: Hayır,
1: buluyorsun? Aşk olsun
0: İlber Ortaylı'nınkini
1: sana.
0: çok üstte buluyorum. Seninki tabii ki çok üstlerde ama onunki
1: Elbette,
0: daha üstte.
1: elbette, elbette. Ama
0: Yani
1: bak, bilinç nakli mümkün olsaydı ben kimin bilincini bütün dünyaya nakletmek isterdim biliyor musun?
0: elbette biliyorum. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün.
1: Tabii dünya barışa kavuşur. Biz ülkemizde barış ve mutluluk içinde yaşamaz mıydık?
0: Sadece ülkemizde mi? Elbette ki Atatürk gibi bir öndere bütün dünya sahip olmak isterdi. Hele bugün çok ihtiyaç duyardık.
1: Çok, çok. Evet, hasarlı beyinler ve onların ilginç etkilerinden de söz edelim vaktimiz el verdiği ölçüde.
0: Gazetelerde bazen haberlerde rastlarız ya. Trafik kazası geçirdi, komaya girdi. Uyandığında hiç bilmediği bir dilde konuşmaya başladı diye.
1: Veya bizim Türk filmlerinde başrol sanatçısı kaza geçirir, kör olur. Sonra yine kaza geçirir, gözleri açılır.
0: İşte böyle beyinleri hasar görenlerle ilgili gerçekten böyle durumlar var mıdır?
1: Yani kafayı çarpıp başka dilde konuşmaya başlayanlar var mı demek istiyorsun?
0: Evet.
1: Tamam. Feray onları derlemiş. Hadi başlayalım.
0: Bunların en meşhuru Finis Gage. 1848'de 25 yaşındaki demiryolu işçisinin kafasından 1 metre uzunluğunda, 6 kilogram ağırlığında bir demir çubuk geçiyor. Çubuk kafatasını deliyor, beyninin ön kısmından çıkıyor. Gage hayatta kalmış, hatta olaydan hemen sonra konuşabilmiş ve çevresindekileri algılayabilmiş. Ama sonrasında çevresindekiler onda çok belirgin kişilik ve davranış değişiklikleri fark ediyor. Eskiden çalışkan, sorumlu ve güvenilir biriyken daha dürtüsel, sabırsız, kaba ve plan yapmakta zorlanan biri haline geldiği anlatılıyor. İşverenleri eski görevine geri almak istemiyor. Yani beynin bir bölgesi hasar görüyor. İnsanın hafızası ve temel zekası büyük ölçüde korunurken karakter dediğimiz şey değişebiliyor. Bu vaka beynin kişilik, karar verme ve dürtü kontrolündeki rolünü anlamamızda çok etkili olmuş. Tabii o yıllarda daha beyni çözememişler, araştırmaya devam ediyorlar.
1: Demek ki beynimizin sağlıklı çalışmasına bağlı karakterimizde.
0: Evet. Bir yıl 1848 hatırlatalım.
1: Evet, İkinci Dünya Savaşı döneminde Norveçli bir kadın ciddi bir beyin hasarı geçirmiş, günlerce bilinçsiz kalmış. Uyandığında konuşma yeteneği büyük ölçüde bozulmuş. Konuşması toparlanırken ana dili Norveççe olmasına rağmen

0: Alman aksanına benzer bir konuşma biçimi ortaya çıkmış. İnsanlar onun Alman olduğunu düşünmüşler. Savaş sırasında bu durum başına ciddi sıkıntılar bile açmış. Ama işin ilginç yanı, kadın Almanca öğrenmemiş hiç hayatı boyunca. Beyin hasarı konuşmanın ritmini, vurgusunu, seslerin çıkarılış biçimini değiştirmiş. Yani kadın Norveççeyi Almanca gibi konuşmaya başlamış. Beynimiz konuşma biçimimizi bile değiştiriyorsa beynimizin kontrolü ne kadar bizde acaba?
1: Zor sorular,
0: Evet.
1: bulunamayan yanıtlar.
0: Evet.
1: Araştırmacılar bunu da bulsun.
0: Bulsunlar. Çok
1: İsviçre'ye mesaj gönderelim.
0: gönderelim.
1: Bu da ilginç. Bazı frontal lob hasarlarında kişi zeka testlerinde gayet iyi performans gösterebiliyor, soruları çözebiliyor, konuşabiliyor, hatta günlük bazı işleri yapabiliyor. Ama gerçek hayatta bu kararı verirsem yarın ne olur diye düşünmekte zorlanabiliyor. Örneğin frontal bölgeleri etkilenmiş bazı hastalarda iş hayatı, para yönetimi, ilişkiler ve karar verme ciddi şekilde bozulabiliyor. Kişi matematik sorusunu çözebildiği halde gerçek hayatta sürekli kötü kararlar alıyor.
0: Henry Molaison adlı epilepsi hastası bir adamın 1953'te beynindeki hafıza merkezinin önemli bir bölümü ameliyatla çıkarılıyor. Epilepsisi azalıyor ama korkunç bir yan etki ortaya çıkıyor. Yeni anı oluşturma yeteneğinin büyük bölümünü kaybediyor. Bir insanla tanışıyor, konuşuyor, sonra kısa süre içinde o konuşmayı unutabiliyormuş. Aynı kişiyle tekrar karşılaşınca onu yeniden tanımıyormuş. Alzheimer gibi sanki, değil mi? Ama işin acayip tarafı da şu: her türlü öğrenme yeteneği

0: ben yeni bir şey öğrenemem diye düşündüğümüz beynin aslında farklı öğrenme sistemlerine sahip olduğunu ortaya çıkarıyormuş. Bilim insanları şunu daha net anlamışlar ki dün ne yaptım hafızasıyla bisiklete nasıl binerim hafızası beynin aynı mekanizması değil. Bizi biz yapan şeyleri hatırlamak ne kadar önemliyse hafızamızdan silmek de her şeyin kendimizden bir parça götürdüğü de bir o kadar önemli o zaman. Buradan bunu çıkardım ben.
1: Ne güzel çıkarsamalar.
0: Çok çok
1: Beyin
0: güzel
1: hep
0: çıkıyorum.
1: çalışıyor sende.
0: Çalışıyor.
1: Derek Yamato bir yüzme havuzunda kafasına sert bir biçimde çarpıyor. Sonrasında ciddi nörolojik belirtiler yaşıyor. Fakat iyileşme döneminde daha önce eğitim almadığı halde piyanoda inanılmaz derecede karmaşık melodiler üretmeye başlıyor. Kendi anlatımına göre müzik zihninde akıyor. Burada dikkat edilmesi gereken şey şu. Bilim insanları beyin hasarı doğrudan süper yetenek yarattı demiyor. Vaka raporları ve nörolojik açıklamalar var ama mekanizma hala tam olarak çözülebilmiş değil. Yani bir yetenek oluşmuş ama süper yetenek oluşturur demiyor.
0: Evet, beynin gizemli dünyasından bir örnekti bu bence. Çünkü yaşadığımız bir hasar daha önce fark etmediğimiz becerileri ortaya çıkarmış sanki.
1: Evet,
0: Çok ilginç.
1: kafasını havuzda çarpınca piyanist olmuş.
0: Evet, daha çok ilginç hikayeler vardı böyle ama süremizin sonuna geldik. Biz diyoruz ki beyni diri tutan merakımız, alışkanlıklarımız ve hayata duyduğumuz ilgi. Öğrenmekten hiç vazgeçmeyin, hayatın sesini kısmayın.
1: Neden 1 dakika önce bitiriyoruz? Zaman tabii ki su gibi akıp geçiyor. Anladım, çok güzel program ama neden 1 dakika önce?
0: Değil, söyle, söyle.
1: Neyi
0: Daha ne
1: söyleyeyim?
0: söyleyeceksen?
1: Anlatacak şeylerimiz vardı ama anlattım. Kapattın konuyu.
0: Ama dur daha ekibimizi sayacağız ya.
1: Evet, o zaman
0: Programı
1: yavaş
0: sizler
1: yavaş
0: için
1: sayalım.
0: her
1: Aksın
0: zaman
1: gitsin.
0: olduğu gibi. Niye? İşte 30 saniyemiz var. Niye böyle yapıyor?
1: Feray Uğuz hazırladı
0: Beyin karıştı,
1: programımızı.
0: beyin karıştı.
1: Sefa Aktan bize teknik masada yardımcı oldu. Ben Abdullah Koltuk, beynimin el verdiğince size sunum yapmaya çalıştım.
0: Ve ben Nilgün Doruk. Bugünlük bu kadar diyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte yine birlikte olmak üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Sayın Hayat Turizm yolcuları, mola süremiz bitmiştir. Hayatın içinde yerlerinizi neşeyle ve merakla almanız ödevle rica olunur. Bol kahkahalı yolculuklar.
3: Mola bitti.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Dünyanın en kolay ulaşılır, en etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

Kadim tıp bilgeliği ve modern tıbbın bilimsel yaklaşımı bu programda bir araya geliyor. Anadolu'nun asırlık şifa yolları, çağdaş tedavi yöntemleriyle harmanlanıyor. Şifanın izinde her Perşembe Türkiye saatiyle 17.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: saat 5.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak kent genelinde hayatı olumsuz etkiliyor. Kuvvetli yağış iki can kaybına neden oldu. Fatih'te bastı su birikintisinde elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Ayazağa'da ise suyla kaplı yolda düşen ve başını kaldırıma çarpan bir kişi çevredekilerce sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Boğulma tehlikesi geçiren ve tedavi altına alınan 34 yaşındaki vatandaş hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kentin pek çok yerinde yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü, ev ve iş yerlerini

su bastı. Yollarda mahsur kalanlar kepçeyle kurtarıldı. Bazı bölgelerde metrekareye düşen yağış miktarı 200 kilogramı aştığı bildirildi. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Zonguldak ve Düzce'de tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile, gazi ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelinde idari izinli sayılacağı duyuruldu. Vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, su baskını riski bulunan bodrum kat ve alanlarda bulunmamaları istendi. Dere yataklarından, alt geçitlerden ve toprak kayması riski bulunan bölgelerden uzak durun uyarısı yapıldı. İçişleri Bakanı'nın sosyal hesabından yaptığı açıklamada, AFAD'ımızın koordinasyonunda İstanbul'da 8392 personel, 2246 araç ve iş makinesiyle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz dedi. Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimizin yanında ifadesini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da sağanaktan etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hayatını kaybeden evladımıza Allah'tan rahmet diliyorum dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ilgili kurumların tüm tedbirleri aldığını söyledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, vatandaşların yetkili kurumların uyarılarını dikkate almalarını istedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, devletimiz tüm kurumları ve ekipleriyle sahadadır. Vatandaşımızın yanındadır ifadesini kullandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 48 il için sarı, 5 il içinse turuncu kodlu uyarı verdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi özellikle Marmara bölgesinde yer yer çok kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. Yüksek İstişare Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Orta Doğu gündemiyle toplandı. Toplantıda İsrail'in Suriye'nin yeniden ayağa kalkmasını engellemeye çalıştığı vurgulandı. Mekke İttifakı'nın kardeş ülkelerle dayanışmayı güçlendirdiği ifade edildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen Bakü'de düzenlenecek Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı SİKA zirvesine katılacak. Fidan'ın zirvede hitapta bulunması ve ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor. Gazze'deki durumla ekonomik işbirliği zirvenin önemli gündem başlıkları arasında olacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında önemli bir ekonomik işbirliği olduğunu söyledi. AB ile Türk sanayisi arasında çok büyük bir entegrasyon olduğu da dikkat çekti. AB'nin sanayi düzenlemesi Türkiye-AB ortaklığını zedelememeli dedi. AK Parti'nin fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin hazırladığı 9 maddelik kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Geçici düzenleme ile koşulları sağlayan yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacak. Ödemelerde kamu kaynağı kullanılmayacak. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu savunma yapmaya başladı. İmamoğlu'nun savunması 4 gün sürecek. Suudi Arabistan-Yemen hattında gerilim sürüyor. Husiler Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı balistik füzeyle hedef aldıklarını öne sürdü. Suudi Arabistan ise Riyad'a fırlatılan bir balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran ordusunu yok ettiklerini savundu, savaşın çok yakında sona ereceğini söyledi. Tahran'dansa hedefe ulaşmak için hem savaşıyor hem müzakere ediyoruz açıklaması geldi. Hürmüz Boğazı'nda gerilim de sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ABD Başkanı Trump'ın Rusya ile yaptığı dizel anlaşmasına tepki gösterdi. İhanete uğramış hissettiğini belirten Zelenski, güçlü bir ortağımızı kaybediyoruz. Trump'ın karşı tarafı seçmesi acı verici diye konuştu. Trump'ın duyurduğu Rusya ile Ukrayna arasındaki enerji ateşkesi ise sahada uygulanmıyor. Haberleri dinlediniz.

0: güzel bir gün.
1: Merhabalar.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda güzel bir günde yine sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Program yapımcılarımız Didem Güneri ve Özlem Öster. Spikeriniz ben Filin Bilen ve kumanda başında Sefa Aktan olacak. İletişim kanallarımızı hatırlatalım. +90 300

312 alan koduyla 463 34 19 463 34 21 telefon numaralarımız. Instagram hesabımız güzelbirgun.tsr. Bizi radyo.tret.net.tr/kanallar/tsr adresinden ve TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Ayrıca bütün geçmiş programlarımızı da TRT Dinle'de bulabilirsiniz.

0: İnsanlar arasındaki sağlıklı ilişkilerin temelinde doğru bir şekilde kurulabilen denge vardır. Ne yazık ki bu dengeyi kuramadığımızda ya da koruyamadığımızda ilişkilerimizde ve ruhsal sağlığımızda ciddi sorunlar ortaya çıkabilir. Bu güzel bir günde hayatımızın her alanında ilişkilerimizi etkileyen alma verme dengesi üzerine sohbet edeceğiz sevgili dinleyenler. Konuğumuz psikiyatri uzmanı Profesör Doktor Lale Gönerir Erbay. Hoş geldiniz Sayın Erbay.
1: Hoş buldum. Çok teşekkür ederim.
0: Sayın Erbay, alma verme dengesi tam olarak nedir? Buradan başlayalım mı?
1: Tabii çok da güzel çünkü hayatımızın her alanında olan ve sorun yaşadığımız bir konu bu. O yüzden bugün burada olmaktan da çok mutluyum bu konuyla dinleyicilerimize ulaşmaktan. Alma verme dengesi bütün ilişkilerde çok önemli. Çünkü hayatımız ilişkilerden ibaret zaten. Hayatımızın her alanında bir ilişki, bir iletişim halindeyiz. Bunu sadece romantik ilişkiler olarak almamak gerekiyor. Ebeveyn çocuk ilişkisi, iş arkadaşlığı ilişkisi, kendi sosyal ilişkilerimiz, çok farklı alanlarda sürekli ilişki halindeyiz. Ve bu ilişkilerde bu dengeyi bozduğumuzda sonuçta ya tükenmişlik, ya depresyon, ya öfke, bambaşka sekonder duygular açığa çıkabiliyor. Neden bozulduğuna ayrı değinmek gerekiyor belki. Neden bazı insanlar daha çok veriyor, bazı insanlar o ilişkinin dinamiklerini niye bu kadar etkiliyor diye ayrı konuşmak gerekiyor ama alma verme dengesi ilişkinin sürekliliği açısından çok önemli.
0: Peki alma verme dengesi bozulursa ne olur? Bu dengenin bozulduğunu kendi iç dünyamızda ilk olarak hangi sinyallerle anlarız? Yani bir insanın ilişkilerinde alma verme dengesinin bozulduğunu fark edebileceği ilk kırmızı bayraklar nelerdir? Bedenimiz ve zihnimiz bize bu sinyalleri nasıl gösterir?
1: Bir kere kişi yavaş yavaş tükenmeye başladığını hissediyor. Sonrasında içinde bir öfke doğuyor. O ilişkide artık huzurlu, değerli ve kendi gibi olamadığını hissettiğini fark ettiği an biraz da sinyaller ortaya çıkmaya başlıyor. Ve dinamikler tersine dönüyor ondan sonrasında. Ondan önce bir de alma verme dengesinin aslında tam olarak ne olduğundan biraz bahsetmek istiyorum ben.
0: Tabii
1: Burada
0: ki.
1: karşılıklılık aslında anlamı biraz da. Çünkü o zaman kendimizin nasıl alma verme dengesinin bozulduğunu anlarız sorusu biraz daha karşılık bulacak. Alma verme dengesi biraz karşılıklılığı içeriyor ilişkinin içerisinde. Yani sevgi, emek, zaman olarak ben bu ilişkinin içerisinde ne kadar varım? Bunu hissedebiliyor muyum? Değerli hissediyor muyum? Yoksa burada şöyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Yani ilişkilerde çetele tutmak. Ben bunu yaptım, sen de bunu yap karşılığında gibi. Bir muhasebe tutmaktan bahsetmiyoruz.
0: Birebirlik değil
1: Değil.
0: aslında.
1: O ticari ilişkilerde olur. Yani karşılıklı ilişkilerde olur. Yani ben bir şey yaptım, onun karşılığını alacağım gibi. Ama yakınlık dediğimiz ilişki türlerinde, yakın ilişki türlerinde böyle bir hesap söz konusu değildir. Yani birebir bir karşılıklılık yoktur. Ama şu vardır, ilişkinin sürekliliği içerisinde ben de ihtiyaç duyduğumda yanımda göreceğim duygusundan emin olmak vardır. Çünkü bu ihtiyaç zaman zaman değişir burada. Önemli olan o adalet duygusunu sağlayabilmek. Çiftlerle çok çalışıyorum ben mesleğim gereği. Çift terapisini de çok fazla yapıyorum. Ve çiftlerde şu bozulduğu zaman o karşılık bulamama, karşılıklılık, orada kendini güvende hissedememe bozulduğu zaman yaptığı şeyler sorun olmaya başlıyor bireylerin, kişilerin, partnerlerin.

0: Onun dışında bir sorun yok. Yani bugün ben size çok fazla yapıyorumdur. Çünkü ihtiyaçlar onu gerektiriyordur. Ama ben bilirim ki yarın bir gün ya da 3 yıl, 5 yıl sonra benim ihtiyacım olduğunda da aynı durumda ben destek göreceğim. Bunu bilebilmek önemli. İşte bunu göremediğimiz noktada biz aslında ilişkide öfke duymaya, değerli hissetmemeye başlıyoruz bir süre sonra. Ve burada işte şikayetler, o zaman o muhasebe, hesap dökümleri o zaman başlıyor ilişkide. O zaman öne sürülmeye çalışılıyor. Ve bu da dengenin bozulduğu bir nokta. Orada destek ve yardım almamız gereken bir nokta olduğunu bize söylüyor aslında.
1: Aslında biz bir fedakarlıkta bulunurken ya da bir şeyleri yaparken karşılık beklemeden yapıyoruz. Yani çoğunlukla insanlar karşılık beklemeden yapıyorlar ama biraz önce söylediğiniz gibi yani onu yaparken karşıdaki için de orada yaptığımızın görülmesini bekliyoruz
0: Evet,
1: belki.
0: emeğin
1: Orada
0: görülmesi
1: sıkıntısı.
0: en önemli şey. Çok haklısınız.
1: Peki insani ilişkilerde sağlıklı fedakarlıkla kendinden ödün verme arasında o ince çizgi nerede başlıyor?
0: Burası çok ince çizgi. Orayı özellikle altını çizerek belirtmek istiyorum. Çünkü evet, fedakarlık ilişkilerde zaman zaman yapmamız gereken bir şey. Hani şimdi kişisel gelişim adı altında çok fazla pompalanan şey var. İşte sen biriciksin, en değerli sensin, en şöyle sensin, en önemli senin ihtiyaçların. Tabii ki öyle. Biz önemliyiz, biriciyiz, değerliyiz ama biz değer vererek de değerli hissediyoruz. Yani kişiye değer vererek de birileri için bir şeyler yaparak da önemli hissediyoruz. İlişkide var oluyoruz. Çünkü insan sosyal bir canlı. Yani tek başımıza var olamayız. Bu evrimsel bir şey. Ta ilk insandan itibaren biz etkileşim içerisinde olma ihtiyacı duyuyoruz. Yalnızlık, tek başına hissetmek kişinin ruhunu en fazla çürüten şeylerden biri. Dolayısıyla bir ilişki içinde bir fedakarlık gerekiyor. Ama burada işte o fedakarlığı ne için yaptığımız da önemli. Sağlıklı fedakarlıkla aradaki sınırlar çok önemli. Ben bunu istediğim için mi yapıyorum gerçekten? Yoksa yapmazsam sevilmemekten mi korkuyorum, terk edilmekten mi korkuyorum ya da alacağım tepkiyle baş edemeyeceğimden mi korkuyorum? Altında ne yatıyor? Oraya bakmak gerekiyor. Yani bir şey yapmaktan ziyade onu yapmazsam ne olurun altında yatan şeye bakmam gerekiyor. Çünkü sağlıklı fedakarlıkta şu vardır. Ben evet birisi için bir şey yaparım. Bundan da keyif alırım. Ben de mutlu olurum. Bir
1: Bazı
0: şey.
1: insanlar
0: Evet,
1: özellikle
0: tabii
1: çok
0: ki.
1: mutlu oluyor, değil mi? Yani
0: Kesinlikle.
1: bunu yaptığı için
0: Tabii.
1: hayat amacı bazı insanlar için fedakarlık
0: Kesinlikle öyle.
1: yapmak ve burada aslında baktığınızda ona da zarar gelmiyorsa burada bir sorun var mıdır?
0: O dediğiniz şey o kadar önemli bir şey ki, ona da zarar gelmiyorsa dediğiniz şey çok kıymetli orası. Çok doğru. Bu benim değerim ve anlamımdır. Hayatta bulduğum anlamdır. Ve ben bunu yapmaktan keyif alıyorumdur. Yani hasta olduğunuzu duyduğumda sizin yanınıza gelip işte sizi çorba yapmaktan, sizin için bir şey yapmaktan keyif alıyorumdur. Ve bu bana da iyi geliyor, beni de mutlu ediyor. Burası farklı. Sağlıklı fedakarlıkta ama şu vardır. Kendi ihtiyaçlarımı da geri planda
1: Gözetiyorum.
0: tutmam. Evet, kendi ihtiyaç veya gerektiğinde durabilirim. Hani verirken sürekli birileri için bir şey yaparken gerektiğinde durabilirim. Durduğum zaman suçluluk hissediyorsam, duramıyorsam, kendi ihtiyaçlarımı ön plana koyamıyorsam ya da ben bunu istiyorum, bu bir seçim, bunu yapmayı istiyorum değil de yapmazsam kötü bir şey olur duygusuyla yapıyorsam, işte aradaki fark sağlıklı ve sağlıksız fedakarlık da biraz oralarda ortaya çıkıyor. En önemli şey az önce de dediğiniz gibi, hani ben bunu yapmazsam ne olur ya da bana zarar veriyor mu vermiyor mu? Yani bir arkadaşımın ihtiyacı olduğunda bir akşam planımı iptal edebilirim. Onun yanında olmak için yaparım bunu. Ama yapmazsam bana küser, benden uzaklaşır, işte ben buna katlanamam ya da alacağım tepkiden korkarım gibi yapıyorsam orada bir sıkıntı var demektir. Hani kendi sınırlarımı da bilmiyorsam orada bir sıkıntı var demektir. Ya da o akşamki planımı iptal etmek bana bir zarar vermeyecekse, olmasa da olursa hiçbir sıkıntı yok. Yaptığım şeyden de keyif alırım. Arkadaşım için bunu yapmaktan da ya da partnerim için keyif alırım. Ama orada yaptığım, vazgeçtiğim şey benim hayatıma çok büyük etkisi olacak bir şeyse, bir yandan bunu yaparken hayır diyemediğim için bunu yaparken, bir yandan içimde kendime saygımı kaybederim, öfkelenirim, kendimi kötü hissederim. Yani yaptığım şey aslında bana iyi gelmez. Bu duygulara biraz dikkat etmek gerekiyor. Ben hangisini yapıyorum acaba diye. Ayrım biraz orada başlıyor.
1: Alma verme dengesinin bozulduğu kişilik yapıları daha çok hangi türler oluyor? Yani mesela her şeyin kendi kontrolünde olmasını isteyen insanlar daha mı fazla acaba fedakarlık gösterme eğilimi?

0: oluyor diyebilir miyiz buna, ya da çocukluk travmalarından, yetiştirilme tarzından gelen özellikler mi? Hangi kişilik yapıları, kadın erkek, nasıl ayırabiliriz bunu?
1: Tek bir yere bağlamak çok yanlış olur, çok doğru olmaz. Bir tane sebep sonuç ilişkisi bulmak, ama dediğiniz şeylerin hepsine azar azar katılıyorum. Fedakarlık bazen evet kontrol etme yöntemi de olabiliyor. Burada şöyle bir hesap, bak ben senin için bunu yaptım, sen de benim için bunu yap gibi. Bazen bunu ebeveyn çocuk ilişkilerinde görebiliyoruz. Yani çok fedakar, saçını süpürge eden bir anne ve çocuğu sürekli suçlu hissettiren bir anne gibi olabiliyor. Ve sürekli suçlu, sürekli borçlu hissettiğimiz bir ortamda, ilişkide kendimiz olamıyoruz aslında. Yani dolayısıyla evet, bazen bir kontrol yöntemi olarak bazı insanlar tarafından kullanılabiliyor. Bunu fark etmemiz gerekiyor, bir manipülasyon yöntemi gibi. Ama bunun altında çok başka sebepler de var. Yani aşırı sürekli vermeye çalışan insanlar ilişkide ikiye ayrılıyor aslında. Sürekli vericiler,
0: Ve sürekli
1: sürekli alıcılar gibi.
0: bunlar arasında bir
1: Evet,
0: yer yok
1: diyor.
0: sanki.
1: Sürekli alıcılar şöyle, haklılık duyguları çok fazla. Her şey benim hakkım, ben her şeyi hak ediyorum gibi bir bakış açısıyla dünyaya bakan insanlar aslında. Birazcık orada kişilik özellikleriyle ilgili. Ama aşırı veren insanlarda da şunlar olabiliyor. Bir tanesi, ha ne dedik? Evet, değerlerimle ilgili, bu benim anlamım hayatta dediğimiz nokta, sağlıklı ve anlam yaratan bir fedakarlık. İkincisi, bağımlı kişilik özellikleri. Hani vermezsem terk edilirim. Kendi ihtiyaçlarımı da ortaya koyarsam çok talepkar bulunurum. Bu ilişkide reddedilirim gibi gibi kişilik özellikleriyle aşırı veren insanlar. Bir başkası, çocukluktan itibaren sorumluluk aldığında, uyumlu olduğunda, bir şeyler yaptığında sevilen ve onaylanan kişiler. Bunu öğrenmiş kişiler. Çünkü çocukluk hayatı, yaşantısı bizim toprağımız, vatanımız aslında. Biz oradan öyle kodlar alıyoruz ki, bize verilen, bu sözlü olarak söylenmesi gerekmiyor, böyle hissettirilen şeylerle biz alıp bir fikir kabul ediyoruz, onu kodluyoruz. O çocukluktan kalan bir şema dediğimiz temel inançlarımızı oluşturuyor. Böyle bir temel inanç geliştirdiğimizde, birilerinin işine yararsam, bir şeyler yaparsam, sürekli kendimden verirsem, itiraz etmezsem sevilirim, onaylanırım düşüncesi erişkin hayatımızdaki ilişkilerimizin de kaynağı olmaya başlıyor.
0: Ailemizde ailemiz usluyken seviliyoruz, okula gidiyoruz, başarılıysak öğretmen tarafından seviliyoruz ve bu sevgiyi de tattığımız için hep hayatımızın daima bu şekilde devam etmesini istiyoruz. İş hayatına geçiyoruz. Orada da her iş verilirse yaparsam başarılı olabilirim diye bakılıyor. Belki de bu yani, ama sürecin sonunda tükenmişlik yaratmaz
1: Aynen,
0: mı?
1: o geliyor zaten. Devamında bu insanlar nedenini bilmedikleri bir depresyonla geliyorlar. Ya da nedenini bilmedikleri bir öfkeyle geliyor. Yani içinde bir öfke var ama çok çabuk sinirleniyorum, patlıyorum. Ya yani öfke ikinci bir duygudur zaten. Primer, birinci bir duygu olarak almayız biz. Altına bakmak lazım öfkenin. Normal bir duygu tabii, herkes de var ama nasıl yansıttığımız önemli. Bir de neden kaynaklanıyor böyle? Belki ihtiyaçlarımız işte gerektiği kadar karşılanmıyor. Duygusal olarak kendimizi ifade edemiyoruz. Kendimizden çok fazla şey veriyoruz. Bunların hepsi aslında işte anlamını, nedenini bilmediğimiz bir öfke olarak çıkabiliyor. Tükenmişlik olarak çıkabiliyor. Depresyon olarak çıkabiliyor. Çocukluktan öğrendiğimiz o kalıplar. Ben değerli olmak için işte uyumlu olmalıyım, kendimden vermeliyim, hiç kimseden hiçbir şey istememeliyim, yük olmamalıyım, yüküm duygusu bize hissettirildiyse biz bunu birilerinden bir şey almayı yük olmak gibi aslında saymaya başlıyoruz. Bir başka örüntü yine ebeveynleştirilmiş çocuk deriz biz. Yani çocuklukta çok fazla sorumluluk alıp annesinin, babasının, ebeveyninin duygusunu regüle etmek zorunda kalan, onu yatıştırmak, onu teselli etmek, onu iyi hissettirmek zorunda, kardeşine bakmak zorunda kalan kişiler de sürekli vermeye meyilli kişiler haline geliyor. Almayı bilmiyor. Çünkü hiçbir zaman kendi ihtiyaçlarını düşünmemiş. Ben ne isterim, benim neye ihtiyacım var, ben neyden hoşlanırım, ben neyi severim diye düşünmek üzerine bir kodu yok zihninde. Onu kodlamamış.
0: Annelerin sanırım burada bazen yaptığı hatalardan birisi de bu. Ya özellikle kız çocukları üzerinde. Yani ki kız çocuklarını arkadaş görüp yaşadığı bütün problemleri kız çocuklarına aktarabiliyor bazı anneler. Bu da çocukta büyük bir yüke neden oluyor. Kesinlikle. Ve dediğiniz gibi erken büyüme.
1: Aynen öyle. Ebeveynleştirilmiş çocuk, anne asla çocuğunu dert ortağı olarak görmemeli. Hı-hı. Şimdi ben evet çocuk psikiyatristi değilim, yetişkinlerle çalışıyorum. Ama ben yetişkinlerin çocukluktan gelen sıkıntılarının yetişkinliğe yansımış şeklini çok iyi bildiğim için, hı-hı, o tavırların o yetişkinlikte bireylerde

0: kişilerde nasıl büyük işte ilişki sorunları, anlamını bilmediği, nedenini bilmediği, başka duygusal düzenlemekte güçlükler gibi şeylere ya da yetersizlik hissi, hep işte kendinden verme ihtiyacı gibi bir sürü şeye neden olduğunu bildiğim için çocukken bir çocuğu kendine dert arkadaşı, yoldaş, dertleşme aracı olarak görmenin ne kadar yanlış bir şey olduğunu buradan söyleyebilirim herkese. Çünkü o çocuğun üzerinde annesinin ya da babasının, her neyse ikisi için de geçerli, duygusunu regüle etme ihtiyacı o çocuğa çok büyük bir haksızlık. Yani ilerideki sıkıntılarını bilseler, bunu eminim sonuçlarını bilseler yapmazlar diye
1: Asla
0: düşünüyorum. Kimse
1: yapmazlar,
0: kötü
1: evet.
0: niyete yapmıyor ama yanlış bir şey bu. Bunu bazen görebiliyoruz. Bu da aşırı verme davranışına yol açabiliyor. Almayı bilmiyoruz aslında. Yani bir şey, birisinden bir şey aldığımızda kendimizi bir huzursuz hissediyoruz. Ya birisi bizim için bir şey yaptığında bir huzursuzluk hissi olmuştur. Şimdi bizi dinleyenler arasında vardır. Aa, ben böyleyim, ben böyle hissediyorum diye. Ufak bir şey, yani sizin için bir iyilik yapayım, küçük bir şey yapayım. Hemen bir huzursuzluk hissediyorsunuz. Hayır, ben karşılığını vermeliyim, hemen karşılığını yapmalıyım gibi.
1: Alışık olmadığı için,
0: Alışık olmadığı için,
1: değil mi?
0: evet,
1: Evet, ondan,
0: bilmediğimiz bir duygu.
1: evet.
0: Çünkü bilmediğimiz şey bize yabancı geliyor. Kötü hissettiriyor, rahatsız hissettiriyor. Ama tanıdık, bildik olan, güvenli. Olsun, ben veririm, ben yaparım. Olsun, böyle olsun. O bana daha rahat geliyor. Çünkü öbürünü bilmiyorum, tatmadım. Bir söz var ya, çok severim ben, insan bildiği cehennemi bilmediği cennete yeğlermiş diye.
1: Evet.
0: Ama bildiğimiz cehennem orası, bildiğimiz, bilmediğimiz cennette daha güzel.

0: etmeyi öğrendiğim bir şey. Hep böyle olsun, ben fedakarlık yapıyorum. Ama bunun bizi nereye götürdüğünün farkına varmıyoruz. Yani kör olduğunuzu düşünün. İşte bildiğiniz bir oda. Nereden ne sivrilik var, nerede neye çarpabilirim biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Ama belki de benim için uygun bir ortam değil. Ama sırf bildiğim için orada kalıyorum. İşte aşırı vericilik de öyle. Sırf bildiğim için, öğrendiğim şey bu, bildiğim şey bu deyip orada kalıyorum. Ama öğrenebilirim. Belki daha iyi bir duygu vardır orada. Ona alışabilirim. Daha mutlu olmaya, ben de varım demeye alışabilirim. Bunu öğrenebiliriz.
1: Peki devamlı alan almayı isteyen kişilik özellikleri için neler söylersiniz? Biraz narsistik bir yapı değil mi? Devamlı almak istemek.
0: Evet, yani herkes bana hizmet
1: Evet.
0: etmek zorunda. Ben her şeyi hak ediyorum. Ben bunların hepsi benim hakkım gibi bir
1: Hı
0: yerden
1: hı.
0: baktığında haklılık şeması aslında. Biraz narsistik özellikler orada. Sağlıklı narsizm hepimizde var
1: Hı
0: tabii
1: hı.
0: ki. Ama burada patolojik bir narsizmden bahsediyoruz. Patolojik narsizmin altında zaten gerçek bir özgüven yatmaz. Aslında çok ciddi bir değersizlik hissi yatar. Ve değerli hissedebilmek için de buna ihtiyacı vardır. Çevresindekileri kullanmaya, kendisine hizmet ettirmeye aşırı ihtiyaç duyar. Aslında narsizmin temeli budur.
1: Hı.
0: Yani şişirilmiş bir balon gibidir o özgüven, içi dolu bir özgüven, o narsizm. Kendini sevme değildir aslında. Temeldeki değersizlik hissinden gelir. Ve değerli hissedebilmek için de sürekli almaya ihtiyacı vardır. Ve çevresindekileri de buna göre seçer. Gözünden tanır aslında o verici dediğimiz insanlar var ya, onları gözünden tanır. Yani değerli hissedebilmek için, var olabilmek için vermeliyim diyen insanı gözünden tanır ve bir avcının avı gibi o
1: Hep etrafında
0: kişiler
1: onları
0: biraz,
1: bulundurur,
0: evet
1: değil
0: tabii
1: mi?
0: ki biraz
1: Evet.
0: öyledir zaten.
1: Hı
0: Yani narsizminiz edilemeyecek ve en sağlıksız ilişki o eşleşmesi dediğimiz şeydir bu.
1: Bağımlı ilişkiye dönüşüyor, değil mi?
0: Evet.
1: Özellikle ikili
0: Evet.
1: ilişkilerde.
0: Evet. Birbirlerini besleyen
1: Evet.
0: bir şeye dönüşüyorlar bir süre sonra. Ve o döngüden, o bataklıktan biraz çıkmak zor olabiliyor. Onun içinde olduğunu fark etmek de biraz zor olabiliyor.
1: Peki hayır diyebilmek önemli.
0: Çok.
1: Biz nasıl öğrenebiliriz hayır demeyi?
0: Küçük alıştırmalarla hayatın içerisinde. Şimdi duyguyu değiştirmek çok zor. Duyguyu değiştiremeyiz. Yani hayır, böyle hissetme. Şimdi senin şöyle hissetmeni istiyorum dediğimde olmuyor öyle bir
1: Evet.
0: şey. Ama İşte sağ kolunuzu yukarı kaldırın dediğimde bu kolay, bu bir karara bakıyor. Yani davranış değişikliği onun gibi. Çünkü davranış değişikliği sonrasında duyguyu değiştirecek. Gabor Maté'nin çok güzel bir sözü var. Ben çok severim onu. Diyor ki bir şeyi yapmamak sizde suçluluk hissettirecekse, ama yapmak da öfke ve kızgınlık duygusuna yol açacaksa, suçluluğu tercih edin. Çünkü suçluluk geçer. Ama kızgınlık ruhun intiharıdır. Şimdi hayır demek bende suçluluk hissettirebilir. Çünkü alışkın olmadığım bir şey. Ama ben suçluluk hissediyorum diye bu benim suçlu olduğum anlamına gelmiyor. Yani her duygumuz gerçek değil.
1: Değil,
0: Evet.
1: evet. Hı.
0: Şunu deme. Evet, ben şu an suçluluk hissediyorum ama ben bunu kendi şemalarımdan, kendi alışkın olduğum şeylerden dolayı böyle hissediyorum. Bu gerçekten suçlu olduğum anlamına gelmiyor. Bu duyguya katlanabilirim. Suçlu hissetmeyle baş edebilirim. Ama hayır demezsem kızgınlık ve işte başka şeyler hissedeceğim ve bu beni daha kötü etkileyecek. Bu küçük alıştırmaları hayatımızda yapabiliriz. Almayı öğrenebiliriz, ihtiyaçlarımızı söylemeyi öğrenebiliriz, hayır demeyi öğrenebiliriz. Yani sınırlarımızı öğrenebiliriz aslında. Sağlıklı sınırlar bizi korur, ilişkileri de korur sonuçta. Günlük hayatta küçük adımlar, küçük hayırlarla bu duyguyla baş ederek, o duyguyla kalmayı öğrenerek bunu bence aşabiliriz.
1: Hocam, duygusal ilişkilerde ilgi, sevgi veya şefkat talep etmek neden çoğumuza bir zayıflık gibi geliyor? Almak neden rahatsız ediyor bazılarımızı? Yani kimler bu rahatsızlığı özellikle duyuyor desek neler
0: Almayı
1: söylersiniz?
0: hiç öğrenememiş insanlar rahatsızlık duyuyor. Almayı bilmeyen, sevilmeyi bilmeyen, değerini hep dışarıdan alan, kendi iç kaynaklarından almayan kişiler daha çok bundan rahatsızlık duyuyor. Bazen şu kodu geliştiriyoruz, diyoruz ki işte ben herkes için bir şeyler yapıyorum ama kimseden bir şey istemem, beklemem. Çünkü bilmiyoruz yani birilerinin bizim için bir şey yapmasının ne demek olduğunu ve bunu güçsüzlük zannediyoruz. Hayır, benim ihtiyacım var demek güçsüzlük değil. Yani yorgunum, dinlenmeye ihtiyacım var demek güçsüzlük değil. Bunu öğrenmeliyiz, kendimize de öğretmeliyiz.
1: Sevgiyi talep etmek doğru mu?

0: Dur.
1: Çok doğru. Yani bugün ben biraz daha kötü hissediyorum ve bana biraz daha şefkatli davranabilir misin diyebiliriz. Yani birisini bizi sev diye zorlayamayız tabii ama
0: Evet.
1: bugün benim daha çok hissetmeye ihtiyacım var diyebiliriz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Bence bu çok da güzel bir şey. Ben bazen bunu çocuklarım, ya ben bugün biraz kötü hissediyorum, biraz daha şefkate ihtiyacım var da. Aa evet, yani hani her zaman zaten içimizde olan bir şey ama bazen hayatın koşturmacası karşımızdakinin ihtiyacını fark edemeyebiliyoruz. Ya da ben dinlenmeye ihtiyacım var diyebilmek. Kötü bir şey değil, desteğe ihtiyacım var diyebilmek. Kötü bir şey değil. Çok tükenen bir hastamla, aslında depresyonla çalışıyorduk ama hiç istemeyi bilmeyen birisi. Sonra konuşmalarda bu açığa çıktı. Mesela yakın zamanda taşınmıştı. Taşınırken kimse hani yardım etti mi? Yok, hayır. Peki taşınacağını söylediniz mi? Hayır. Neden? Bilmem. Aslında bir yandan gelsinler de istemiyor. Çünkü alışkın değil birilerinin yardım etmesine. Ama bunu istememiz lazım. Ya ben taşınacağım. Hani de o gün yardıma ihtiyacım var. Bunu yakınlarımızdan istemek kötü bir şey değil. Kendimizi de besleyebiliriz buradan. Fark etmeden kendi kendimizi aslında devam ettiriyoruz, sabote ediyoruz. O şemalarımızı yaşatıyoruz. Hayır, tek başıma yapmalıyım. O meli malı cümlelerimiz var ya,
0: Evet.
1: o meli malılar o kadar
0: Devamlı o
1: tehlikeli ki. Tek
0: sesimizde.
1: başıma yapmalıyım. Neden? Bunu bir sorgulayayım. Yani niye böyle bir inancı ben almışım, kullanıyorum yıllardır ama benim böyle bir kodum var. Neden?
0: Güçlü mü
1: Yani
0: görünmek istiyoruz?
1: demek ki evet, ama güç bu mudur ya da istemek güçsüzlük müdür? Değil
0: Değil,
1: aslında,
0: evet.
1: baktığımızda, gerçekçi baktığımızda. O zaman ben burayı değiştirebilirim. Hani zihnimin içine bakmak. Niye bu davranışı tekrar ediyorum? Neden kimseye mesela taşınacağımı söylemiyorum? Belki söylesem istemeden yardıma gelinecek ama onu bile söylemiyorum. Hani birilerinin gelip yardım etmesi de bana borçlu hissettirecek. Çok kötü hissedeceğim kendimi. Güçsüz, zayıf. Ama istememek tüketiyor sonrasında. Yoruyor, tüketiyor ve insanız, hepimiz birbirimize ihtiyaç duyuyoruz ve karşımızdakine de bazen bize yardım etmenin mutluluğunu da yaşatmamız gerekiyor. Yani ben arkadaşız sizinle, sizin için bir şey yaparak da mutlu olacağım belki. Buna da izin vermiyor. Çevrenizde vardır böyle insanlar ya da siz öyle olabilirsiniz. Bilmiyorum, hani dinleyenler de kendi işlerinde, çevrelerinde mutlaka görüyorlardır. İzin vermiyor bir şey. Yani o almanın mutluluğunu yaşayamıyor. Karşı tarafta vermenin mutluluğunu yaşayamıyor. Bazen ilişkide böyle dinamikler de olabiliyor.
0: Özellikle bu nötrleşmeyi yeni çağda görebilir miyiz? Bireyselliğin artmasıyla birlikte insanlar kendi kabuklarına çekildiler ve her şeyi kendi kendilerine yapıyorlar. O yüzden ne alıyorlar ne veriyorlar. Burada bir nötrleşme var sanki. Yeni çağda bunu daha mı çok gözlemliyoruz diyebilir
1: Evet,
0: miyiz
1: bu da
0: bunu?
1: yalnızlık hissine
0: İşte
1: yol açıyor.
0: yalnızlık.
1: Yani en başta dediğimiz gibi sosyalleşmek, bağlılık, insan ilişkileri bizim en büyük ihtiyacımız. Biz şimdi haberdar olmayı ilişki zannetmeye başladık. Şimdi sosyal medyadan benim işte kaç yıldır görüşmediğim arkadaşlarım var ama haberim var ne yaptıklarından diyelim ki. Sosyal medyada görüyorum ne yaptıklarını. Ve sanki zihnim onlarla sürekli etkileşimdeymişim gibi onlardan haberdar. Ama hayır, etkileşimde değilim. Gerçek ilişki o değil. Ve şimdi evet, günümüzde biraz daha oraya dönmeye başladı. Ama bu da insanlarda daha yalnızlık hissi, bireyselleşmeye yol açtı. Bunun da doğurduğu çok ciddi psikolojik sorunlar var sonrasında. Çünkü o bizim için evrimsel olarak yaratılışımız için çok uygun bir his değil zaten. Uzun süre böyle hissetmek.
0: Peki kendi kendimize sorup alma verme dengemizi test edebileceğimiz bir yöntem ya da kendimize soracağımız bir soru var mı hocam?
1: Kendimize soracağımız en önemli soru şu: ben bu ilişkide kendimi değerli hissediyor muyum? Ya da ihtiyacım olduğunda yanımda olunacağını düşünüyor muyum? Ya da kendi sınırlarımı koruyabiliyor muyum? Kendi isteklerimi, ihtiyaçlarımı ortaya koyabiliyor muyum? Koyduğumda nasıl bir tepkiyle karşılaşıyorum? Bu çok önemli bir şey. Bunu söylediğimde, ortaya koyduğumda nasıl bir tepkiyle karşılaşıyorum? Bu tamamen objektif bir şey. Çünkü daha önce işte konuşmamız için de dediğim gibi sizin bu ara işte eşimin ya da partnerimin, arkadaşımın işte maddi durumu bu ara iyi değildir. İşte ben daha çok veririm. Ya da onun yoğun bir dönemidir. İşte sınava hazırlanıyordur. Ben daha çok destek olurum. Daha çok ararım. Hastalık vardır, yas vardır, başka bir şey. Ama ben işte dediğim şunu hissedebiliyor muyum? Benim ihtiyacım olduğunda da destek alabileceğim. bu kişiden. Yoksa şu an benim çok veriyor olmamın bir önemi yok. Yani karşılıklılık böyle bir şey değil. Kendimi güvendeyse ya da benim emeğimin görüldüğünü hissediyor muyum? Çünkü en önemli şey sağlıklı bir ilişkinin özelliklerinden bir tanesi emeğinizin görülmesi. Hani kıymet bilmek deriz ya.
0: Evet.
1: Onun görüldüğünü hissediyor muyum? Onu hissediyorsam zaten verdiklerimin hiçbir önemi olmuyor. Ama onun görülmediğini, emeğimin değersizleştirildiğini görüyorsam ben işte o zaman kötü hissetmeye başlıyorum. O zaman muhasebe başlıyor. Ben bu ilişkide bunu yaptım, şunu yaptım, burada bunu yaptım diye muhasebeler dönmeye başlıyor. İşte kıymetim biliniyor mu? Kıymet görüyor muyum? Bu soruların cevaplarını sormak gerekiyor belki de kendimize.
0: Evet. Özellikle kadınlar üzerinde gerek toplumsal, gerek roller var. Zihinsel yük de çok fazla. Böyle olunca hep sanki verme durumu kadınlardaymış gibi geliyor, değil mi?
1: Çoğunlukla öyle.
0: Çoğunlukla.
1: Tabii ki istisnalar var. Burada erkekleri de ötekileştirmeyelim ama çoğunlukla öyle. Evet, biraz toplumsal kodlarımız, yetiştirilme tarzımız, ilişkilerin dinamikleri, işte bunların hepsi kültürel nedenler vesaire, etken, bireysel nedenler dışında. Çoğunlukla öyle diyebilirim. Çoğunlukla kadınların çok daha fazla yükü oluyor ilişki içerisinde ve çoğu da sadece böyle görünür emek değil, zihinsel yük dediğimiz görünmez bir emek de çok fazla. En fazla da orası tüketiyor zaten. Mesela çocuğun ihtiyacını önceden görmek, şimdi ayrı bir şey. Onun işte doktor randevusunu ayarlamak, onu oraya, yani bunların hepsi bir süreç. İhtiyacı öngörmekten tutun da onu karşılamaya, harekete geçmeye, randevu ayarlamaya, zamanı ayarlamaya kadar hepsi bir süreç. Şimdi burada şöyle bir şey çıkıyor. Söyleseydin yapardım. Şimdi söyleseydin yapardım değil, süreci takip etmek de bir zihinsel yük aslında.
0: Evet.
1: Ya da ne yaptın ki sanki dendiğinde o zihinsel yükünüzün, emeğinizin, o takip ettiğiniz şeyin de görülmediğini hissediyorsunuz. İşte insan esas tüketen burası oluyor. Ya kadınların burada evet görünür iş yükünün dışında görünmez o zihinsel yükü de çok çok fazla ve ilişkide de işte onun en fazla görün adalet duygusunun sarsılması aslında en çok çiftlerde gördüğüm şey, adalet duygumu sarsıldığında bizim o zaman dengemiz biraz bozuluyor.
0: Orada yaralanıyoruz.
1: Orada yaralanıyoruz,
0: evet.
1: Tabii.
0: Orada bir
1: İnsanı en fazla yaralayan şey odur, yani o adalet duygusunun sarsılması ve görülmemek. Yani yaptığınız şeyin görülmemesi, değersizleştirilmesi.
0: Sadece depresyona mı neden oluyor böyle bir durumlarda? Yani tükenmişlik de değil mi? Ardından anksiyete gibi başka problemler de getirebiliyor insana.
1: Tabii ki depresif belirtiler, bazen iş gücü kaybının en önemli nedenleri zaten anlamını bilemediğimiz bir isteksizlik, anhedoni dediğimiz keyif almama, tat almama, yaşamdan zevk almama, öfke, yani tahammülsüzlük, sinirlilik, neden olmadığını bilmediğimiz bir şey. Sonra bir de onun da yükü oluyor pişmanlık duygusuyla beraber zaten. O da ayrı bir yük getiriyor. Zihinsel dikkatini toparlayamama, konsantre olamama o tükenmişlikle beraber. Gün içinde işte tat alamama, anda olamama, anda kalamama, bir sürü sorun aslında yol açıyor. Ve bunların tabii ki fiziksel belirtileri de sonrasında domino taşı gibi birbirini etkileyen otoimmün hastalıklar niye kadınlarda daha fazla.
0: Evet.
1: Yani otoimmün hastalıklarımız artıyor, bağışıklık sistemimiz düşüyor, farklı farklı başka bedensel şeyler yaşıyoruz çünkü bedenselle ruhsalı bir bütün. Evet. Ama en başta şunu bilmemiz gerekiyor, kendi ihtiyaçlarımızı da öne koyabilmek bencillik değildir. Bir başkasını düşünürken de, bir başkasına fedakarlık yaparken de, bu eşimiz olsun, çocuğumuz olsun, annemiz olsun, arkadaşımız olsun, kendimize de ben de varım demek bencillik değildir. Yani sadece benim ihtiyacım demiyoruz ama sadece onun ihtiyacı da dememek gerekiyor. Evet, ben çocuğumun en sevdiği yemeği yapabilirim, çok da severek yaparım bunu ama bunun yanında şunu... Ya benim de canım şunu ister, ben de bundan hoşlanıyorum dediğimde bu kötü bir şey değildir. Ben de varım, kendime de değer veriyorum demektir. Ya da işte dinlenme ihtiyacım var demek bencillik değildir. Kendime de değer veriyorum demektir. Şimdi ilişkileri hep romantik ilişkiler, eş partner ilişkileri gibi aldık ama mesela anne çocuk ilişkisinde de. Bir çocuk için en önemli şey sürekli saçını süpürge eden, sürekli işte ben senin için şundan vazgeçtim, bunu yaptım, bu fedakarlığı yaptım diyen bir anne değil de. Çünkü o dediğim gibi suçluluk ve böyle bir minnet, borçluluk duygusuna da yol açıyor. Kendisini de sevebilen, kendine değer verebilen bir anne tarafından sevilmek aslında bir çocuk için en büyük şans.
0: En sağlıklısı,
1: en
0: aslında,
1: sağlıklısı
0: evet.
1: O. Yani kendisi de mutlu, kendi ihtiyaçlarının da farkında, kendi ihtiyaçlarını da karşılayan, kendine de değer veren

0: gereken bir anne tarafından sevilmek bir çocuk için en önemli şey. O zaman daha sağlıklı büyüyor çocuk. İşte o fedakarlık, sağlıklı vermek, vermemek, almak, vermek. İşte biraz oralarda bunlar devreye giriyor. Evet. Kendi ihtiyaçlarını da gerektiğinde ortaya koyabilmek.
1: Evet, o sınırı iyi gözetebilmek. Evet. Süremizin sonuna geldik Sayın Erbay. Çok güzel bir sohbetti.
0: Benim için.
1: Alma verme dengesi üzerine dinleyicilerimize son sözünüzü almak isteriz biz de.
0: Yani çok çabuk geçti. Çok güzel bir sohbetti. Ben de teşekkür ediyorum. Bu konuda konuşacak, ilişkiler söz konusu olduğunda konuşacak çok fazla şey var. Ama her ilişkide dediğim gibi bu kendimizi de fark edebilmek, ihtiyaçlarım ne diyebilmek bencillik değildir. Bazen neye ihtiyacımız var onu fark edebilmek karşı tarafa, partnerimize, çocuğumuza, eşimize, arkadaşımıza da yapabileceğimiz en iyi iyiliktir aslında. En son bunu söyleyebilirim.
1: Çok teşekkür ediyoruz size. Ağzınıza sağlık.
0: Sağ olun.
1: Sevgili dinleyenler, güzel bir günde bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Konuğumuz psikiyatri uzmanı Profesör Doktor Lale Gönenir Erbay'dı. Bu hafta alma verme dengesi üzerine sohbet ettik. Haftaya yeni konularla yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

0: güzel bir gün.
1: Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle podcastlerinde sizi bekliyor.
2: Bizi internet ve mobil uygulamalar üzerinden dinleyebilirsiniz.

0: Turkuaz.
1: Katı. Sabrın kağıtta sınanması. İncelikten yeni bir incelik yaratma sanatı katı. Klasik Türk kitap süsleme sanatlarında kağıt oyma sanatı. Katı sanatı bütün süsleme sanatları gibi bol sabır ister. Katının ana maddesi kağıt veya deridir. Kağıt veya derinin üzerindeki motif özel bir keskiyle oyulur. Ardından başka bir zemine yapıştırılır. Oyulup çıkartılan motife erkek, içi oyulan kısma ise dişi denir. Oymada kullanılan kağıtlar aherli, ebrulu, bitkilerle boyanmış kağıtlar, origami, trigamidir. Kağıtlardan oyulan motifler birbirine nişasta ve su karışımından oluşmuş muhallebi adı verilen özel bir yapıştırıcı ile yapıştırılır. Ve bu malzemelerden seyrine doyulmayan eserler yaratılır. Kağıtı sanatçısına katta denilir. Kağıt da sabrını sınayan kişilere bir başka deyişte. Kağıtı sanatının en eski örneklerine Uzak Doğu'da rastlanmış. Bizim kültürümüzde ise Fatih Sultan Mehmet, II. Beyazıt, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman zamanlarında en parlak dönemini yaşamış. 15. yüzyıldan sonra gelişerek günümüze kadar ulaşmış. Her çağın sanat anlayışında yer bulmuş kendine. Kağıtı örneklerini eski cilt kapaklarında, albümlerde, murakkalarda, el yazmalarında, hat levhalarda ve yazılarında

0: Günümüzde kağıt oymacılığı temsilcileri az rastlanır da olsa sabırla çalışmalarını sürdürüyor. Geçmişten gelip geleceğe gidecek mirası günümüze ait dokunuşlarıyla zenginleştirerek.
1: Turkuaz.

Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

İpin çıkrıkta bükülmesiyle başlar dokumanın hikayesi. Sabırla incelen lifler, tezgahlara gerilen çözgüler, mekik ritmiyle büyüyen dokular. Her ilmekte bir iz, her motifte bir anlam. Türk dokuma geleneği yalnızca kumaş üretmenin değil, zamanı, kimliği ve kültürü ilmek ilmek kayda geçirmenin kadim yollarından biri. Miras Dokumalar, yöre yöre Anadolu dokumacılığının izini sürmek üzere her pazartesi Türkiye saatiyle 12.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün kamerasını insanoğlunun en gizli köşelerine, yani hiç kimseye itiraf edemediği korkularına doğrultan İsveçli ünlü yönetmen Ingmar Bergman'dan söz edeceğiz. Bergman sinemada tek kelimeyle bir ayna niteliğindedir. Öyle ki dış görünüşümüz, vicdanımız, inancımız ve ölümle olan o kaçınılmaz randevumuz bu aynaya olanca gerçekliğiyle yansır. Bergman sineması aynı zamanda bir yüz sanatı olarak da tanımlanabilir. Çünkü onun için insan yüzü dünyanın en ilginç ve en dürüst manzarasıdır. Meşhur yakın plan çekimleriyle karakterlerinin bir bakışındaki tereddüdü veya gözlerindeki o ilginç boşluğu yakalamadaki ustalığı da eşsizdir. Filmlerinde ölümün soğuk nefesini ve özellikle kadın ruhunun karmaşıklığını işleyen usta yönetmen, sinema tarihinin en gerçekçi ve dürüst performanslarına imza atmıştır. Bergman geride her biri varoluşçu felsefe tezi niteliğinde olan başyapıtlar bıraktı. Yedinci mühürde bir şövalyenin ölümün kişileşmiş haliyle, yani siyah pelerinli o gizemli figürle satranç oynadığı sahnede son pazarlığımızı sorgularken, iki kadının kimliklerinin birbirine karıştığı personayla modern sinemanın sınırlarını zorladı. Ingmar Bergman izleyicisine sinemanın bazen sadece iki insanın bir odada sessizce oturmasıyla bile dünyaları sarsabileceğini göstermiştir. Tiyatrodan aldığı disiplini beyaz perdenin görsel gücüyle birleştiren usta yönetmen, insanın içindeki o fırtınalı denizi sanki sakin bir kıyıya vuran dalgalar gibi perdeye taşımasıyla ünlüdür. Özetle Bergman sinemada karanlık bir salonda ışıklar kapandığında bizzat bizi kendi ruhumuzla baş başa bırakan adamdır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

kolum, tutmuyor elim, turnalar.

Kırıldı kolum, tutmuyor elim, turnalar.

0: Bizim Eller programını dinlediniz.
1: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Ben Sinem Yıldırım Yalçın. Gelişmelerle yayındayız. İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, kent genelinde hayatı olumsuz etkiliyor. Kuvvetli yağış iki can kaybına neden oldu. Fatih'te bastığı su birikintisinde elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Ayazağa'da ise suyla kaplı yolda düşen ve başını kaldırıma çarpan bir kişi çevredekilerce sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Boğulma tehlikesi geçiren ve tedavi altına alınan 34 yaşındaki vatandaş hastanedeki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kentin pek çok yerinde yollar göle döndü. Araçlar suya gömüldü, ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı bölgelerde metrekareye düşen yağış miktarının 200 kilogramı aştığı bildirildi. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Zonguldak ve Düzce'de tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile, gazi ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağı duyuruldu. Vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, su baskını riski bulunan bodrum katlarda ve alanlarda bulunmamaları istendi. Dere yataklarından, alt geçitlerden ve toprak kayması riski bulunan bölgelerden uzak durun uyarısı yapıldı. İçişleri Bakanı en sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, AFAD'ımızın koordinasyonunda İstanbul'da 8392 personel, 2246 araç ve iş makinesiyle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz dedi. Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimizin yanında ifadesini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da sağanaktan etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hayatını kaybeden evladımıza Allah'tan rahmet diliyorum dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ilgili kurumların tüm tedbirleri aldığını söyledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, vatandaşların yetkili kurumların uyarılarını dikkate almalarını istedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, devletimiz tüm kurumları ve ekipleriyle sahadadır, vatandaşımızın yanındadır ifadesini kullandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 48 il için sarı, 5 il içinse turuncu kodlu uyarı verdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi özellikle Marmara bölgesinde yer yer çok kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. Yüksek İstişare Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Orta Doğu gündemiyle toplandı. Toplantıda İsrail'in Suriye'nin yeniden ayağa kalkmasını engellemeye çalıştığı vurgulandı. Mekke İttifakı'nın kardeş ülkelerle dayanışmayı güçlendirdiği ifade edildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen Bakü'de düzenlenecek Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı SİKA zirvesine katılacak. Fidan'ın zirvede hitapta bulunması ve ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor. Gazze'deki durumla ekonomik işbirliği zirvenin önemli gündem başlıkları arasında olacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında önemli bir ekonomik işbirliği olduğunu söyledi. Avrupa Birliği ile Türk sanayisi arasında çok büyük bir entegrasyon olduğuna dikkati çekti. Avrupa Birliği'nin sanayi düzenlemesi, Türkiye-Avrupa Birliği ortaklığını zedelememeli, dedi. AK Parti'nin fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin hazırladığı 9 maddelik kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Geçici düzenleme ile koşulları sağlayan yatırımcılara

1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacak. Ödemelerde kamu kaynağı kullanılmayacak. Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı balistik füzeyle hedef aldı. Hava savunma sistemleri füzeyi engelledi. Şarapnel parçaları ise yerleşim alanına düştü, bir kişi yaralandı. Yemen'de de şiddetli çatışmalar sürüyor. Çatışmalar ülkedeki sivilleri derinden etkiliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran ordusunu yok ettiklerini savundu, savaşın çok yakında sona ereceğini söyledi. Tahran'dansa hedefe ulaşmak için hem savaşıyor hem müzakere ediyoruz açıklaması geldi. Hürmüz Boğazı'nda gerilim de sürüyor. Haberleri dinlediniz.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın sayın dinleyiciler. 7.30 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Ben spikeriniz Sinem Yıldırım Yalçın. Önce bültenden bazı başlıklar. İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak kent genelinde hayatı olumsuz etkiliyor. Kuvvetli yağış iki can kaybına neden oldu. Sağanağın etkisiyle İstanbul sele teslim oldu. Devletin zirvesinden geçmiş olsun mesajları ard arda geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 48 il için sarı, 5 il içinse turuncu kodlu uyarı verdi. Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Orta Doğu gündemiyle toplandı. AK Parti'nin fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin hazırladığı 9 maddelik kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Suudi Arabistan, Yemen hattında gerilim sürüyor. Başlıkları aktardık, şimdi ise ayrıntılara geçiyoruz. İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak kent genelinde hayatı olumsuz etkiliyor. Kuvvetli yağış iki can kaybına neden oldu. Fatih'te bastığı su birikintisinde elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Ayazağa'da ise suyla kaplı yolda düşen ve başını kaldırıma çarpan bir kişi çevredekilerce sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Boğulma tehlikesi geçiren ve tedavi altına alınan 34 yaşındaki vatandaş hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kentin pek çok yerinde yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü, ev ve iş yerlerine su bastı. Yollarda mahsur kalanlar kepçeyle kurtarıldı. Bazı bölgelerde metrekareye düşen yağış miktarının 200 kilogramı aştığı bildirildi. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Zonguldak ve Düzce'de tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile, gazi ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağı duyuruldu. Motosiklet ve türevi iki tekerlekli tüm araçların da trafiğe çıkışları ikinci bir talimata kadar yasaklandı. Valilik 1277 su baskını, 15 heyelan, 47 mahsur kalma ihbarına ulaşıldığını açıkladı. Bazı bölgelerde metrekareye düşen yağış miktarı 200 kilogramı aştı. Yağışların gece il genelinde, bugünse özellikle Anadolu yakasında etkili olması beklenirken, vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, su baskını riski bulunan bodrum katlarda ve alanlarda bulunmamaları istendi. Dere yataklarından, alt geçitlerden ve toprak kayması riski bulunan bölgelerden uzak durun uyarısı yapıldı. İçişleri Bakanı en sosyal hesabından yaptığı açıklamada AFAD'ımızın koordinasyonunda İstanbul'da 8392 personel, 2246 araç ve iş makinesiyle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz dedi. Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimizin yanında ifadesini kullandı. Sağanağın etkisiyle İstanbul sele teslim oldu. Birçok ilçede ev, iş yeri ve yollar su altında kaldı. Devletin zirvesinden geçmiş olsun mesajları ard arda geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından geçmiş olsun dileklerini iletti. Devletimizin ilgili kurumları, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için görevlerinin başındadır. Vatandaşlarımızın resmi kurumlarca yapılan açıklamaları dikkate almalarını rica ediyorum ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Fatih'te hayatını kaybeden 14 yaşındaki çocuk için taziye mesajı paylaştı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'umuza geçmiş olsun mesajını paylaştı. Hasar tespit çalışmalarının başladığını söyledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da İstanbul ve Antalya'da etkili olan şiddetli yağışlardan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Duran, vatandaşların yetkili kurumların uyarılarını dikkate almalarını istedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, devletimiz tüm kurumları ve ekipleriyle sahadadır, vatandaşımızın yanındadır mesajını paylaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 48 il için sarı, 5 il içinse turuncu kodlu uyarı verdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, özellikle Marmara bölgesinde yer yer çok kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. Açıklama İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin sosyal medya hesabından yapıldı. Bakan Çiftçi, yağışın neden olduğu olumsuzluklar nedeniyle bir vatandaşın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiğini duyurdu. Vefat eden vatandaşa Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi. Muhtemel olumsuzluklara karşı Afyonkarahisar, Tokat, Muğla, Kütahya ve Eskişehir'den bölgeye ilave ekip ve araç sevk edildiğini aktardı. Yoğun yağış beklenen Sakarya ve çevresinde de tüm hazırlıkların tamamlandığını bildirdi. Tedbir hayat kurtarır vurgusu yapan İçişleri Bakanı, vatandaşların yetkili kurumlarca yapılan uyarılara riayet etmelerini ve gerekli önlemleri almalarını istedi. Ankara Valiliği kentin kuzey kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Meteorolojik verilerine göre yağış bugün akşam saatlerine kadar etkili olacak. Yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışın metrekareye 21 ila 50 kilogram düşmesi bekleniyor. Yağıştan Nallıhan, Beypazarı, Güdül, Çamlıdere, Kızılcıhamam, Kahraman Kazan, Çubuk ve Kalecik ilçeleri etkilenecek. Yağışın 18'e kadar sürmesi bekleniyor. Valilik ani sel, su baskını, heyelan ve yıldırım tehlikesine dikkat çekti. Ayrıca kuvvetli rüzgarla trafikte yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olunması istendi. Yüksek İstişare Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. İletişim Başkanı Duran toplantı gündemine ilişkin açıklama yaptı. Duran açıklamasında İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik saldırılardan sonra şimdi de Mescid-i Aksa'yı hedef alan provokasyonlarının toplantıda ele alındığını belirtti. Toplantıda ayrıca İsrail'in Suriye'nin yeniden ayağa kalkmasını engellemeye çalıştığı vurgulandı. Pakistan ve Suudi Arabistan'la birlikte Mekke'de imzalanan ortak savunma anlaşmasıyla kardeş ülkelerle dayanışmanın güçlendirildiği kaydedildi. Tahriklere kapılmadan sağduyu ve serin kanlılıkla süreçlerin yönetildiği ifade edildi. Toplantıda Türkiye'nin dış politikalarındaki adımlarında bölgesel barışı ve güvenliği merkeze alarak hareket ettiğinin altı çizildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen Bakü'de düzenlenecek Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı SİKA zirvesine katılacak. Fidan'ın zirvede hitapta bulunması ve ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor. Gazze'deki durumla ekonomik işbirliği zirvenin önemli gündem başlıkları arasında olacak. Sayın dinleyiciler, AK Parti'nin fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin hazırladığı 9 maddelik kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Fon varlıkları ekonomik değer kaybına uğramadan tasfiye edilecek. Elde edilen nakdin hak sahiplerine adil biçimde dağıtılması sağlanacak. Teklifin kanunlaşmasıyla 455.578 yatırımcıya ara ödeme yapılmasının önü açılacak. İlk aşamada kişi başına 1 milyon liraya kadar ödeme yapılabilecek. Ödemelerde kamu kaynakları kullanılmayacak. Ödeme tutarı belirlenirken nakit giriş ve çıkışlarını esas alan net yatırım tutarı hesaplanacak. Bu hesaba enflasyon farkı eklenecek. Gerçeğe aykırı fon değerleri üzerinden kazanç elde etmiş kişiler için isteğe bağlı iade mekanizması oluşturulacak. Fonlarda kalan hisseler, devlet tahvilleri, taşınmazlar ve maddi değer taşıyan varlıklar tasarruf mevduata sigorta fonu tarafından nakde çevrilerek geri kazanılacak. Bu da yatırımcıların zararının giderilmesinde kullanılacak. Tasfiye kapsamında fonlarda hak sahipliği merkezi kayıt kuruluşu kayıtlarıyla karşılaştırılacak. Fon ve hesap bazında değerlendirilecek. Ayrıca piyasa bozucu işlemlere karışanlarsa geri kazanım hesabından ödeme alamayacak.

0: portföy yönetim şirketleri fon zararı veya eksik tasfiye bakiyesinden sorumlu olacak. Kanun teklifinin gelecek hafta genel kurula gelmesi bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine yapılan ön inceleme sonucu eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi. Süreçte daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma izni için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurmuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de talep üzerine Gönül hakkında ilgili mevzuat kapsamında ön inceleme ve araştırma yapılması için Bakanlık Teftiş Kurulu'na görevlendirilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 282 kişi hakkında işlem yapılırken 86 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 27 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Fonların tasfiyesine ilişkin kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nun da gündemindeydi. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, haklıyla haksızlar, suçluyla suçsuzlar birbirinden ayrılacak dedi. Ödemelerin kamu kaynağıyla yapılmayacağını belirtti. Akbaşoğlu muhalefete de tepki gösterdi.
1: 15 milyon insanımızın yaşadığı 11 vilayeti ayağa kaldırdık 2,5 yılda. Biz bunları yaparken bakın Ekrem İmamoğlu da villalarını ayağa kaldırmış. Yolsuzluk ve hırsızlık villalarıyla ilgili bir gün konuştunuz mu? Bir gün araştırma önergesi getirdiniz mi? Hayır! Biz kimseden korkmuyoruz. Hesap sormaya devam edeceğiz.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye'nin askeri darbe etiketini üzerinden atmış, çağın ihtiyaçlarına cevap veren yeni bir anayasa ihtiyacı olduğunu söyledi, anayasa ülkemize dar gelmektedir, dedi.
2: Bugün gelinen noktada anayasa ülkemize dar gelmektedir. Türkiye yüzyılında Türkiye'nin askeri müdahale etiketini üzerinden atmış, çağın ihtiyaçlarına cevap veren demokratik yeni bir anayasaya ihtiyacı vardır.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1982 Anayasası'nın askeri junta tarafından hazırlanan antidemokratik bir anayasa olduğunu söyledi. Bakan Gürlek, Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu'nun Türkiye'nin yeni anayasa gündemi başlıklı toplantısında konuştu.
2: Yeni anayasa, bir daha hiç kimsenin başörtüsü zulmü gibi çağrışı uygulamalara, zorbalık ve baskılara tebessüm etmesine dahi izin vermeyecektir. Irk, ortak temel ırk, din, mezhep, dil, renk, kültür farkı gözetmeksizin herkesi kuşatan, insan onuru ortak temelinde buluşturan, kucaklayıcı, bütünleştirici, çeşitlilikte birliği savunan herkesin birinci sınıf vatandaş olduğu yapıda olacaktır.
0: Süreç içerisinde anayasanın birçok maddesinde değişiklik yapıldığına dikkat çeken Akın Gürlek, anayasa adeta yamalı bohçaya dönmüştür dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği'nin sübvanse edilmiş sanayi ithalatından dolayı ciddi kaygı duyduğunu belirtti. Türkiye'nin bu konudaki tutumunu Avrupa Birliği'ne aktardıklarını belirtti. Gümrük Birliği'nin de sanayi entegrasyonunun zarar görmemesi açısından çok net mesajlar veriyoruz, dedi. Bakan Bolat, Brüksel'de açıklamalarda bulundu.
3: Avrupa Birliği'nde tabii bir kaygı var, endişe var. Özellikle birçok sektörlerde sübvanse edilmiş sanayi ithalatından ciddi endişe, kaygı duyuyorlar. Kaygılar karşısında kendilerince bir çıkış yolu arıyorlar. Bu sanayi hızlandırma yasası da bu minvalde ortaya çıkarılmış bir fikir. Biz de sık sık Brüksel'e gelip hep birlikte bir takım olarak Avrupa Birliği Komisyon yetkilileri, Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi ikili düzeyde bakan ziyaretlerimiz ve Avrupa Birliği Parlamentosu yetkililerini ziyaretlerle ülkemizin tutumunu, duruşunu ve Avrupa Birliği Türkiye Gümrük Birliği'nin ve sanayi entegrasyonunun zarar görmemesi açısından yapılması gerekenleri çok net mesajlarla kendilerine aktarıyoruz.

Türk Kızılay'ın milli cemiyet statüsü kanunla teyit edilecek, stratejik ürün temininde ihalesiz alım dönemi başlayacak. AK Parti'nin hazırladığı 9 maddelik Türk Kızılay kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde. Tümü üzerine görüşmelerin tamamlandığı teklifte Türk Kızılay'ın görev, yetki, mali hak ve muafiyetleri ilk kez ayrı bir kanunla düzenlenecek. Afet ve acil durumlarda stratejik ürünlerin Kızılay iştiraklerinden ihalesiz temini sağlanabilecek. Böylece kritik malzeme ve hizmetler zaman kaybı olmadan doğrudan alınabilecek. Düzenleme ile uluslararası Kızılay Kızılhaç ağından Türkiye'ye gelecek yardımları kabulde tek yetkili kuruluş Kızılay olacak. Olağanüstü dönemlerde afet, savaş ve çatışma zamanlarında Kızılay faaliyetleri için bölgede görev alan personele nakdi tazminat ödenecek. Türkiye'nin savaş bölgelerindeki insani yardım eli de güçlendirilecek. Türk Kızılay, savaş esirlerinin ziyareti, kayıpların araştırılması ve esir değişimlerinde yasal aracı olacak. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu savunma yapmaya başladı. İmamoğlu'nun savunması 4 gün sürecek. Ekrem İmamoğlu'nun savunmasının tamamlanmasının ardından mahkeme cumartesi günü ara kararını açıklayacak. Ankara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Necip Ablimitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de evinin önünde öldürülmesine ilişkin açılan dava devam ediyor. Ablimitoğlu'nun öldürüldüğü gün alışveriş yaptığı marketin güvenlik kamerası görüntüleri mercek altında. Mahkeme, istenen kamera görüntülerinde yer alan şüphelilerin tespitine ilişkin soruşturma sonucunun beklenmesi amacıyla duruşmayı 24 Mart 2027'ye erteledi. Aydın ve Bitlis'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Yemen'deki Husiler ve Suudi Arabistan arasında çatışmalar tırmanıyor. Husiler, Riyad'a balistik füze fırlatarak Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na hedef aldıklarını öne sürdü. Suudi makamları füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini duyurdu. Füzenin şarapnel parçaları yerleşim alanına düştü, bir kişi yaralandı. Ülkenin doğusunda da bir insansız hava aracının düşürüldüğü açıklandı. Gerilimin arttığı dönemde Pakistan'dan Suudi Arabistan'a destek mesajı geldi. Başbakan Şahbaz Şerif, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na bağlılıklarını yineledi. Şerif, Suudi Arabistan'ın meşru savunma hakkını tam olarak desteklediklerini belirtti. Yemen'de de tansiyon yüksek. Husiler, ülkenin güneyindeki Dubab'da Suudi güçlerini hedef aldıklarını savundu. Yemen ordusu ise Taiz kentinde 5 Husi mensubunun esir alındığını duyurdu. Çatışmalardan en fazla etkilenenlerse siviller. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı 18 milyon insanın akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğu uyarısı yaptı. Bölgedeki gerilim enerji ticaretini de etkiledi. Hürmüz Boğazı'ndaki saldırılar ve Kızıldeniz'deki güvenlik endişeleri gemi trafiği üzerindeki baskıyı artırdı. Orta Doğu'nun ham petrol ve petrol ürünleri ihracatı son bir haftada sert düştü. Suudi Arabistan'da 21-24 Ekim tarihlerinde yapılması planlanan tenis turnuvası da Aralık ayına ertelendi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran ordusunu yok ettiklerini savundu, savaşın çok yakında sona ereceğini söyledi. Tahran'dansa hedefe ulaşmak için hem savaşıyor hem müzakere ediyoruz açıklaması geldi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, hedefe ulaşmak için hem savaşı hem de müzakere yöntemini kullandıklarını belirtti. Kalibaf, ABD ile yapılan mutabakatın ülkesinin askeri yönden daha da güçlendirilmesini, ekonomik dayanıklılığının artmasına yardımcı olduğunu dile getirdi. Bölgede tansiyon yüksek. ABD ordusu Umman Körfezi'nde İran bağlantılı tekneyi hedef aldı. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM teknenin gözetleme amaçlı olarak kullanıldığını öne sürdü. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ABD Başkanı Trump'ın Rusya ile yaptığı dizel anlaşmasına tepki gösterdi. İhanet

0: Lanete uğramış hissettiğini belirten Zelenski, güçlü bir ortağımızı kaybediyoruz. Trump'ın karşı tarafı seçmesi acı verici diye konuştu. Trump'ın duyurduğu Rusya ile Ukrayna arasındaki enerji ateşkesi ise sahada uygulanmıyor. Sahada karşılıklı saldırılar da devam ediyor. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef aldı. 600 bin kişi elektriksiz kaldı. Rus ordusu Ukrayna'nın Volin bölgesindeki Lutsk şehrini de vurdu. İnsansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Rusya ise Saratov ve Ryazan bölgelerindeki iki petrol rafinerisinin İHA saldırısına uğradığını bildirdi. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak kent genelinde hayatı olumsuz etkiliyor. Kuvvetli yağış iki can kaybına neden oldu. Sağanağın etkisiyle İstanbul sele teslim oldu. Devletin zirvesinden geçmiş olsun mesajları ard arda geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 48 il için sarı, 5 il içinse turuncu kodlu uyarı verdi. Yüksek İstişare Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Orta Doğu gündemiyle toplandı. AK Parti'nin fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin hazırladığı 9 maddelik kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Suudi Arabistan-Yemen hattında gerilim sürüyor. Spor. Sayın dinleyiciler, Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe ikinci maçında Sonvilla'ya konuk oldu. Maç ev sahibi ekibin 6-0'lık farklı galibiyetiyle sonuçlandı. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Hoffenheim'e konuk olacak. Saat 22'de başlayacak mücadele TRT 1, Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Samsunspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Kırmızı beyazlılar Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica ile anlaşmaya vardı. Trendyol 1. Lig'de 10. haftanın heyecanı dün 4 maçla devam etti. Ancak bu maçlardan 3'ü tamamlandı. Eminevim Ümraniyespor Boluspor mücadelesi ise yoğun yağış nedeniyle yarıda kaldı ve ileri bir tarihe ertelendi. Diğer maçlarda alınan sonuçlarsa şöyle: Batman Petrolspor 4, İstanbulspor 2, Keçtaş Ankara Keçiören Gücü 0, Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü 0, Antalyaspor 0, Metro Holding Kayserispor 4. Birincilikte bugün 3 maç daha var. Programı aktaralım. 17 Mardin 1969 Spor, Mısırlı Kom.tr Fatih Karagümrük, Tabii Spor 6. 20 Muğla Spor Kulübü, Bursa Spor, TRT Türk. 20 Manisa Futbol Kulübü, Turka Esenler, Erok Spor, Tabii Spor 6. Euroleague'deki iki temsilcimiz haftayı mağlubiyetle açtı. Beşiktaş, deplasmanda Hapoel Tel Aviv'e 182, Anadolu Efes'te sahasında Bayern Münih'e 101-93 kaybetti. Sayın dinleyiciler, yurt genelinin çok bulutlu, Güney Ege kıyılarıyla Edirne ve Tekirdağ çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı ile Antalya'nın doğu kıyı ilçeleri, Sivas, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli, İstanbul, Sakarya, Yalova, Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyıları, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ ve Adıyaman çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Trakya'da artacağı, diğer yerlerde azalacağı tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: Ankara 19, İstanbul, Bolu ve Van 17, İzmir, Samsun ve Kahramanmaraş 21, Adana ve Diyarbakır 24, Antalya 25, Trabzon ve Gaziantep 23, Erzurum ve Malatya 16 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Ankara-Niğde otoyolunun 0 ile 1. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle Ankara istikameti sol şerit kapatılarak ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Samsun-Ordu yolunun 9 ile 12. kilometreleri arasında yapılacak köprü bakım onarım çalışmaları nedeniyle katlı yolun Samsun istikameti trafiğe kapatılacak olup ulaşım alt yoldan devam ediyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Türk Dil Kurumu sunar.
3: Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Arapça veya Osmanlıca biliyorsanız kaf ve kef harflerini de biliyorsunuz demektir. Bugün kaf ve kef harflerinin verdiği sesleri bağrında toplayan K harfinin dilimizdeki seslerinden örnekler sunacağız. K, alfabemizin 14. harfi, süreksiz, sert ve dil damak ünsüzüdür. Dil sırtının damağın gerisini ya da damağın daha ön kısmını kapatmasıyla iki şekilde meydana gelir. Bu sebeple K ünsüzünün iki ayrı söyleme noktası vardır diyebiliriz. İki ayrı çıkış yeri dolayısıyla dilimizde de iki ayrı K sesi vardır. İnce K ve kalın K. K sesinin hem incisi hem kalını bütün Türk lehçelerinde kullanılan eski bir fonemdir. Bu ses kelimelerimizin başında, içinde veya sonunda yer alabilir. Çok eski çağlardan bu yana kelime başında K sesi Türk lehçelerinin büyük bölümünde muhafaza edilmekte ve kullanılmaktadır. Türkçe'de kök, kül, kalmak, kaya, kanat, kayın, kuyruk, kız, kın, kardeş kelimelerinde olduğu gibi. Kelime sonunda da K sesinin aynen kaldığı göze çarpar. Türkçe ayak, balık, kepek, kulak, ok, gök, eşek, eşik, beşik, kaşık, kırk örneklerindeki gibi. Kike kakko ku kökü kı, kike kakko ku kökü kık diye bir temri yapabiliriz. Alfabemizde sadece bir tek K harfi bulunur. Ancak söyleyişte birbirinden farklı iki K vardır. Biri ağzın ön kısmında, diğeri ağzın arka kısmında oluşur. Birincisine ince, ikincisine kalın K denir. Türkçe kökenli kelimelerde ince K ile kalın ünlüler aynı hecede bulunamaz. Kalın K ile de ince ünlüler aynı hecede olamaz. İnce K, dilin orta kısmının damağın öne yakın tarafını kapatmasıyla oluşan ve sertçe çıkarılan sestir. Osmanlıca'daki kef harfinin karşılığı olup ince ünlülerle birlikte kullanılan K sesleri genellikle ince K'dir. Süreksiz ve sert ön damak sessizi grubuna girer. Kalın K ise dil sırtının damağın gerisini kapatmasıyla oluşan ve ince K'ye göre daha arkadan gelen sestir. Ki K kö kü, kik ke kök kük ince K seslerine, kı ka ko ku, kık kak kok kuk kalın K seslerine örnektir. İnce K sesinin yer aldığı hüküm sözü yargı, egemenlik, geçerlilik gibi anlamları taşır. Çoğulu ise hükümlerdir. Diğer örnekler kar, kitap, yüksek, güzellik, kenar, şikayet, kel, kir, kör, kül, kahya, nakil. İnce K sesleriyle bir tekerleme sunalım. Kilisli, kikirik kilimci, kilizmandaki kilitli kilisede kimliğini kimseye kanıtlamadan, kişnişli kirazını küçümen küfeci külhani ile kürşatın külüstürünü kişiliksiz kirli kirpiye kemirtti. Bu sesi yabancı adlarda da duyabiliriz. Dick, Dominic, Sussex, Kennedy, Quebec, Künast gibi. Sözünü ettiğimiz ince K sesi, tamamen olmasa da büyük ölçüde eski K harfiyle yazılan kelimelerdeki sesin karşılığıdır. Bunların çok önemli bir bölümü ince ünlülerden önce gelen K harfleriydi ki artık günümüzde düzeltme işaretiyle belirtiliyor. Halk arasında şapka işareti denilen düzeltme işareti öncelikle rüzgar ve mahkum gibi kelimelerdeki G ve K seslerini ince okutmak için kullanılır. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
2: Türk Dil Kurumu sundu.
4: Türkiye'nin Sesi Radyosu Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Radyosu halaya durmak, hep birazdan türkü söylemek, martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için.

ayırdılar seni dünyadan. Aldılar elinden ışığını, havanı, besinini. Sevdiğin kadını, taptığın oğlunu aldılar elinden.

içeri kapıdan. Öylece baka kaldım gözümü ayırmadan. Öylece baka kaldım gözümü ayırmadan. Arabanın kapısını açtım girsin içeri. Arabanın kapısını açtım.

sözüm, sana olan hudutsuz sevdamı, manolya kokulu başını kollarımın arasına alıp senin o memleket gözlerine saatlerce bakmalıyım ki anlatabileyim. Senin yanı başında ve şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yana çiçek açmış, yemişlerle dolu fidana benzeyen güzel yüzüne hasret yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, nartanem, yutkunuşum, uyanışlarımın en güzeli, kadınım benim, kadınım.

0: Tellen programını dinlediniz. Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün kanseri yenerek küresel bir kahramana dönüşen Lance Armstrong'un Fransa bisiklet turundaki 7 şampiyonluğunun bir kararla elinden alınmasına yol açan o büyük doping yalanından ve spordaki tarihi çöküşünden söz edeceğiz. Lance Armstrong'un öyküsü 1990'ların sonunda tüm dünya için bir umut ışığıydı. Kanseri yenerek hayata tutunmuş ve ardından bisiklet dünyasının en prestijli, en zorlu yarışı olan Fransa bisiklet turunu üst üste 7 kez kazanarak imkansızı başarmıştı. Armstrong o dönemde milyonlarca kanser hastasına umut veren sarı bileklikleriyle küresel bir ikona da dönüştü. Ancak bu muazzam başarı tablosunun arkasında bisiklet tarihinin gördüğü en profesyonel, en acımasız ve en sahtekar doping organizasyonu da işliyordu. Armstrong sadece kendi doping yapmıyor, takım arkadaşlarını da buna zorluyor ve gerçeği ifade etmeye yeltenen herkesi medya ve hukuk gücüyle ezip geçiyordu. Yıllarca süren inkar süreci 2012 yılında Amerika Anti-Doping Ajansı'nın hazırladığı 1000 sayfalık sarsıcı raporla sona erdi. Raporda Armstrong için spor tarihinin en sofistike, en karmaşık doping programının yürütücüsü ifadesi kullanılıyordu. Köşeye sıkışan ünlü bisikletçi 2013 yılında Oprah Winfrey'in ünlü sucunun karşısına geçti ve televizyon tarihinin en şok edici itiraflarından birini yaptı. Evet, 7 Fransa bisiklet turu zaferinin hepsinde doping yaptın mı sorusuna verdiği o soğukkanlı yanıt yaptım cevabı oldu. Ve bu cevap spor dünyasını derinden sarstı. Armstrong'un tüm unvanları elinden alındı ve spordan ömür boyu men edildi. Geriye de işte böyle utanç verici bir hikaye kaldı. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas hafızası.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uygularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden

yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 22 metre 13635 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyen.

İpin çıkrıkta bükülmesiyle başlar dokumanın hikayesi. Sabırla incelen lifler, tezgahlara gerilen közgüler, mekik ritmiyle büyüyen dokular. Her ilmekte bir iz, her motifte bir anlam. Türk dokuma geleneği yalnızca kumaş üretmenin değil, zamanı, kimliği ve kültürü ilmek ilmek kayda geçirmenin kadim yollarından biri. Miras Dokumalar, yöre yöre Anadolu dokumacılığının izini sürmek üzere her pazartesi Türkiye saatiyle 12.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Başka haberler merkezi, manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak kent genelinde hayatı olumsuz etkiliyor. Kuvvetli yağış iki can kaybına neden oldu. Fatih'te bastığı su birikintisinde elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Ayazağa'da ise suyla kaplı yolda düşen ve başını kaldırıma çarpan bir kişi çevredekilerce sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Boğulma tehlikesi geçiren ve tedavi altına alınan 34 yaşındaki vatandaş hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kentin pek çok yerinde yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü, ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı bölgelerde metrekareye düşen yağış miktarı 200 kilogramı aştığı bildirildi. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Zonguldak ve Düzce'de tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile, gazi ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağı duyuruldu. Vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, su baskını riski bulunan bodrum katlarda ve alanlarda bulunmamaları istendi. Dere yataklarından, alt geçitlerden ve toprak kayması riski bulunan bölgelerden uzak durun uyarısı yapıldı. İçişleri Bakanı en sosyal hesabından yaptığı paylaşımda AFAD'ımızın koordinasyonunda İstanbul'da 8392 personel, 2246 araç ve iş makinesiyle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz dedi. Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimizin yanında ifadesini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da sağanaktan etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hayatını kaybeden evladımıza Allah'tan rahmet diliyorum dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ilgili kurumların tüm tedbirleri aldığını söyledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, vatandaşların yetkili kurumların uyarılarını dikkate almalarını istedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, devletimiz tüm kurumları ve ekipleriyle sahadadır, vatandaşımızın yanındadır ifadesini kullandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 48 il için sarı, 5 il içinse turuncu kodlu uyarı verdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi özellikle Marmara bölgesinde yer yer çok kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. Yüksek İstişare Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Orta Doğu gündemiyle toplandı. Toplantıda İsrail'in Suriye'nin yeniden ayağa kalkmasını engellemeye çalıştığı vurgulandı. Mekke İttifakı'nın kardeş ülkelerle dayanışmayı güçlendirdiği ifade edildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen Bakü'de düzenlenecek Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı SİKA zirvesine katılacak. Fidan'ın zirvede hitapta bulunması ve ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor. Gazze'deki durumla ekonomik işbirliği zirvenin önemli gündem başlıkları arasında olacak. AK Parti'nin fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin hazırladığı 9 maddelik kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Geçici düzenleme ile koşulları sağlayan yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacak. Ödemelerde kamu kaynağı kullanılmayacak. Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı balistik füzeyle vurdu. Hava savunma sistemleri füzeyi engelledi. Şarapnel parçaları ise yerleşim alanına düştü, bir kişi yaralandı. Yemen'de de şiddetli çatışmalar sürüyor. Çatışmalar ülkedeki sivilleri derinden etkiliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran ordusunu yok ettiklerini savundu, savaşın çok yakında sona ereceğini söyledi. Tahran'dansa hedefe ulaşmak için hem savaşıyor hem müzakere ediyoruz açıklaması geldi. Hürmüz Boğazı'nda gerilim ses sürüyor. Sayın dinleyiciler, Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe ikinci maçında Aston Villa'ya konuk oldu. Karşılaşma ev sahibi ekibin 6-0'lık farklı galibiyetiyle sonuçlandı. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Hoffenheim'a konuk olacak. Saat 22'de başlayacak mücadele TRT 1, Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: Santiago Nasar, onu öldürecekleri gün Piskopos'un geleceği gemiyi karşılamak için sabah saat 5.30'da kalkmıştı.
1: Daha ilk cümlede sonunu ifşa eden bir roman olabilir mi? Kırmızı Pazartesi işte okuru şaşırtan, okura sağ gösterip sol vuran bu cümleyle başlar. Marquez, romandaki gerilimi işlenen cinayetin faillerini gizleyerek değil, kurgudaki neden-sonuç zincirinin tuğlalarını yavaş yavaş sökerek kurar. Tıpkı bozulmuş bir saatin tiktakları gibi. Zaman geçer, her şey birbirine girer ve geri dönüşü olmayan bir suç işlenir. Hem de herkesin gözü önünde. Kolombiyalı yazar Gabriel Garcia Marquez'in 1981'de yayımladığı, 1982'de ona Nobel Edebiyat Ödülünü getiren, dilimize Kırmızı Pazartesi olarak çevrilen eseri, çocukluğunda tanık olduğu bir olayı konu alır. Roman, baş kahraman Santiago Nasar'ın yıllar sonra kasabaya dönen çocukluk arkadaşının tanıklara olayı hatırlatmasıyla örülür. Her tanık olayla ilgili kendi yorumunu sunar, anlatı giderek bulanıklaşır. Romanın merkezinde ise işleneceği herkes tarafından bilinen ama engellenmeyen bir cinayet vardır. Olay Kolombiya'nın küçük, dar sokaklı bir kasabasında sıradan bir pazartesi sabahı başlar. Santiago Nasar, o pazartesi sabahı kasabaya geleceği söylenen başpiskoposu karşılamak için evinden çıkar. Bu sırada yazar okları başka yöne, vikaroların evine çevirir. Bir gece önce kasabanın zengin ve yakışıklı bekarı olan Bayardo San Roman'la evlenen Angela Vicaro adlı genç kadın, evlendiği gece bakire olmadığı anlaşılınca Bayardo tarafından evine geri gönderilir. Ailesi Angela'dan namusunu kirletenin adını ister. O da kısa bir suskunluğun ardından Santiago Nasar'ı işaret eder. Söylediği doğru mudur, değil midir? Roman boyunca cevabını bulamayız ama bu tek cümle Santiago'nun ölüm fermanı olur. Angela'nın ikiz kardeşleri Pedro ve Pablo Vicario artık düşman olarak gördükleri Santiago'yu öldürmeye karar verir ve bunu açık açık her yerde duyururlar. Kasaba halkıysa bu meydan okumayı duyduğu halde ya inanmaz ya da biri engeller diye düşünür. Kimse gerçek bir adım atmaz. Bu ihmal zinciri sonunda Santiago Nasar'ın trajik ölümüne neden olur. Yani bu cinayet öyle gizli saklı değil, kasabalıların gözü önünde herkesin haberi varken işlenir. Olay örgüsü birkaç saati kapsayan, Santiago Nasar'ın öldürülmesiyle sonuçlanacak olan tek sabaha sıkışmış bir hikayedir. Roman, katil kim sorusu yerine, herkesin bildiği bir cinayet neden engellenmez sorusuna odaklanır. Okuru klasik polisiyelerden farklı olarak içsel bir sorgulamaya çeker. Santiago'nun ölümünü izlemek bir tür seyirci suç ortaklığı hissi yaratır. Bu da romanı vicdani bir hesaplaşma haline getirir. Eserin içeriği günümüzde bir üçüncü sayfa haberi gibi görünse de buradaki asıl sihir Marquez'in anlatımındadır. Çünkü olay örgüsü çizgisel değildir. Kurgu geçmiş, şimdi ve tanıkların hafızası arasında gider gelir. Her tanık kendi öznelliğiyle ve hatırladığı kadar olayı anlatır. Nihayetinde üzerinden 27 yıl geçmiş bir vakadır bu. Gerçekler bu çok sesli anlatılar arasında giderek silinir. Zamana dair detaylar o kadar yoğundur ki okur olayların ne zaman olduğunu, nasıl gerçekleştiğini sorgulamaz. Daha çok ne kadar geç kalındığını hisseder. Bu farklı bakış açısı yalnızca karakterlerin değil toplumun da suç ortağı olduğu hissini pekiştirir. Zamanın akışını inkar eden bu roman parçalanmış anlatımıyla hem olayların ardındaki sosyal yapıyı hem de bireylerin iç dünyasını deşer. Yazar olayın sonunu en başından açıklasa da okurda sarsıcı bir merak ve gerilim duygusu yaratır böylelikle. Kartları açık oynayan Gabriel Garcia Marquez'in romanındaki karakterlere gelecek olursak, onlar canlı kanlı bireyler olmaktan çok bir toplumun bilinçaltının yansımaları gibi. Onların kararları, suskunlukları ve çelişkileri cinayetin bireysel değil, kolektif

Bu belirsizlik onu bir günah keçisi konumuna iter. Ölümünden sonra bile masumiyeti savunulmayan Santiago, suskun bir toplumun adil olmayan mahkemesinde yargılanır. Gelelim Santiago'nun kaderini çizen Angele Vicaro'ya. Ailenin en küçük, kasabanın en güzel kızıdır. Utangaç, geleneklere bağlı, aynı zamanda zeki bir figürdür. Roman boyunca ailenin, özellikle de annenin markajında tutulur. Kadının Kolombiya toplumundaki konumu Angela üzerinden verilir. Kasabaya yakın zamanda taşınan yakışıklı ve zengin Bayardo San Roman için Angela biçilmiş kaftandır. Onun erkil gücünü taşıyacak, namus timsali bir süs bebeğidir aynı zamanda. Bayardo sırf bu nedenlerle onunla evlenir. Ancak Angela'nın bakire olmadığının anlaşılması ve kurban olarak Santiago'yu seçmesiyle romandaki gerilim artar. Olaylar bu sahneden sonra tam bir trajediye dönüşür.

Ankayla Santiago'ya aşık mıydı? Ona iftira mı attı? Santiago gerçekten suçlu muydu? Roman boyunca anlatıcı gibi biz okurlar da bu soruların peşine düşüyoruz ve net bir cevap bulmak başta da söylediğimiz gibi zor. Ancak yazarın satır aralarına bıraktığı ipuçlarından her birimiz kendi cevabımızı veriyoruz. Belki de yazarın istediği tam da bu. Herkesin bu cinayete kendi penceresinden bakması. Cinayeti işleyen eller her ne kadar vikaryo kardeşler olsa da aslında cinayet toplumun uzantısı ve toplumsal baskının bir sonucu. İkizler cinayet niyetlerini onlarca kişiye açıkça söyleyip sanki durdurulmayı beklerler. Bıçaklarını bilerken bile içten içe engellenmek isterler. Bu onları kısmen başka bir kurban figürüne dönüştürür. Kitabın kilit noktalarından biri de anlatıcı. Adı anlatı boyunca geçmez. Santiago'nun arkadaşı olduğu ve yıllar sonra kasabaya dönüp cinayeti tekrar gündeme getirmesi dışında okura bir mesaj verilmez. Anlatıcının kapısını çaldığı her tanıkla anlatım sürekli çatallanır, kasabalıların her biri farklı bir gerçeklik sunar. Anlatıcı bir yandan okurun güvenini kazanmaya çalışır, bir yandan da kendiyle yüzleşir. Márquez bir ters köşede burada yaratır. Ne anlatıcının ne tanıkların ifadesi güvenilir bir kaynak olarak sunulur. Hafızalarda kalanlar çok bulanık ve tutarsızdır. Yazar Kırmızı Pazartesi de zamanı düz bir hat gibi kullanmaz. Aksine zaman adeta iç içe geçmiş dişliler gibi döner. Kasaba ise geleneklere sıkışmış, dedikodulara boğulmuş, sessizliğiyle suç ortağı haline gelmiş bir evrendir. Tıpkı antik Yunan trajedilerinin sahnesi gibi. Seyirci çoktur ama hiçbiri oyunu durdurmaz. Zamanın büküldüğü, mekanın buğulandığı, gerçekle hayal arasındaki sınırın ortadan kalktığı bu roman beyaz perdede nasıl yankı buldu dersiniz? Şimdi kitabımızın kapağını kapatalım ve büyülü gerçeklikten beyaz perdeyi aralayalım. Kırmızı Pazartesi romanının uyarlaması olan film, önceden ilan edilmiş cinayetin güncesi, Cronica de una muerta annunciada adıyla 1987'de gösterime girmiş ve İtalyan yönetmen Francesco Rosi imzası taşıyan bir yapım. Tonino Guerra ve Francesco Rosi tarafından uyarlanan filmin oyuncu kadrosunda Rupert Everett, Ornella Muti, Anthony Delon ve Gian Maria Volente gibi isimler yer alıyor. Mayıs 1987'de Cannes Film Festivali'nde galası yapılan film döneminde izleyiciden tam not aldı. Adalet, namus, kader ve toplumsal suç ortaklığı gibi temaları tek potada eriten Rossi, bakalım bu grip romanı sinema dilinde nasıl işlemiş? Kırmızı Pazartesi filmi gösterişli sinema tekniklerinden çok hikayenin kaçınılmazlığına odaklanan, edebi bir eseri sessiz bir belgeye dönüştüren ama bu sessizlikle seyircinin içine ince bir bıçak gibi giren bir yapım. Francesco Rosi, Kırmızı Pazartesi'yi yalnızca bir kitap uyarlaması değil, sinema ile sosyolojik sorgulama arasında duran bir belgesel denemesi gibi kuruyor. Çünkü bu film yalnızca bir cinayetin değil, bir toplumun aynada gördüğü ama görmezden geldiği yüzün adeta sinemada

0: izdüşümü. Kamera sanki dramatik olmaktan özellikle kaçınıyor. Seyirciye müdahale etmeden, duygularını yönlendirmeden yalnızca gözlem yaparak kurgunun oluşmasını sağlıyor. Kameranın kadrajı tıpkı romandaki anlatıcılar gibi her ana tanıklık ediyor. Kasabanın arka sokakları arasında gezinen bir göz olarak da seyirciyi cinayete suç ortağı yapıyor. Geniş planlar, olayların yaşandığı kasabanın içe kapanık atmosferini vurgularken, yakın çekimler karakterlerin iç dünyasına bir pencere açıyor. Uzun plan ve sekanslar karakterin ruhsal yalnızlığını öne çıkarıyor. Santiago Nasar'ın evinden çıkıp meydana yürüdüğü sahne bu anlamda çarpıcı bir örnek. Kasaba meydanı gibi kamusal alanda sık sık kullanılan geniş açılı çekimler aynı zamanda izleyiciye toplumsal bir göz olma görevi veriyor. Özellikle cinayet öncesi kullanılan sabitleştirilmiş açılar zamanı o an o noktada durmuşçasına kadraj alıyor. Zaman ağır aksak akıyor, herkes bekliyor. Kamera da kasabalılara uyum sağlıyor. Bu durağan tavır bir tür kadere boyun eğme hissi yaratıyor. Bu olacak ama kimse durduramayacak dedirtiyor izleyiciye. Filmin görüntü yönetmeni Pasqualino De Santis, sıcak, pastel tonlarla bezeli bir görsel dünya kuruyor. Kasabanın dokusu, tozlu yolları ve sararmış duvarları suçun sıradanlığını vurgulamak için kullanılmış sanki. Cinayet sahnesi bile o kadar gösterişli değil. Şiddet estetik bir dille ifade edilmiyor, sıradanlaştırılıyor. Bu da izleyicide sarsıcı bir soğukkanlılık etkisi yaratıyor. Bu, her gün yaşanabilecek kadar sıradan bir şiddet dedirtmeyi Nasar'a hayat veren Antoni Delon, bu arada Antoni Delon, Alain Delon'un oğlu, genç, yakışıklı, zengin ve o gün öleceğinden habersiz Nasar'ı başarılı biçimde oynuyor. Kamerayla göz göze geldiğinde sanki bir şeyleri sezdiğini ima etse de izleyiciyi yazgısına inandırıyor. Kameranın takibindeki ölüm yürüyüşü Hristiyan inancına gönderme yapan bir günah keçisi metaforuna dönüşüyor. Angela Vicaro'yu canlandıran Ornella Muti, filmde romanda olduğu gibi belirgin bir karakter değil. Onun bakışları suskun bir trajediyi içselleştiriyor. Rossi onun dramatik çığlığını adeta susturup kadınların sesinin değil, suskunluğunun yankılandığı bir toplumu anlatıyor. Vicaro kardeşler Pablo ve Pedro film boyunca ne dramatize ediliyor ne de haklı gösteriliyor. Yönetmen onlara ellerinde açıkça tuttuğu bıçakları ve kasabadaki öfkeli halleriyle bir misyon yüklüyor. İkizler zamanı gelince toplumun onlardan beklediği görevlerini yapıyor. Kasabaysa yalnızca bir yer değil, konuşmayan bir karakter gibi gösteriliyor. Yönetmen kasabayı kaçışı olmayan bir hapishane gibi işlemiş. Herkes herkesi görüyor, biliyor ama kimse müdahale etmiyor. Dar sokaklar kaçışın imkansızlığını simgeliyor. Binalar tanıkların suskunluğuna beton duvar oluyor. Filmde zaman çizgisi düz değil. Anlatı tanıkların parçalı anlatımları, karakterlerin hatıraları ve geri dönüşlerle şekilleniyor. Francesco Rossi, Kırmızı Pazartesi'yi olaylar zinciri üzerinden değil, parçalanmış bir bellek üzerinden inşa ediyor. Film boyunca hiçbir şey hızla ilerlemiyor, hiçbir duygu patlamıyor. Çünkü burada sinema heyecan değil, soru üretmekle yükümlü. Filmde müzik neredeyse hiç yok. Gerilim yaratmak için ses değil, sessizlik kullanılıyor. Her sessizlik bir çığlığı işaret ediyor. Yönetmenimiz sessizliği duyulmamış ama hissedilmiş bir ses gibi kullanıyor. Bu sinemada çok nadir görülen bir tercih. Edebiyat ve sinemanın kardeşliğinden doğan bu iki eser arasında kitap mı, film mi diye soracak olursak, Kırmızı Pazartesi romanı belleğin, anlatının ve toplumun gölgelerinde gezinirken aynı isimli film gözümüzün önündeki suskunluğu soğukkanlı bir ayna gibi gösteriyor. Biri içimizden konuşuyor, diğeri gözümüzün içine bakıyor. Film, kitaptaki olay örgüsünün ritmine göre fazla durağan ancak anlatılan trajediyi de gerçekçi bir gözle sunuyor. Film boyunca herkes biliyordu ama hiç kimse bir şey yapmadı tezi her karede vurgulanıyor. Yönetmen, kitabın şiirsel anlatımını fazla romantize etmeden bir gerçeklik draması sunuyor. Bu hem filmin güçlü hem de zayıf yanı. Bir yandan kasabanın sıradanlığı daha gerçek geliyor, öte yandan romanın büyülü gerçekçilik tonu filmde neredeyse hiç yok. Yani Márquez'in kelimelerle kurduğu düşsel dünya yerini daha düz, daha sıradan bir kasabaya bırakıyor. Rossi burada yazarın büyüsünü değil, toplumun suskun suç ortaklığını öne çıkarıyor. Bu, edebiyatın sinemaya çevrilemez yanlarının da bir göstergesi. Romandaki çoklu bakış açısını filmde görüyoruz ancak film anlatıcıyı zaman zaman saf dışı bırakıyor. Böylece seyirci tanık olmaya zorlanıyor. Roman karakterlerin iç dünyalarına girerken film onların dış dünyadaki eylemsizliklerini gösteriyor. Bu noktada film edebiyatın içsel derinliğini yansıtmada biraz zayıf kalıyor. Ama ikisi de aynı gerçeği söylüyor.
1: Cinayet işlenmeden önce işlenmiştir ve hepimiz o suçu biraz olsun biliyorduk.

0: kitaptan
1: kadraja. Şengül Ateş'in hazırlayıp Nilgün Yıldırım'ın sunduğu kitaptan kadraja sona erdi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Savaş Mektupları.
1: Merhaba kıymetli dinleyenler. Savaş Mektupları'nda bugün sizleri savaşın yalnızca cephede değil, evlerin içinde, ocak başlarında, yoksul sofraların etrafında ve gecenin en sessiz vaktinde yakıcı bir şekilde hissedilen başka bir yüzüne götürüyoruz.
2: Bir mermi kadar hızlı, bir umut kadar yavaş yol alan satırlar. Ateşin, barutun, hasretin ve duanın içinden süzülen kelimeler şimdi bu frekansta buluşuyor. Bir savaşın ortasında yazılmış "Anneciğim", bir esir kampının soğuk duvarları arasında yükselen "İyiyim, merak etmeyin", bir cepheden gönderilen üstü kanla, çamurla, gözyaşıyla yoğrulmuş satırlar. Bu program,

programda sadece mektuplar okunmayacak. Bu programda zaman duracak, bir asker annesinin kalbindeki yangın, bir babanın evladına yazamadığı kelimeler, bir nişanlının kavuşamadan sakladığı umutlar ses olacak. Savaş meydanlarından, esir kamplarından, işgal altındaki şehirlerden ve geride kalan evlerden, ocak başından, kapı eşiğinden, yastık altından çıkan mektuplar bunlar. Bazısı hiç ulaşmadı. Bazısı yıllar sonra bir sandıkta bulundu. Bazısı sahibine kavuştu ama o artık hayatta değildi. Şimdi o satırlar yeniden nefes alıyor. Şimdi kelimeler yeniden asker oluyor, anne oluyor, evlat oluyor. Bu bir tarih programı değil sadece. Bu bir insanlık hafızasıdır. Savaş mektupları başlıyor. Bugün dinleyeceğimiz mektuplar silahların gürültüsünden çok uzakta ama yokluğun, çaresizliğin ve hasretin tam kalbinde yazılmış satırlarla dolu. 83. ve 84. mektuplarımız, savaşın geride bıraktığı ailelerin omuzlarına yüklenen ağır yükü, kırılan umutları ve buna rağmen sönmeyen direnci bütün çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Bir yanda cephedeki kardeşine ulaşmak için titreyen ellerle kaleme alınmış bir mektup var. Evde kaynayan kazan boş, gözlerde endişe, kalpte utangaç bir yardım ümidi. Kardeşine uzatılan bu satırlar sadece para istemiyor, aynı zamanda bizi unutma, biz hala buradayız diyen bir hayatta kalma çağrısı taşıyor. Diğer yandaysa henüz genç yaşında babasını toprağa vermiş bir delikanlının sitemi ve metaneti var. 15 aydır babasız geçen günlerin ağırlığını omuzlarında taşıyan bu genç yürek hem yasını tutuyor hem de hayata tutunmaya çalışıyor. Bir yanıyla çocuk, bir yanıyla erkenden büyümek zorunda kalmış bir insan olarak karşımıza çıkıyor. Her iki mektupta farklı hikayeler anlatsa da aynı duyguda buluşuyor. Yokluk, hasret ve tüm bu karanlığın içinde kaybolmamak için yürekte taşınan o inatçı umut. Bu satırlar bize şunu fısıldıyor. Savaş yalnızca cephede can almaz. Geride kalanların sofrasından ekmeği, gözlerinden uykuyu, kalbinden huzuru da alır. Şimdi önce ailesinin içine çöken bu derin yoksulluğu, çaresizliği ve yardım arayışını satır satır anlatan Mehmet'in mektubuna kulak veriyoruz. Süleymaniye'nin yoksul bir sokağında Mehmet için hayat cephedeki kardeşine yazdığı mektupların umuduyla geçiyordu. Ancak bu kez o mektup sadece bir haber değil, aynı zamanda derin bir sitem ve çaresizliği de beraberinde getiriyordu. Mehmet, kardeşi Seyit Mehmet Cevat'tan uzun zamandır haber alamamıştı. Bu sessizlik onun kalbinde bir yara açmıştı. Mektubunda kardeşi Seyit Mehmet Cevat'a Ramazan ayında gönderdiği paranın ne kadar büyük bir teselli olduğunu anlatıyordu. Ancak bu teselli cephe gerisindeki hayatın zorluklarını tam olarak dindiremiyordu. Zatınıza dualar edildi. Lakin idare sizin. Bu paranızla değil, 10 misli olursa ancak nefes alınıyor. Zira nüfus çok, varidat az. Neyle idare edilsin? İşte bu sözler onun için sadece bir şikayet değil, aynı zamanda cephedeki kardeşine evdeki yaşam mücadelesinin ne kadar zor olduğunu anlatmanın bir yoluydu. Mektubun en can alıcı kısmı onun bu duruma karşı duyduğu sitemi ve endişeyi gösteriyordu. Gözü yolda kalan var. Bendeniz her bir hizmete hazırım. Zatınız bizim hilat-ı fikirden çıkarmamalıdır. Buraya hilat getirmeden gelseniz veya getirmez iseniz protestoya hazır olunuz. Evet, bu bir hüzün ifadesi değil. Aynı zamanda kardeşinin terhis olmasını ve eve dönmesini ne kadar istediğinin bir yansımasıydı. Mehmet, kardeşinin evde ondan bir haber bekleyen ailesini unutmamasını ve bir an önce eve dönmesini istiyordu. Mektubun sonunda Mehmet tüm bu duygularını dile getirdi. Kalp daimi bir haldedir.

onun için sadece bir hüzün ifadesi değil, aynı zamanda savaşın cephe gerisindeki insanları nasıl ruhsal olarak da yıprattığının bir kanıtıydı. O bu mektubu yazarak sadece bir haberleşme aracı kullanmıyordu. Öte yandan kardeşinin eve dönmesini diliyor, ailesinin dualarıyla hayata tutunuyordu. İşte o mektup. 26 Ağustos 19. Hu, biraderi azizim Seyit Mehmet Cevat Efendi. Mektubunuza cevap olarak fırsat buldukça cevap yazıp göndermekteyim. Yazdığım mektupların mukabilini almadığımdan meyus olup bir daha yazmak istemiyorum. Abdülcebbar'la gönderilen para ve notlar kamilen ulaştı. Ramazan'da sarf eyledik. Zatınıza dualar edildi. Lakin idare sizin. Bu paranız ile değil 10 misli olursa ancak nefes alınıyor. Zira nüfus çok, varidat az. Neyle idare edilsin? Dersaadet'te virudunuzdan sonra sizden bir haber almadık. Bilal geldi, biraz çenebazlık eyledi. Bir takım manasız sözlerle bir şey anlaşılmadı. Biz de senin fikrindeyiz. Geç olsun güç olmasın. Neyse sağ olunuz. Peder efendi gözlerinizden öper. Her vakit size duası var ve intizarınızdadır. Bilal'in sözünde orada muallim tayin edilmiş olacaksınız. Doğru olduğuna hükmedildi ve hem de doğrudur. Zira bugün de yollar müşkilattı. Hususiyle aile ile yola düşmek oldukça müşkildir. Bilmem sözüme ne sözünüz var. Bendeniz öyle olduğuna hükmetmedim lakin ettiler. Bu kere bilmiyorum. Ben mi sabıkayı kazandım yoksa zatınız mı? Benim mesele 4 ay oldu. Herhalde zatınızın daha evvel olmalıdır. Zira Erbil'deyken aldığım bir mektubunuzda öyle bir şey olduğunu hissetmiştim. Azizim, burasını da fikrinizden çıkarma. Gözü yolda kalan var. Bendeniz her bir hizmete hazırım. Zatınız bizim hilati fikirden çıkarmamalıdır. Buraya hilat getirmeden gelseniz veya getirmez iseniz protestoya hazır olunuz. Hemşireler gözünüzden öperler. Abdülhalik Efendi birader gözünüzden öper. Mehmet Hasip ve Mehmet Rauf pederi Cezmi, Huri, İmran, Raife, Adviye, Nimet ellerinizden öper. Seyit İbrahim, Seyit Sıddık, Abdülhamit selam ederler. Abdurrahman amca selam eder ve gözünüzden öperler. Biz de tatil olduğunuzdan rahat üzereyiz. Lakin kalp rahat değildir. Kalp daimi bir haldedir. Birader, zatınıza arz ederim. Bazı vakit takdir ederim. Neyse Allah cümleye rahat versin. Amin. Burasını muavenet ve gerek mektubunuzdan eksik eyleme. Gözler sizi gözler. Baki devam afiyette ber karar olunuz, Efendim Hazretleri. Bizim hanım biraderiniz Mehmet. Kaynak Çanakkale Mektupları, Isparta 2015. Bir yanda cephedeki kardeşinden gelecek bir habere tutunarak ayakta kalmaya çalışan bir ailenin titreyen umudu. Boşalan sofralar, eksilen ekmekler, geceleri uykuyu bölen ağır bir endişe. Diğer yandaysa 15 ay önce toprağa verdiği babasının ardından sessizce büyüyen bir yasın içinden hayata tutunmaya çalışan genç bir yürek. Omuzları yaşından ağır bir yükle çökmüş ama gözlerinde hala sönmeyen bir direnç ışığı var. İkisini birbirine bağlayan şey ne aynı hane, ne aynı şehir, ne de aynı kaderdir yalnızca. Onları birleştiren savaşın geride bıraktığı o derin, onulmaz izlerdir. Her satırın yoklukla, her kelimesi sabırla yoğrulmuş bu mektup, sadece bir evladın feryadı değil, aynı zamanda bir neslin susturulmuş çığlığıdır. Şimdi bu izlerden birine, yüreğinde hem kaybın acısını hem de dimdik durma mecburiyetini taşıyan, Nezih Yusuf Ziya'nın kaleminden dökülen o dokunaklı satırlara kulak vereceğiz. Değerli dinleyenler, İstanbul'un Samatya semtinde eski bir konağın artık eskimiş ve yorgun duvarları arasında genç bir delikanlı Nezih Yusuf Ziya babasının dostuna mektup yazıyordu. Dışarıda lodos,
tramvay caddesinin ıslak kaldırımlarını yalıyor, camları usul usul titretiyordu. Oysa bu fırtınanın ortasında 15 ay önce yitirdiği babasının boşluğunu iliklerine kadar hissederek kalemini kağıda bastırıyordu. "Ağabeyim, müteakiben müteahhitlik mahallelerden lütfedilmiş 3 mektubunuz kulubu mecruhamıza cidden dil sihir etti," diye başladı. Her mektup kalbine bir merhem gibi sürüyordu. Ama bu teselli babasının vefatıyla gelen acıyı dindirmeye yetmiyordu. Mektubunda babasının vefatını ırcı emriyle Hakk'ın rahmetine kavuşması olarak tanımlıyor, bu acı haberi cephedeki baba dostuna anlatıyordu. Ancak mektup ilerledikçe Nezih-i Yusuf'un sesi sadece bir yas değil, aynı zamanda bir haykırışa dönüşüyordu. "Düşmez kalkmaz bir Allah!" darbe meseliyle teselli bulmaya çalışıyor, ancak babasının yokluğunda bu geçim sıkıntısı içinde okuldan mahrum kaldığını yazıyordu. Bu, Nezih-i Yusuf için sadece bir hüzün ifadesi değil, aynı zamanda savaşın cephe gerisindeki çocukları nasıl etkilediğinin de bir kanıtıydı. O, masum bir çocukken bu ağır yükün altına girmişti. Bu nedenle babasının dostundan onları bu zor durumda terk etmemesini ve kıymetli iltifatlarıyla, selamlarıyla kendilerini mahrum etmemesini istiyordu. Nezih-i Yusuf mektubun sonunda kalbindeki hasretin ve acının zamanla nasıl bir toz katmanıyla örtüldüğünü yazıyordu. "Kalplerimizin en derin köşelerinde mahkuk hayalimiz, bunca ihtimamlara rağmen artık günden güne ekdar ve alam-ı zaman dolayısıyla kalın bir kraliçe-i guvarla örtülmeye başladı. Zamanın tahripkar eli oralara kadar uzandı. Yakın bir atide cisminizi hayal hanemde yaşatacağımı zannediyorum." İşte bu onun için sadece bir hüzün ifadesi değildi. Öte yandan babasının vefatıyla oluşan boşluğun ne kadar derin olduğunun da bir kanıtıydı. O bu mektubu yazarak babasının dostundan ailesini unutmamasını ve onlara destek olmasını diliyordu. Şimdi ilgili mektubu sizlerle paylaşıyorum. "Ağabeyciğim, müteakiben müteaddit mahallelerden lütfedilmiş 3 mektubunuz kulubu mecruhamıza cidden dil sihir etti. Büyük şükranlarımızla beraber cevaplarımızın tehirü babındaki taksiratımızın esasen müsellem uluvvi cenabınızca af olunacağından ümit var bulunduğumuzu arza cüret eyleriz. Hasaten bade-i sükutunuz sizi elin bir haberle dağdağrı teessür etmemesi kaziyesiydi. Ne çare? Evet, emri hak vaki oldu. Pederim takriben 15 ay evvel bizi har ve hakir terk ederek uzun bir hastalık devresinden sonra ırcı emri celiline tevfikan bab-ı rahmete azim oldu. Hak rahmet eylesin. Şimdilik her ne kadar sıhhatteysek de aramızda o da bazen hain rüzgarların mültifane mevhum kanatları üstünden getirdiği kıymeti fevkal hayal büyük selamlardan başka hiçbir mucibi fahr ve sürurumuz yok. Mamafi, düşmez kalkmaz bir Allah. Darb-ı meselini taattüren müteselli oluyoruz. Daha fenası aramızda pederin ademi mevcudiyeti bu maişet darlığı içinde ben oğlunuzu nimet-i mariften de mahrum etti. Halık bir gün elbette zahirimiz, muayenimiz olacaktır. Zannederim bu müzayakada, bu elim vaziyet içinde şüphesiz sizin gibi bir baba dostu da bizi terk etmeyecek ve bizi kıymetdar iltifatlarından, selamlarından mahrum etmeyecektir. Kalplerimizin en derin köşelerinde mahkuk hayaliniz, bunca ihtimamlara rağmen artık günden güne ekdar ve alam-ı zaman dolayısıyla kalın bir kraliçe-i guvarla örtülmeye başladı. Zamanın tahripkar eli oralara kadar uzandı. Yakın bir atide cisminizi hayal hanemde yaşatacağımı zannediyorum. Çünkü görmeyeli görüşmeyeli az olmadı, değil mi efendi ağabeyciğim? Baki ailece ailenize ve size selamlar, ihtiramlar. Ağabeyim efendim, oğlunuz makamında
Nezih Yusuf Zihni.

Ya. Adresimiz İstanbul Samatya'da Hatuniye Mahallesi'nde Tramvay Caddesi'nde. Kaynak Çanakkale Mektupları, Süeyda Basım, Isparta 2015. Evet kıymetli dinleyenler, bugün savaşın yalnızca cephede açtığı yaralara değil, geride kalan yüreklerde bıraktığı derin izlere de tanıklık ettik. Silahların gürültüsünün sadece siperlerde değil, evlerin sessiz odalarında da yankılandığını hissettik. Mehmet'in çaresizlikle kaleme aldığı yakarış, yokluğun ve muhtaçlığın insana nasıl diz çöktürdüğünü fısıldadı bize. Nezihe Yusuf Ziya'nın satırları ise bir çocuğun omuzlarına erken yaşta çöken koca bir hayatın ağırlığını, babasızlığın sessiz acısını ve buna rağmen hayata tutunma mücadelesini anlattı. Bu iki mektup bizlere bir gerçeği bir kez daha hatırlattı. Savaş sadece cephede yaşanmaz. Savaş, bekleyen annelerin gözlerinde, ekmeğini bölüşen çocukların sofralarında, geceleri duayla geçen hanelerde de devam eder. Ama aynı zamanda tam da bu karanlığın içinde en parlak umut kıvılcımları da doğar. Bir evladın duasında, bir annenin sabrında, bir gencin hayata tutunuşunda. Dinlediğimiz her satır sadece geçmişin tozlu sayfalarından gelen bir ses değil, bugünümüze düşen bir vicdan çağrısıdır aynı zamanda. Aradan 100 yıl geçse de. Sabırla yoğrulmuş, umutla ayakta kalmış bir milletin kalp atışıdır bu mektuplar. Okuduğumuz her mektup bir vedaydı aslında. Bazısı son nefesti, bazısı kavuşma umuduydu. Bazısıysa hiç bitmeyen bir hasretti. Bir askerin titreyen elleriyle yazdığı satırlar, bir annenin gece lambası altında gözyaşıyla ıslattığı kağıtlar. Bir çocuğun babasına kavuşma hayaliyle beklediği postacı sesi. Savaş yalnızca cephede yaşanmaz. Savaş evin içindedir, mutfakta, yastığın altında, boş kalan ayakkabının önündedir. Bu mektuplar bize şunu hatırlatıyor. Silahlar sustuğunda bile kelime konuşmaya devam eder. Ve bazen bir mektup bir kurşundan daha ağırdır insanın yüreğinde. Bu satırların kimisi sahibine ulaştı, kimisi yarım kaldı, kimisi ömür boyunca bir sandıkta saklandı. Ama hepsi şunu fısıldıyor bize. Savaşın kazananı yoktur ama hatırlayanı vardır. Bir sonraki programda başka bir mektubun başka bir kalbin, başka bir hikayenin izinde buluşmak üzere. Savaş mektuplarından adı geçen geçmeyen tüm kahramanlarımıza rahmet ve minnetle. Gelecek hafta savaş mektuplarının 85. ve 86. mektuplarında bu hüzünlü ama onurlu yolculuğa kaldığımız yerden devam etmek üzere. Kalbiniz umutla, yüreğiniz dualarla dolu kalsın. Esen kalınız efendim.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Macaristan'dan gelen bir mektupla TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun

yayınlarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha fark ettik. İşte Kis Stefan Maria'nın satırları. Ailemle ilgili belgeleri ve fotoğrafları düzenlerken Türkiye ve TRT ile ilgili pek çok şey elime geldi. Böylelikle sayısız güzel hatırayı yad etmek ve düşüncede de olsa orada geçirdiğim güzel günleri yaşamak mümkün oldu. Bu arada eşim Kis Stefan tarafından TRT'nin tarihçesi ve Macarca yayınları hakkında hazırlanmış notlara da rastladım. Bu arada çok hüzünlendim çünkü eşim 3 yıldır bizimle değil. O, Türkiye'yi TRT'nin yayınları vasıtasıyla tanıdı. Yıllar boyunca radyonuzun sadık bir dinleyicisiydi. TRT'nin tarihçesiyle ilgili dinleyici deneyimlerinden bahseden yarışma vesilesiyle 2007'de ülkenizin güzelliklerini ve insanların cana yakınlığını şahsen tanıma fırsatı buldum. Bu seyahat onun için de derin izler bıraktı. Bunun üzerine Türkçe öğrenmeye başladı. Şimdi ise o zamanlar satın alınmış hatıralık eşyalar evin en önemli süsleri. Uzun bir süre sonra birlikte Türkiye'yi tekrar ziyaret ettik. Ben de onun gibi harika deneyimler edindim. Bunun etkisiyle bugüne kadar Türkiye'den bahseden haberleri ve diğer insanların seyahat deneyimlerini büyük bir ilgiyle takip ettim. Umarım Türkiye'yi tekrar ziyaret eder, yeni güzel yerler keşfeder ve Türk insanının misafirperverliğini tekrar hissederim. İşlerinize başarılar dilerim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye Cumhuriyeti'ne, tarihin farklı dönemlerinde bu kadim topraklara sığınarak Türk misafirperverliği ve hoşgörüsünden yararlanan krallar, reformistler, bilim insanları ve sanatçıların karşılıklı kültürel, siyasi ve akademik etkileşimlerin her iki tarafa da neler kazandırdıklarını merak ediyor musunuz? Öyleyse sizleri Türk Yurdu'nun Misafirleri programına bu isimlerle tanışmaya davet ediyoruz. Türk Yurdu'nun Misafirleri her cuma Türkiye saatiyle 9.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 10.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış kent genelinde hayatı olumsuz etkiliyor. Kuvvetli yağış iki can kaybına neden oldu. Kentin pek çok yerinde yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü, ev ve iş yerlerini su bastı. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Zonguldak ve Düzce'de tüm okullara eğitime bir gün ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile, gazi ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağı duyuruldu. Dere yataklarından, alt geçitlerden ve toprak kayması riski bulunan bölgelerden uzak durun uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 48 il için sarı, 5 il içinse turuncu kodlu uyarı verdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, vatandaşların yetkili kurumların uyarılarını dikkate almalarını istedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen Bakü'de düzenlenecek Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı SİKA zirvesine katılacak. Gazze'deki durumla ekonomik işbirliği zirvenin önemli gündem başlıkları arasında olacak. AK Parti'nin fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin hazırladığı 9 maddelik kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Geçici düzenleme ile koşulları sağlayan yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacak. Ödemelerde kamu kaynağı kullanılmayacak. Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı balistik füzeyle hedef aldı. Hava savunma sistemleri füzeyi engelledi, şarapnel parçaları ise yerleşim alanına düştü, bir kişi yaralandı. Yemen'de de şiddetli çatışmalar sürüyor. Çatışmalar ülkedeki sivilleri derinden etkiliyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran ordusunu yok ettiklerini savunarak savaşın çok yakında sona ereceğini söyledi. Tahran'dansa hedefe ulaşmak için hem savaşıyor hem müzakere ediyoruz açıklaması geldi. Hürmüz Boğazı'nda gerilim devam ediyor. İrlandalı yazarın kitapları Filistin hareketine verdiği destek nedeniyle İngiltere'de satıştan kaldırılıyor. İrlandalı yazar Sally Rooney, İngiltere'de yasaklı örgüt ilan edilen Filistin Action grubuna verdiği destek nedeniyle kitaplarını bu ülkede satıştan çekmek zorunda kaldığını açıkladı. Türk pop müziğinin usta ismi Alpay vefat etti. Eylül'de Gel, Fabrika Kızı ve Kara Tren gibi unutulmaz şarkılarıyla tanınan şarkıcı ve besteci Alpay Nazikioğlu 91 yaşında yaşamını yitirdi. Alpay, Türk pop müziğinin temellerini atan öncü sanatçılar arasındaydı. Ve spor, Fenerbahçe İngiltere'de dağıldı. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiliz ekibi Aston Villa 6-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Aston Villa puanını 6'ya yükseltirken Fenerbahçe 1 puanda kaldı. Şampiyonlar Ligi'nde dün gece 2 Arda damga vurdu. Real Madrid, Roma deplasmanında mağlup durumdayken oyuna giren Arda Güler yaptığı 2 asistle takımının 4-3 kazanmasında aslan payının sahibi oldu. Arda Turan'dan Londra'da Stamford Bridge'de tarihi başarı. Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, Londra'da geriye düştüğü maçta Yunanistan'ın AEK takımını 3-1 yendi ve puanını 4'e yükseltti. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Alman ekibi Hoffenheim'a konuk olacak. Türkiye saatiyle 22'de başlayacak mücadele TRT 1, Tabi ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Parçalı bulutlu olmak üzere Ankara 16, Berlin 14, Amsterdam 18, Brüksel 19, Viyana 17, Kopenhag 15, Tiran 20, Saraybosna 13, Kerkük 35. Hafif yağmurlu olmak üzere İstanbul 15, çok bulutlu olmak üzere Bern 19, sağanak yağışlı olmak üzere Paris 21, Üsküp 15, Sofya 13, Bakü 26, gök gürültülü sağanak yağışlı olmak üzere Lefkoşa 25 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Farklı coğrafyalarda, farklı saatlerde, aynı duyguda buluştuğumuz. Gurbete memleketin sıcaklığını taşıyan bir yolculuk başlıyor. Türkülerle yoğrulmuş bir ses, memleketten taşınan bir selam ve uzakları yakın eden sohbetler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Memleket Treni dinleyicilerle buluşuyor.

Ankara'dan merhaba değerli dinleyenler. Yeni bir yolculuğa hoş geldiniz. Memleket treni uzakları yanı başınıza getiriyor biliyorsunuz. Bizim için kilometreler, efendim saat farkları hiç önemli değil. Türkçemizin güzel sesiyle yine bir aradayız. Sizlere kucak dolusu selam ve sevgilerimizi yolluyoruz değerli dinleyenlerimiz. Sizler çok kıymetlisiniz. Efendim kentten, köyden, kasabadan, büyük şehirlerden, yurt içinden bizi dinleyenlere selam olsun. Yurt dışından efendim en uzaktan en yakına komşularımıza kadar bizi dinleyen gurbetçilerimize selam olsun. Hoş geldiniz memleket trenine. Efendim ekibimizi artık tanıyorsunuz. Betül Yazar ve Hatice Yılmaz Alaca. Teknik masada Berkay Yıldız bizlerle birlikte. Mikrofonda sesimle efendim Türkçemle sizlere sesleniyorum. Gülnur Akalın. Bir saat boyunca beraber olacağız. Eğer sizler de katılmak isterseniz yayınımıza artı 90 312 463 34 19 ya da 21 sabit hatlarımız artı 90 530 662 21 86 WhatsApp iletişim hattımız. Lütfen bizlere yazın isteklerinizi efendim, yorumlarınızı, eleştirilerinizi bekliyor olacağız. Memleket Tren ismiyle Facebook ve Instagram'dayız değerli dinleyenler. Paylaşımlarımızı, konuklarımızı, konularımızı takip edebilirsiniz. TürkSat 4A Batı paketi uydusu kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden bizleri dinleyebileceğiniz gibi tabii ki internet üzerinden radyo.trt.net.tr adresiyle mobil cihazlarınıza indirdiğiniz ya da indireceğiniz TRT Dinle uygulamasından hem TRT'nin tüm radyolarını hem Türkiye'nin sesi radyomuzu bu saatte memleket trenini dinleyebileceğinizi sizlere hatırlatmış olalım. 10'u 8 geçer Türkiye'de saatler, yolculukta en güzel ne gider efendim? Müzik, türküler, şarkılar, Mehmet Erdem'le başlıyoruz.

Efendim, bağ kurarken bir kriz yaşıyor musunuz? Bugünkü alıntımız bununla ilgili. Doçent Doktor Şafak Nakajima'dan alıntılıyoruz. Bağ kurma krizi başlığını taşıyor. Bakalım bugün bizlere neler anlatmış. İnsan en çok ne için değişmeye razı olur? Çoğu zaman sevgi için. Sevdiğimizde yalnızca karşımızdaki kişiyle değil, kendimizle de tanışırız. Görmek istemediğimiz yanlarımız, inkarlarımız, yansıtmalarımız, kendimizi haklı çıkarma çabalarımız, kırgınlıklarımız, bağımlılıklarımız, kaçışlarımız ve otomatikleşmiş davranışlarımız kendilerini birer birer göstermeye başlar. Bu yüzden sevgi, insanın kendini görmesi ve tanıması için en güçlü aynalardan biridir. Ama değişim yalnızca romantik ilişkilerde gerçekleşmez. Zorlandığımız içimizde birikmiş öfkenin ve küskünlüğün olduğu her ilişkide, kendimizi kaybolmuş hissettiğimiz her dönemeçte, bizi gereğinden fazla tetikleyen her olayda aynı aynalarla karşılaşırız. İşte değişme ve özgürleşme olasılığımız da çoğu zaman bu durumlarda başlar. Ancak bugün insanlık olarak çok farklı bir dönemeçteyiz. İlişkilere dair kolektif bir kriz yaşıyoruz. Teknolojiyle, özellikle telefonlarımızla ve sosyal medyayla kurduğumuz ilişki, insan olma halimizi hızla dönüştürüyor. Sürekli uyarılan, sürekli bölünen, sürekli başkalarının hayatına bakan ama kendi iç sesinden uzaklaşırken başkalarıyla da gerçek bağlar kuramayan bir zihinle yaşıyoruz. Eski filmleri izlediğimizde, geçmişe özlem duyduğumuzda aslında aradığımız şey birbirine samimiyetle bakan gözler, tek söz söylemeden anlaşabilen insanlar, tutkuyla seven ve sevdiği için özveride bulunmaktan çekinmeyen kalpler değil mi sizce de? Bugüne geldiğimizde ise çok farklı bir dünyada yaşıyoruz. Genç yaşlı hepimiz bir ölçüde teknolojiye bağımlı hale geldik. Hepimiz az ya da çok onun tarafından esir alındık. En ürkütücü olansa ruhumuzun duyarsızlaşmasını, dikkatimizin kolayca dağılmasını ve giderek yapaylaşan yaşamlarımızı doğal kabul etmeye başlamamız. Ancak kaçamadığımız bir biyolojik gerçekliğimiz var. Bizler sosyal varlıklar olarak evrimleşmiş canlılarız. Kürkümüz yok, pençemiz de yok. Bir panter gibi hızlı koşamıyor, yeterince keskin olmayan dişlerimizle bir canlıyı avlayıp parçalayamıyoruz. Hayatta kalabilmek için birbirimize muhtacız. Tehlikeyi fark etmek, yiyecek bulmak, güvenliği sağlamak, hastalıkta sağlık hizmetine ve bakıma ulaşmak, çocuklukta ve yaşlılıkta korunmak, barınmak, yollar yapmak, kentler ve binalar kurmak için başkalarının emeğine ve varlığına ihtiyaç duyuyoruz. Başkasının yalnızca teknik desteği de yetmiyor. İnsan yavrusu uzun süre bakıma muhtaç. Sinir sistemimiz güvenli bağlar içinde yatışmayı öğreniyor. Bu nedenle bedeniyle, sesiyle, göz temasıyla, bizimle aynı mekanda bulunmasıyla, iyi ve kötü günde omzumuza dokunması, sarılması ve güven veren varlığıyla bir insanın yakınlığı hala hiçbir ekranın dolduramadığı temel ihtiyaçlarımız arasında yer alıyor. Bir yapay zeka bizi ne kadar iyi anlıyor ve bize yol gösteriyor gibi görünse de, insan temasının duygusal derinliğini asla taşıyamaz. Binlerce takipçi zor zamanlarımızda dayanacak gerçek bir omuz olamaz. Sayısız sanal arkadaş bizi gerçekten gören, duyan ve yanımızda kalan bir insanın sıcaklığının yerini tutamaz. Bu nedenle kanımca çağımızın en büyük sorunlardan biri bağ kurma krizidir. Peki, böylesi bir çağda ne yapmalıyız? Telefonlarımızı ve sosyal medyayı tamamen hayatımızdan çıkaramayabiliriz. Ama onlarla nasıl bir ilişki kurduğumuzu sorgulamalıyız.

akıllı telefonumuz olabilir. Ama aklımızı, dikkatimizi ve ruhumuzu ona teslim etmek zorunda değiliz. Sosyal medyayı kullanabiliriz ama kendi hayatımızın merkezini terk etmeden. Asıl mesele teknolojiyi kullanıp kullanmamak değil, onu hangi bilinçle kullandığımızdır diyor efendim. Doçent Doktor Şafak Nakajima, kalemine sağlık diyoruz. Çünkü bugün yine Dijital Evren köşemizde teknolojiyi konuşacağız efendim. Hep konuşuyoruz. Çünkü hocamızın da dediği gibi efendim, hayatımızın artık bir parçası, bir uzvumuz gibi oldu. Bunu kabul ediyoruz. Onsuz olmuyor ama onunla nasıl bir bağ kurduğumuzun dengesini zannediyorum kendimiz yapabiliriz. Çünkü ne diyor efendim yazıda? Onun bir duygusal bağı ya da duygusal derinliği yok. Bunu unutmamamız gerekiyor. Efendim birlikteliğimiz devam ediyor. Tarkan'la devam edeceğiz. Ardından haberler köşemizde buradayız.

Efendim 10.22 Türkiye'de saatler, dünyanın haberi köşemizde ne yapıyoruz efendim? Bugün hep teknolojiyi konuştuğumuz için teknoloji haberleri daha ön plana çıkıyor. Gelin bir göz atalım. Şimdi tepki çeken teknoloji ürünleri var. Şöyle bir göz atıyorum. Ayakta alkışlanan kongreler, efendim festivaller var. Hepsiyle ilgili konuşacağız. Uzayla ilgili haberler var. Gelin neler gündemdeymiş bu hafta teknolojiyle ilgili şöyle bir göz atalım. Efendim Antalya'daki 77. Uluslararası Uzay Kongresi rekor katılımla tamamlandı. Biliyorsunuz yayınımızda da konuşmuştuk. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Antalya'da gerçekleştirilen 77. Uluslararası Uzay Kongresi 111 ülkeden 18 bini aşkın katılımcısıyla organizasyon tarihinin rekoruna imza attı değerli dinleyenler. Efendim bir başka başarı hikayemiz Teknofest. Onu da yayınımızda konuştuk biliyorsunuz. Bu sene çok renkli görüntüler yaşandı. Çünkü Urfa'daydı ve insansı robotumuz halay çekti değerli dinleyenler. Teknofest'in adresi Şanlıurfa olunca insansı robot da geleneğe uydu. Çiğ köfte yoğurdu. Katıldığı sıra gecesinde türkü eşliğinde mendil sallayıp halay çekti değerli dinleyenler. Yine bizden devam ediyoruz. Savunma sanayisinin milli yapay zeka platformu Evren kullanıma açıldı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı bünyesinde geliştirilen milli yapay zeka platformu Evren, Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığını ve veri egemenliğini güçlendirmek amacıyla kullanıma açıldı değerli dinleyenler. Türkiye'nin Ay'a göndereceği ilk uzay aracı efendim onunla ilgili bir kısa haber var. Türkiye yerli üretim bir uzay aracıyla ilk derin uzay görevine hazırlanıyor. Hedeflenen fırlatma 2027 yılının ikinci çeyreği değerli dinleyenler. Çok da uzak bir tarih değil. İlgiyle ve merakla bekliyor olacağız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, kamu kurumlarındaki işlemleri dijital hale getiren Belgenet'le tonlarca kağıt israfının önüne geçildiğini belirterek, Belgenet'le 35 binden fazla ağaç kesilmekten kurtuldu. 600 tonun üzerinde kağıt tasarrufu sağlanırken, yazıcı ve toner masraflarından da %60 tasarruf edildiğinin altını çizmiş değerli dinleyenler. Şimdi biraz da dünyadaki teknoloji haberlerine bakalım değerli dinleyenlerimiz. İlginç bir haber. İnsan benzeri yapay zeka modeli Philadelphia polisine yanlış bir cinayet ihbarı göndermiş. Medya raporlarına göre polis 18 Temmuz'da çözülememiş cinayetlerle ilgili internet sitesine yapay zeka tarafından gönderilen verilerin tespitindeki gecikmeyi eleştirmiş değerli dinleyenler. Amerikalı şirketlerin yapay zekayı yavaşlatma çağrılarının perde arkası sorgulanıyor. Biliyorsunuz dikkat çekici çağrılar yapılmıştı değerli dinleyenler. Bu işe gönül vermiş, üretimini yapan büyük şirketler dedi ki çok hızlı ilerliyor yapay zeka. Biz korkuyoruz, birazcık yavaşlatalım bu işi dedi. Bunun gerçekten perde arkası nedir diye sorguluyoruz. Amerika'daki yapay zeka şirketlerinin sistemleri geliştirme hızını yavaşlatma çağrılarının güvenlik kaygılarından ziyade kendi konumlarını koruma, karlılığı artırma, Çinli rakiplerini yavaşlatma ve yapay zeka sektörüne aktarılan dev sermayenin karşılığını alma çabalarıyla ilişkili olabileceği tartışılıyormuş. İlginç bir haber efendim. Kendilerini düşünerek böyle bir çağrıda bulunmuş olabilirler diye bir haber yapılmış. Efendim akıllı gözlüklere tepki büyüyor. Satışlar durdu, peş peşe davalar geldi. Son dönemde özellikle bazı markaların piyasaya sürdüğü akıllı gözlükler Avrupa genelinde kaygılara yol açtı. Norveç'in başkenti Oslo'daki okullarda kameralı gözlüklerin kullanımı yasaklanırken Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık genelinde de daha sıkı yasal denetim çağrıları yükseliyor. Fransa'da çocuk hakları örgütü kadınların rızaları dışında görüntü yönelik yaklaşık 20 bildirim aldıklarını ve bu vakaların büyük kısmında meta gözlüklerin kullanıldığını bildirdi. Kaydedilen bazı görüntülerin sosyal medyada alay ve nefret söylemi eşliğinde paylaşılması üzerine Paris Savcılığı cinsel taciz şüphesiyle adli soruşturmalar başlattı. Fransa Veri Koruma Kurumu'na da gözlüklerin toplumsal etkileri nedeniyle ticari şikayetler ulaştı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde ise Meta, gizli kayıtların yol açtığı mahremiyet ihlalleri gerekçesiyle bir toplu davayla karşı karşıya. Bildiğimiz kadarıyla efendim bizlerde de Türkiye'de de mutlaka

takip ettiğiniz içerik üreticiler vardır. Sosyal medya hesaplarınızda paylaşılan görüntülerin, hikayelerin sol üst köşesine baktığınızda gözlükle çekilmiştir diye bir bildirim var. Ben rastlıyorum, içerik üreticiler Türkiye'de de kullanıyor. Özel olarak kişilerin kullandığına dair henüz bir şikayet ya da işte bu şekilde rıza dışı görüntülendiğine dair Türkiye'de henüz bir olay yok ama içerik üreticilerimiz kullanıyor, bunu biliyorum. Efendim, Hubble yakaladı gülümseyen galaksi. NASA Hubble uzay teleskobunun yakaladığı ilginç bir kareyi paylaşmış. Kameraya gülümseyen bir galaksi kümesi görüntülenmiş. NASA Hubble uzay teleskobu evrenin gizemlerini gözlemlemeyi sürdürüyor. NASA 1990'dan bu yana yörüngede çalışan Hubble'ın kaydettiği çarpıcı bir kareyi paylaşmış. Fotoğrafta uzayın derinliklerindeki yıldızların gülümseyen bir insan yüzüne benzerliği dikkat çekiyor değerli dinleyenler. Son haberimiz ilgi çeken bir biliyorsunuz siyaset figürü İtalyan Başbakanı Meloni yapay zekaya karşı sesini tescil ettirmiş efendim. Yine ilginç bir haberle bizlerle. Giorgia Meloni İtalyan Başbakan yapay zeka ürünü deepfake tehditlerine karşı sesini yasal bir güvence altına almak için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne başvuruda bulunmuş. Kimliğini yapay zeka platformlarının izinsiz kullanımına karşı korumak için harekete geçen tek isim de Meloni olmadı diye haber devam ediyor. Ocak ayında Amerikalı oyuncu Matthew McConaughey imzasını ve sesini tescil ettirerek bu yolda ilk adımı atmıştı. Şarkıcı Taylor Swift de Nisan ayında benzer bir yola başvurarak Amerika'da 3 marka başvurusunda bulunmuştu değerli dinleyenler. Herhalde bu başvurular ve sonuçlarını haberleştirmeye devam edeceğiz. 10.30 Türkiye'de saatler dijital evren köşemizde finansal teknolojileri konuşacağız. Kısa adıyla Fintech değerli dinleyenler.

0: Değerli dinleyenler, dijital evren köşemizde yine bilgiyle donanacağımız, çok şey öğreneceğimiz bir bölüm var. Bugün finansal teknolojileri konuşacağız. Teknoloji hayatımızın her alanında, tabii ki para deyince efendim, finans deyince, bankacılık deyince bu alanlara da çokça girdi. Girmemesi mümkün değil. Bugün nasıl kullanılıyor finansal alanda? Fintech teknolojilerini konuşacağız. Finansal teknolojiler hukuku uzmanı, avukat Büşra Aslan Yürek konuğumuz. Büşra Hanım hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş buldum.
0: Ve avukat ve bilişim hukuku uzmanı Nazlı Turhan yine stüdyo konuğumuz. Nazlıcığım hoş geldin.
2: Hoş bulduk Gülnur.
0: Şimdi biraz hocamızı da terlettik yayından önce çünkü gerçekten yabancı olduğumuz bir konu. Şimdi şöyle dedik hatta hukukçu deyince eskiden böyle kalın kalın kitaplar değil mi? Ofisinde çalışan isimler gelirdi aklımıza ama hukuk biz Nazlı ile öğrendik ki çok dallandı, budaklandı. Çok da güzel oldu, ne güzel yeni çalışma alanları açıldı. Zannediyorum Büşra Hanım finansal teknolojilerde bu alanlardan birisi değil mi? Nedir peki? Fintech diye de kısaltıyoruz. Nedir fintech ve nasıl kullanılıyor?
1: Aslında fintech son yıllarda sıkça duymaya başladığımız finansal teknolojiler kavramının kısaltılmasıyla oluşmuş bir terim. Finansal işlemlerin özellikle teknolojiyle birlikte hızlandırılması sonucu olarak doğmuş bir alan diyebiliriz fintech'e. Fintech hukukuysa bu alanın uygulamalarından kaynaklı doğmuş bazı ihtilaflar, bazı güven problemleri, güvenlik problemlerinden kaynaklı bunları hem önlemek hem de ihtilafları sonuca bağlamak için oluşturulmuş bir alan aslında hukuk alanı. Hukuk başta da bahsettiğiniz gibi canlı bir alan. Yani evet eskiden kalın kitapları aklımıza getiren bir alan ama tabii ki insan ilişkileri geliştikçe, değiştikçe hukuk da gelişmek ve değişmek zorunda, uyumlanmak zorunda aslında. Teknolojinin gelişmesiyle de insan ilişkileri sanal bir dünyada aslında çok terim olarak kafamıza oturmayan, somutlaştıramadığımız bazı alanlara dönüşmüş durumda. Bunların da buradaki ilişkilerin değişimiyle, gelişimiyle beraber hukuk da buna uyumlandığı için doğal olarak nasıl farklı her hukuk alanı nasıl gelişim gösterdiyse fintech hukuku da aynı öyküye sahip aslında. Önce başta bazı ilişkiler, bazı ticari ilişkiler söz konusu oluyor. Bunlardan bazı ihtilaflar doğuyor ve hukuk diyor ki biz bu ihtilafları nasıl çözeriz, nasıl önleriz? Bundan kaynaklı da fintech hukuku diye bir başlık gündeme gelmiş oluyor hayatımıza son yıllarda sıkça duyduğumuz şekilde girdi.
0: Aslında her alanda olduğu gibi bir ihtiyaç doğunca böyle bir alanda ortaya çıkıyor. Peki yani nasıl kullanılıyor? Biraz daha somutlaştırabilir miyiz dinleyicilerimiz ve benim anlamam açısından günlük hayatımızda nerelerde görüyoruz bu teknolojileri?
1: Aslında günlük hayatımızda sıkça kullanıyoruz finansal teknolojileri. Yani önce eskiden bankayla ilişkilerimizde şubeye gitmemiz gündemdeyken, şubede uzun uzun sözleşmeleri ıslak imza atarak
0: Evet, doğru.
1: anlaşma yapmamız, para transferi yapmamız, parayı çekip alıp fiziki olarak harcamamız gündemdeyken, son yıllarda artık özellikle mobil bankacılığında gelişmesiyle birlikte artık kart bile taşımayacak bir hale geldik. QR kodlarla ödemeler yapıyoruz mağazalarda alışveriş yaparken ya da elektronik alışverişlerde de internet alışverişlerinde de
0: Kaydediyoruz kartlarımızı değil mi?
1: kartlarımızı tabii kartlarımızı kaydediyoruz ya da ilgili internet sitesinin alışveriş sitesinin kendi elektronik para birimleri var. Oralara para yükleyip
0: Evet.
1: ondan harcamalar yaparak alışverişimizi tamamlıyoruz. Bunlarda da aslında hem verilerimizi çok fazla bu ilgili internet sitelerine yüklüyoruz. Finansal verilerimizi burada kayıtlı halde kalmış oluyor. Bunlardan kaynaklı hem KVKK ile ilgili gündeme gelen konular oluyor hem finansal

0: Güvenlikle ilgili bankacılık mevzuatının aslında geliştiği, değiştiği, zenginleştiği bir alan gündeme geliyor. Yani finansal teknolojileri günlük hayatımızda para transferi yaparken, harcamalar yaparken, mobil bankacılıkta bazı sistemleri kullanırken ya da ödeme sistemlerinde internet alışverişi yaparken sıkça kullanıyoruz.
1: Evet, ne kadar güvenli Nazlı? Yine o
0: Aslında
1: konuya gelelim.
0: evet, Gülnur şu anda hiçbir şey güvenli değil artık. Bu her an görüyoruz. Özellikle teknoloji olarak adlandırdığımız, kendimizin dahi tam olarak keşfedemediği ve içinde kaybolduğu bilişim teknolojilerinde sürekli olarak bir sektörde bir hezeyan yaşıyoruz. İşte yayına girmeden de hafifçe değinmiştik en son marketlerin buzdolaplarına yönelik siber saldırıdan bahsetmiştin sen de.
1: Evet, değil mi?
0: Artık sen de bizlerden daha iyi takip ediyorsun konuyu. Şöyle. Tabii burada da ciddi güvenlik açıkları var. Zaten hukuk alanı Büşra Hanım'ın söylemiş olduğu gibi bu açıdan yeni, aslında çok da yeni olmamakla birlikte çok daha yeni şekilde başvurulan, ihtiyaç duyulan bir alan haline geldi. Bugün yaşadığımız, bugün fintech teknolojilerini, fintech'i konuştuğumuz aslında altyapı şuradan da biraz kaynaklanıyor. Yani dijitalleşmenin para olgusuyla yakınlaşması bize yeni bir alan açtı tabii. Geçenlerde şöyle bir yazıya da denk geldim. Tabii bunu ilk Bill Gates söylediğinde kaçırmıştım, yaklaşık 10-15 sene önce söylüyor. Amerika'daki bankalara yönelik şöyle bir söylemde bulunuyor. Altyapılar gelişirken artık yavaş yavaş küçülmenin zamanı. Sonra bakıldığında gerçekten aslında şundan bahsediyor. Şubelerin küçülmesi, sayı olarak ciddi oranda azalması. Bunu ülkemizde de aslında yavaş yavaş görüyoruz. Eskiden bir banka şubesinin fazlalığı bankanın büyüklüğüyle neredeyse ölçeklendirilirdi. Ama şimdi tam tersi, banka şubelerinin sayısı, çalışanları azalıyor ama bankaların bütçeleri ciddi anlamda büyümüş durumda. Paranın dijitalleşmesi, gerçek dönem paranın
1: Artmış
0: bütçesini
1: durumda, değil mi?
0: daha rasyonel şekilde görmemize neden oluyor. Ama bu alanda çalışan, istihdam açan yönü de giderek daralıyor. Aslında her ne kadar bugün bu teknolojiler son derece kıymetli olsa da ve giderek artarak kullanacağımız çok açık bir durum olsa da dönüşümü birçok farklı alanda da yaşayacağız. Evet, biraz önce bahsettik, hukukçular için yeni bir alan. Mutlaka dinleyen hukukçularımız var ise mutlaka dikkate alınması gereken, uzmanlaşılması kıymetli olan bir alan. Bir yandan da finans sektöründe gerçek insana duyulan ihtiyacın da belki de giderek daha azaldığı. Elbette yönetimsel kadrodan bahsetmiyorum, karar alan icracı kadrolardan bahsetmiyorum ama Büşra Hanım'ın dediği gibi banka şubesine gidip transfer yapmak ne kadar azaldıysa, gerçekten bazı işlemleri bir finansal teknoloji aracıyla gerçekleştirmek nedeniyle de istihdamı da ciddi ölçüde etkileyen ve giderek de etkilemeye devam edecek olan bir altyapıdan bahsediyoruz aslında.
1: Evet, tabii altyapı gelişsin, Bill Gates'in dedi, yani yıllar önce söyledi bir
0: Evet,
1: şey
0: evet,
1: dediğin gibi.
0: evet.
1: Ama tabii insan istihdamı da bir yandan azalıyor. Biliyorsun benim fikrimi, biraz beni korkutan bir şey bu.
0: Tabii çok haklısın, çok haklısın. İkinci sanayi devrimi yaşıyoruz.
1: Evet.
0: Bunu biliyoruz. Her noktada, her sektör şu anda tedirgin. Hangi noktanın elde kalacağını, hangi noktada köklü değişimler yaşayacağımızı hala tespit etmeye çalışıyoruz. Bu arada da kendimizi de günlük rutinimiz içinde korumaya çalışıyoruz. Elektronik ticaret siteleri üzerinden yaptığımız alışverişlerde, elbette paranın transferi ve bankacılık işlemlerinde, ama daha çok aslında ya da bilinen, şöyle de bir örnek verelim. Bu beni şaşırtmıştı. Hatta birazcık da finansal açıdan da tedirgin etmişti. Çok bilindik bir kahve zincirinin finansal teknolojiler altyapısıyla çalıştırdığı dijital cüzdanında insanların unuttuğu küçük, çok küçük bakiyeler
1: Evet.
0: toplandığında kocaman bir Amerikan bankasından daha büyük bir değerde
1: Oo.
0: olduğu tespit ediliyor. Şimdi bu orada unutulan ve ekonomik döngünün içinde tutulmayan, anlık bile bu devasa bir para çok kişiden çok şey götürüyor olabilir. Yani istihdamdan, ekonomik kazanç sağlayacak zincir içerisindeki birçok girişimden. Dolayısıyla biz bugün o dijital cüzdanlar, işte dijital transferler hepsini ele alırken bunda da çok optimum faydayı gözetmiyoruz.
1: Evet, doğru.
0: Biraz bu hukuk sistemi bu noktada da bize güzel alanlar açıyor. İyi analiz etme, güzel hesap yapma, geleceği görme, regüle etme konularında çok kıymetli bir alan.
1: Sen söylerken şimdi benim o kahve zinciri uygulamamda 0,75 kuruşluk bir para olduğunu aklıma geldi mesela. Bazen dediğin gibi inatlaşıyorum ben de. Tam hesap ediyorum ki onu harcayayım diye.
0: Evet.
1: Ama var şu anda.
0: Ama çok bilinçli bir
1: Çok doğru
0: yaklaşım Gülnur
1: söylüyorsun.
0: söylediğin. Yani
1: Öyle mi?
0: çünkü orada o paranın
1: Neden dursun orada?
0: niye dursun ve o para da sonuçta bir mevduat sistemi içerisinde o
1: Evet.
0: kuruluş tarafından değerlendiriliyor ve bir kazanç sağlanıyor. Ve
1: Çok
0: bu
1: doğru.
0: kazancın nereye aktarıldığını bilmediğimiz bir kazanca hizmet etmek ne derecede doğru? Bunu da
1: Ne derecede doğru?
0: değerlendirmek lazım. Yani o yüzden dijital cüzdanlar kullanırken işte elektronik ticaret sitelerinden alışveriş yaparken bunları da gözetmek lazım. Hani ben bunların sıkıntılı olduğunu, olumsuz bir durum yarattığını söylemiyorum veya iddia etmiyorum ama bunu da bilmemiz

0: olacağını mutlaka gözetmemiz lazım öncesinde.
1: Evet, dikkatli ve akıllı kullanmak lazım. Böyle
0: Kesinlikle.
1: bir şeylerin farkında olmadan hemen yükleyelim, kullanalım, transfer edelim gibi. Şimdi siz söyleyince, yani ben başta dedim Büşra Hanım, bilmiyoruz bu konuyu dedim ama aslında kullanıyormuşum. Yani adını bilmiyormuşum, değil mi?
2: Tabii yani günlük hayatımızın
1: İçindeyiz.
2: içerisinde çok fazla, çok tahminimizden çok daha fazla alanda dokunuyoruz aslında.
1: Evet.
2: Ama dediğiniz gibi aynen kesinlikle bilinçli şekilde
1: Evet.
2: dokunmamız çok önemli, kritik kesinlikle.
1: Yani bunun fintech olduğunu bilmiyorduk. Şöyle düşünelim en basiti, mobil bankacılık kaç yıldır hayatımızda var? İnanılmaz yani, çok eski bence.
0: Aynı zamanda özellikle pandemi sürecinde çokça fazla daha adını duyduğumuz
1: Arttı değil mi?
0: kripto
1: Uygulamalar.
0: paralar, hani
1: Evet.
0: dijital paralar bir noktada, kripto paralar bir noktada. Yani aslında kripto
1: Doğru.
0: paralar konusunda da hani Büşra Hanım'a beni de sohbet etmek istediğim konular var. Ciddi bir aslında finansal döngü içerisinde yeri var değil mi kripto paralarında?
2: Kesinlikle aynen öyle. Yani tabii ki tüketicinin tercihine bağlı olarak burada aslında para dediğimiz şey başta bahsettiğim gibi somut ve elle tutulabilir, görülebilir dünyadan daha farklı bir dünyaya adım atmış durumdayız. Sanal bir dünya ve her şeyin sanal olduğu gibi paranın da sanal hale gelmiş olması söz konusu. Burada hiç görmediğimiz, hiç hesabımızdan çekmediğimiz bir parayla alışveriş ediyoruz aslında. Ya da yatırım yapıyoruz. Kripto varlıklar genellikle hani tüketicinin tabii genel yaklaşımı yatırım amaçlı olduğunu
0: Evet.
2: görüyoruz. Burada bunların sanallaşması kontrolünü ve takibini çok ciddi derecede zorlaştırmış durumda. Yani şöyle düşünelim, çok daha eski zamanlardan parayı elle tuttuğunuz zamanlardan daha yine somut şeylere yatırım yaptığınız zamanlardan işte parayı evdeki kasada bulundurduğunuz zamanlardan artık paranın telefonda bir uygulamada sadece bir sayı olarak göründüğü bir yere geldik ve aslında onun yani Türk lirası cinsinden bizim harcadığımız paradan daha farklı şeylere de evrildiğini gördük. Kripto
0: Çok
2: varlıklar
0: doğru.
2: bunlardan biri. Bu anlamda da hem bunun takibi, bunun bir yatırım aracı olarak görülüp görülmemesi kritik bir konu. Burada bilinçli şekilde hareket etmemiz önemli kesinlikle. Çünkü bunlar arka planda birer yazılım aslında sadece. Yani bu insanlar rağbet ettiği için değeri artan bir şey. Yani para da tabii ki en başta bu şekilde üretildi. Bu şekilde hayatımıza girdi. Çok çok eski dönemlerde. Şimdi de sanal bir paradan bahsediyoruz. Dolayısıyla takibi ve denetlenmesi oldukça zor. Hem tüketici açısından zor hem de denetleyici birimler açısından zor.
1: Evet.
2: Bu anlamda da tüketicinin bilinçli olması yani banka hesaplarından yapılan hareketler, kredi kartından yapılan hareketler, ekstreleri, bunları detaylı incelemesi, dijital cüzdanlar kullanıyorsa bunların sizin de bahsettiğiniz gibi bakiyelerini kontrol etmesi, bu hesabı biraz daha dikkatli tutması kritik ya da yapılan işlemlerin takibinde yine kendi yetkilendirmediği bir işlem söz konusu olduysa, üçüncü kişiler tarafından yapılmış bir işlem söz konusu olduysa, burada bir dolandırıcılık şüphesi varsa derhal kullandığı bankaya, finansal kuruluşa yazılı şekilde bildirim yapması kritik.
1: Hukuk
2: Nasıl?
1: da burada devreye giriyor,
0: Evet,
1: değil mi?
0: ne yapması tam olarak gerekiyor aslında orada kullanıcının,
2: Evet.
0: özellikle bankacılık işlemleri dışında da dijital cüzdan örneğin bir bakıyor ki bakiye boşalmış dijital cüzdanda. O noktadan itibaren süreç nasıl başlıyor aslında?
2: Aslında şöyle uygulamada genel olarak yani istatistiklere baktığımızda genel anlamda bu ilgili finansal kuruluşu arayarak sözlü şikayetlerde bulunma eğilimi daha yüksek. Çünkü sanıyorum ki kullanıcılar karşısında bir şahısla bu konuyu bildirmek ve bildirim yaptığını teyit etmek istiyor.
1: Çok özür diliyorum, araya giriyorum. Ülkemizde mi bu oran daha yüksek?
2: Evet, aynen öyle.
1: Biraz
2: Yani
1: bizim insanımız sever değil mi karşısında bir muhatap bulmayı? O yüzden soruyorum.
0: doğru.
2: evet, yani ben de şahsen buna bağlıyorum kesinlikle. Ama burada şöyle problemlerle karşılaşıyoruz uygulamada. Burada yaptığınız şikayetin ispatlanabilir durumda olması, yaptığınız başvurunun yazılı olması, kayıt edilebilir olması, bir başvuru numarası elinizde bulunması takibi açısından kritik. Dolayısıyla olabildiğince yazılı şekilde uygulama üzerinden bunun kartınızı bloke etmenizin vesaire bunların bazı başvuru mekanizmaları var. Bunları kullanarak öncelikle değerlendirilmesi daha kolay olacağından, daha ispatlanabilir olacağından yazılı şekilde başvuru yapmayı öneriyoruz kesinlikle.
1: Evet, yazılı şekilde başvuru yapmayı.

0: Halbuki ses kaydı
1: Yine
0: ne de
1: eskiye
0: olsa
1: gidiyoruz
0: alınıyor
1: ama
0: diye.
1: Nazlı.
0: Öyle Gülnur, şimdi bir de şöyle bir ironik durum da var. Hani para sanallaştıkça onu harcamak, harcamaya yönelik eğilimimiz artıyor.
1: Evet.
0: Hani hep şöyle tavsiyelerde bulunuyor finans uzmanları. Ya elinize o
1: Katılıyorum ona.
0: kağıt desteği alın. Sonra teker teker saymaya başlayarak ödemenizi yapın. Aynı alışkanlığı gösteremeyeceksiniz.
1: Somut bir şeyden ayrılmak hep daha zordur.
0: Kesinlikle.
1: Elinizdeki cüzdanınızda. Cüzdanda para bitince daha moraliniz bozulur ama karttan harcamak, dediğiniz gibi QR'dan harcamak daha kolay geliyor.
0: Kesinlikle böyle.
1: Harcamamış gibi oluyor.
0: Aynen öyle. Hem para pul oldu derken para pul bile değil, sanal, ama bir yandan da harcaması daha kolay. Hani bu ironinin içerisinde gidip gelen bir neslin içinde yaşıyoruz Gülnur.
1: Para QR oldu artık diyebiliriz
0: Çok
1: sanırım.
0: güzel. Para kör oldu gerçekten. Hani tabii dolandırıcılıklar, ihtilaflar, tabii piyasanın bir yandan da yapay zeka destekli teknolojilerle insan ötesinde, insan üstü analiz sistemleriyle gözetilmesi, tahmin edilmesi, önceden anlaşılmaya çalışılması, tüyolar, bu gibi başkaca finans sektörünü ele alan bir akımla da karşı karşıyayız. Bir yandan tabii finansal teknolojiler hukuku elbette bu noktada da muhtemelen daha farklı bir yaklaşım gerçekleştirecektir. Çünkü disiplinler de o kadar iç içe girdi ki, yani bugün bir hukuk alanından bahsediyoruz. Yayının başında söylediğin gibi kalın kitaplardan, hani kitaplar bu konuda şu anda baktığımızda gerçekten çok fazla söyleyecek bir şey. Temel hukuk bilimleri açısından gerçekten bu konuyla ilgili belki de yazılmış tek bir cümle bile bulamayız temel hukuk bilimlerinde. Elbette işin temelini öğrenmek başka bir konu, ama gündelik yaşam içerisinde
1: Uygulamada. Değil mi?
0: uygulamada hukukun tam içerisinde olan bambaşka da bir alan. Dolayısıyla hakikaten burada birazcık sadece uzmanlık alanları değiştiği için konuyu sadece uzmana bırakmak değil de Büşra Hanım'ın söylediği gibi bireysel farkındalık çok önemli bu çağda. Her konuda konuşuyoruz. Dijital okuryazarlıktan, dijital farkındalıktan artık yapay zeka okuryazarlığı ve yapay zeka konusunda daha farkındalıklı durumlara geçtik. Aynı şekilde finansal teknolojilerde de yani para transferlerini gerçekleştirirken, ödemelerimizi yaparken kullandığımız altyapıların hangi sistemler tarafından korunduğunu, bu işlemleri gerçekleştirirken, bu hesapları açarken hangi sözleşmelerin tarafı olduğumuzu artık sadece sorun yaşadığımızda farkında olmamamız gerekiyor. En baştan evet, dikkatlerimiz artık dağılmış olsa da dijital dünyada daha iyi anlayarak işlemleri yapmamız gerekiyor. Çünkü adı üzerinde gerçekten elle tutulur bir şey değil ve artık sadece işlem zinciriyle sürece başladığımız ve takip ettiğimiz bir sistemden bahsediyoruz. Dolayısıyla her o zincir içerisinde her hareketimizin, her fiilimizin oldukça bilinçli olması gerekiyor. Yani burada bir hukukçuyla karşılaştığımızda da hukukçudan destek alırken de o aşamaya gelene kadar en azından o zincir içerisinde gerçekten ne kadar bilinçli hareket ettiysek o kadar çok işi çözme açısından şans buluyoruz diyebiliriz.
2: Kesinlikle katılıyorum. Önleyici tedbirler her zaman sistemleri daha iyi, daha rekabetçi hale getiriyor, daha doğru çalışır hale getiriyor. Yani tam da bahsettiğiniz gibi sorunla karşılaştıktan sonra çözümünü aramaktansa sorunla karşılaşmamak için önleyici tedbirler alması, tüketicinin bilinçli olması demek, burada hizmet veren, hizmet sağlayıcı firmaların da kalitelerini bu yönde doğru orantılı olarak arttırması anlamına geliyor. Burada tabii hizmet sağlayıcılardan bahsederken belki şuna değinmek gerekir. Artık finansal kuruluş olarak sadece bankalar yok karşımızda. Ödeme kuruluşları var. Fintech devreye girdiğinde, bunun teknoloji kısmı devreye girdiğinde burada onlara hizmet sağlayan yazılım şirketleri var. Dolayısıyla aslında konunun içinde birden fazla paydaş var. Birden fazla karşınızda muhatap var. Ve tüketici olarak bunu kullanıyorken evet, tüketici mevzuatı sizi koruyor. Finansal yine mevzuatlar olabildiğince, yani banka mevzuatı, ödeme sistemleri mevzuatı sıkı şekilde bunları takip ediyor. Yazılım şirketlerine ciddi sorumluluklar atfediyor. Bankalara, diğer ödeme kuruluşlarına ciddi sorumluluklar atfediyor. Ama burada tüketicinin bilinçli olması da bu sorumlulukları yerine getirme açısından firmaları zorlayıcı nitelikte oluyor kesinlikle.
0: Mesela Gülnur, kaç tane dijital cüzdanın olduğunu biliyor musun?
1: Çok yok, benim biliyorsun. Ben biraz daha bilmiyorum.
0: Şimdi şöyle şeyler de var. Örneğin bir platform üzerinden bir sipariş vereceğiz.
1: Evet.
0: bir ürün olabilir ya da bir gıda olabilir. Kampanya adı altında dijital cüzdan oluşturmaya yönlendiriliyoruz
1: Evet.
0: yoğun şekilde.
1: Evet. İşte ilk alışverişe ilk
0: Evet.
1: oluşturduğunuzda şu kadar lira indirim yapacağız. Bunları kullanıyoruz tabii ki. Çok haklısın.
0: Kesinlikle.
1: Teşvik çok fazla var.
0: Çok fazla var. Tabii bunun sebebi biraz önce aslında bahsettiğimiz o kahve zinciri örneğinden geliyor. Çünkü sorgulanmayan bir mevduat oluşuyor orada. Sorgulanmayan biriken bir para. Ve bu şu anlama da geliyor. Bu bilimsel açıdan da istatistiklerle doğrulanmış bir şey. Bir dijital cüzdana para yatırdığımız zaman o kuruluşa bir sonraki işlemi yapacağı konusunda bir
1: Doğru.
0: aslında fikir veriyorsun ve karşı taraf buna göre ticaretin devamında kendisini yeni pozisyonlara ayarlayabiliyor. Ya bu çok kıymetli bir şey aslında.
1: Bu beni yıllar öncesine götürdü aslında Nazlı. Üniversite yıllarımızda bize derslerde şu öğretilirdi. Yani ben 2008 mezunuyum. O yılları düşünürsen sadakat kart uygulamaları vardı ve biz bunları derste hocalarımız anlatırdı. Neden vardı o kart? O marketin eskiden kartları vardı biliyorsun. Şimdi
0: Doğru.
1: onlar işte dijital ortama taşındı aslında bir nevi.
0: Doğru.
1: Bu kartın adının sadakat kart olması çok dikkatimi çekmişti o zaman. Neden? Dediğin gibi benim böyle bir kartım var. Bunun indirimlerinden işte ayrıcalıklarından yararlanacağım için yine o markete gidiyorum.
0: Kesinlikle bir sonraki
1: Değil mi?
0: alışverişinde oradan yapacağına yönelik çok ciddi bir veri. Bir yandan da kendisinin de bize bir ürün sağlama potansiyelinin gelecekte olduğundan ve stoklarını da buna göre oluşturmasından bizim
1: Tabii.
0: tüketim alışkanlıklarımızın analizi sonucunda.
1: Eğilimimizi biliyor, değil
0: Kesinlikle
1: mi?
0: öyle. Dolayısıyla elektronik pazarlama açısından da son derece kıymetli aslında bu teknolojiler.
1: Çok.
0: Bizim tahmin etmediğimiz minik bir veri aslında bazıları için teknoloji altyapısına sahip olan büyük kuruluşlar için kocaman bir bilgi. Bilgi de zaten bugün kıymet, para, her şey anlamına geliyor.
1: Bazen kendimizi küçümsüyoruz aslında. Ya diyoruz koskoca işte market ya da koskoca bir site benim eğilimimi mi takip edecek diyorum ama bazen gerçekten şaşırıyorum. Yani 3-4 gün alışveriş yapmadığımda bir bildirim geliyor mesela. Seni özledik. Ne yapıyorsun? Neredesin
0: Ya
1: gibi, değil
0: çok evet şimdi seni
1: mi?
0: kızdıracak bu söylemim ama şu örneği vermeden geçemeyeceğim. Derste öğrencilerime de sürekli bu örneği özellikle veririm. Bir gıda siparişinde
1: Evet.
0: bulunacağız. Siparişi nereden verdiğimizle hangi siparişi verdiğimiz çeşitli olasılıklar üzerinden yapay
1: Tabii.
0: zeka desteğiyle hesaplanıp
1: Analiz
0: siyasi
1: ediliyor.
0: profilimizi çıkartıyor.
1: Oo.
0: Bu artık hani konunun nereye gittiğini aslında bizlere göstermiş oluyor. Yani bir yemekten siyasi profile nasıl geldik ve bu
1: Sonuç
0: çok yeni bir şey
1: çıkarılıyor.
0: değil, uzun süredir yapılıyor. Tabii elbette kesin sonuçlar değil ama bir öngörü
1: Tahmin var.
0: oluşturması böyle bir noktada çok kıymetli.
1: Tabii. Çok kıymetli
0: Evet, o
1: gerçekten
0: yüzden
1: de.
0: hani bir dijital cüzdan deyip geçmemek lazım. Hakikaten finansal teknolojileri de sadece hani bir hukuk alanı gibi değil. Özellikle Büşra Hanım aslında çok şunu da çok kısa sormak istiyorum. Hani bireylerin istihbaratı açısından da kullanılan ve başvurulan bir yöntem değil mi?
2: Kesinlikle tabii ki kişisel veriler alanında ciddi bir işleme söz konusu bu bahsettiğimiz uygulamalarda. Çünkü kişiler hem finansal kişisel verilerini yani özel nitelikli dediğimiz kişisel verilerini de burada saklıyorlar. Ve bahsettiğiniz bu harcama alışkanlıkları, tüketici eğilimleri, profil
1: Belki
2: çıkarma
1: aylık
2: dediğimiz
1: gelirleri değil mi?
0: aslında. Her şey
1: Tabii,
0: Büşra Hanım. Ne kadar
2: kesinlikle.
1: para harcadı?
2: İşlem hacmi tabii ki. Bunların hepsi aslında artık kayıt edilebilir ve dolayısıyla istatistiğe dönüştürülebilir durumda. Yani aslında koskoca şirket benim eğilimimi mi izleyecek dediğimiz şey,
1: Ama izliyorlar.
2: koskoca şirket tek bir kişinin eğilimi için oturup izlemiyor aslında.
0: Tabii.
2: Arkadaki teknoloji
0: Evet.
2: altyapısıyla çok ufak hareketlerle çok büyük bir kitlenin iletişimi buradaki hareketleri incelendiği için ciddi bir veri ve pazarlama alanına da dediğiniz gibi hizmet eden ciddi bir veri oluşmuş oluyor. Burada kişisel veriler boyutunda tabii ki KVKK boyutunda ciddi tedbirler alınıyor günümüzde ülkemizde ve Avrupa'da aynı şekilde. Avrupa'da bu bahsettiğiniz profil çıkarma konusunda hatta yani GDPR'ın KVKK'nın Avrupa ayağının aslında bizim de ülkemize alıp uyguladığımız bu kanunun Avrupa tarafında profil çıkarmada bir yasaklılığı söz konusu. Türkiye'de tam olarak %100 aynı şekilde uygulanmamakla birlikte bunların denetlenmesi

0: eklendiğini söyleyebiliriz ama.
1: Yakın zamanda da bizde de yürürlüğe girecek. Yapay zeka destekli sistemlerin yüksek riskli olduğunu, kredi kişi profilleme konusunda Avrupa'da Büşra Hanım'ın dediği gibi böyle bir durum var. Biz yakın zamanda da ülkemizde de bunu göreceğiz. Biraz daha tetikte olmaya devam edelim diyelim buradan.
2: Evet, çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir sohbet oldu. Ben sohbet diyorum. Bilgileniyoruz uzman konuklarla ama gerçekten çok güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederiz Büşra Hanım.
0: Biz teşekkür ederiz.
2: Bilmediğimiz bir sürü şey öğrendik. Eminim dinleyicilerimiz de çok mutlu olmuşlardır. Avukat Finansal Teknolojiler Hukuku Uzmanı Büşra Aslan Yüreği ağırladık ve Avukat Bilişim Hukuku Uzmanı Nazlı Turhan bizlerle birlikteydi. Stüdyo konuklarımızdı. Ağzınıza sağlık. Dijital Evren köşemizde efendim. Bugün memleket trenine noktayı koyuyoruz. Gününüzün geri kalan kısmı bizimle geçenden çok daha güzel geçer umarız. Yarın aynı saatte yeni bir yolculukta buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Türkiye'de saat 11.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış kent genelinde hayatı olumsuz etkiliyor. Kuvvetli yağış iki can kaybına neden oldu. Kentin pek çok yerinde yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü, ev ve iş yerlerini su bastı. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Zonguldak ve Düzce'de tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile, gazi ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelinde idari izinli sayılacağı duyuruldu. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu savunma yapmaya başladı. Marmara Ceza İnfaz Kurumu Silivri yerleşkesindeki salonda İmamoğlu'nun dün başlayan savunması 4 gün sürecek. Mahkeme cumartesi günü ara kararını açıklayacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen Bakü'de düzenlenecek Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı SİKA zirvesine katılacak. Gazze'deki durumla ekonomik işbirliği zirvenin önemli gündem başlıkları arasında olacak. AK Parti'nin fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin hazırladığı 9 maddelik kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Geçici düzenlemeyle koşulları sağlayan yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacak. Ödemelerde kamu kaynağı kullanılmayacak. Ticaret Bakanlığı, e-ticarette satışa sunulan döner, köfte, hamburger ve İskender gibi et ürünlerinde gramaj bilgisinin eksiksiz belirtilmesine yönelik sektöre bir uyarı yazısı gönderdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne iletilen yazıda gramaj bilgisinin gizlenmesi veya eksik verilmesinin mevzuata aykırı olduğu hatırlatıldı. ABD Başkanı Donald Trump, İran ordusunu yok ettiklerini savunarak savaşın çok yakında sona ereceğini söyledi. Tahran'dansa hedefe ulaşmak için hem savaşıyor hem müzakere ediyoruz açıklaması geldi. Hürmüz Boğazı'nda gerilim devam ediyor. İrlandalı yazarın kitapları Filistin hareketine verdiği destek nedeniyle İngiltere'de satıştan kaldırılıyor. İrlandalı yazar Sally Rooney, İngiltere'de yasaklı örgütü ilan edilen Palestine Action grubuna verdiği destek nedeniyle kitaplarını bu ülkede satıştan çekmek zorunda kaldığını açıkladı. Türk pop müziğinin usta ismi Alpay vefat etti. Eylül'de Gel, Fabrika Kızı ve Kara Tren gibi unutulmaz şarkılarıyla tanınan şarkıcı ve besteci Alpay Nazikioğlu 91 yaşında yaşamını yitirdi. Alpay, Türk pop müziğinin temellerini atan öncü sanatçılar arasındaydı. Ve spor, Fenerbahçe İngiltere'de dağıldı. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiliz ekibi Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Aston Villa puanını 6'ya yükseltirken Fenerbahçe 1 puanda kaldı. Şampiyonlar Ligi'ne dün gece iki Arda damga vurdu. Real Madrid, Roma deplasmanında mağlup durumdayken oyuna giren Arda Güler, yaptığı iki asistle takımının 4-3 kazanmasında aslan payının sahibi oldu. Arda Turan'dan Londra'da Stamford Bridge'de tarihi başarı. Teknik direktörlüğün Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, Londra'da geriye düştüğü maçta Yunanistan'ın AEK takımını 3-1 yendi ve puanını 4'e yükseltti. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Alman ekibi Hoffenheim'a konuk olacak. Türkiye saatiyle 22'de başlayacak mücadele TRT 1, Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Parçalı bulutlu olmak üzere Ankara 16, Berlin 14, Amsterdam 18, Brüksel 19, Viyana 17, Kopenhag 15, Tiran 20, Saraybosna 13, Kerkük 35. Hafif yağmurlu olmak üzere İstanbul 15, çok bulutlu olmak üzere Bern 19, sağanak yağışlı olmak üzere Paris 21, Üsküp 15, Sofya 13, Bakü 26, gök gürültülü sağanak yağışlı olmak üzere Lefkoşa 25 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı'ndaki birlikteliğimiz başladı. Hoş geldiniz değerli dinleyicilerimiz. Bugün 15 Ekim 2026 Perşembe. Yapımcılarımız Songül Salman ve Hatice Tuğba Sarıoğlu birlikte hazırladılar. Teknik masada Berkay Yıldız, mikrofon başındaysa ben İpek Önder. 11 Eylül'e kadar yurttan ve dünyadan öne çıkan gelişmelerle sizlerle birlikte olacağız. Her zaman olduğu gibi programımızı Türk gazetelerini okuyarak başlayacağız. Dış basın öne çıkan haberleri ise spiker arkadaşımız Mustafa Çamlıca sizlere aktaracak. Ardından bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. TRT Rusya temsilcisi Uğur Keleş'e bağlanacağız. Son bölümde de konuğumuz gazeteci Hakkı Kurban'la birlikte gündemi ve gelişmeleri değerlendireceğiz. Sabah Ajansı başlıyor.
1: Türk basını.
0: Hürriyet gazetesiyle turumuza başladık. İstanbul'da tufan, Türkiye'nin batısında önceki akşam başlayan sağanak ve fırtına dün İstanbul'da kabus gibi bir gün yaşattı. İstanbul'da yollar göle döndü, trafik durdu, çalışanlar işe, öğrenciler okula gitmekte zorlandı. Bodrum katlarını, iş yerlerini, hastaneleri ve alt geçitleri su bastı, boğulma tehlikesi geçirenler oldu. Balat'ta su birikintisine basan 14 yaşındaki bir çocuk elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Meteoroloji 48 kent için sarı, 5 kent içinde turuncu kodlu uyarı yaptı. Antalya'ya geliyor. Erhürman'da davetli Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Hristo Doulidis, BM çerçevesinde gelecek ay Antalya'da düzenlenecek COP31 iklim zirvesine davet gelince sevinçten havaları uçtu. Hristo Doulidis bugüne kadar Türkiye'ye gelen 4. Rum lider olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erhürman'ı da zirveye davet etti. Made in Europe sinyali olumlu. Bakan Bolat, Avrupa Birliği'nin Made in Europe olarak bilinen yeni korumacı sanayi taslağında olumlu sinyaller aldıklarını söyledi. İlk taslaklarda dışarıdaydık, geldiğimiz nokta ümit verici. AP ve AB konseyindeki müzakereler belirleyici olacak, dedi.

Milliyet gazetesine geçtik. Mekke ittifakı dayanışmamızı güçlendirdi. Tahriklere kapılmıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada Pakistan ve Suudi Arabistan'la birlikte Mekke'de imzaladığımız ortak savunma anlaşmasıyla kardeş ülkelerle dayanışmamızı güçlendirdiğimizin ortaya konulduğu toplantıda tahriklere kapılmadan sağduyu ve serin kanlılıkla süreçleri yönettiğimiz ifade edildi, ifadeleri kullanıldı. Kadife Sese, Veda, Fabrika Kızı ve Eylül'de Gel gibi şarkılarla 1970'li yılları damgasını vuran Türk pop müziğinin usta isimlerinden Alpay Nazikoğlu 91 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçı yarın Bodrum Gündoğan Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Gündoğan mezarlığında toprağa verilecek. Avrupa'da ikinci randevu UEFA Avrupa Ligi'ne Marsilya karşısında elde etti. 4-1'lik galibiyette görkemli bir başlangıç yapan Beşiktaş ikinci sınavına bugün Almanya'da çıkacak. Siyah beyazlı temsilcimiz Ozan Kabak'ın formasını giydi. Hoffenheim'ı devirerek 2-2 yapmayı da hedefliyor.

Akşam gazetesinde sıra Külliye'de yüksek yargı buluşması. Başkan Erdoğan yüksek yargı başkanlarıyla Külliye'deki yemekte bir araya geldi. Yemeğe AYM Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener ve Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Rıdvan Güleç ile Adalet Bakanı Akın Gürlek katıldı. Elçinin ekstra ile intiharı, ABD'nin Atina Büyükelçisi Gilyov kredi kartı ekstresini bir Trump bağışçısına ödetmeye kalkınca koltuğu kaybetti. Gilyov'un ABD Başkanı Trump'ın bir bağışçısına 100 bin dolarlık kredi kartı borcunu ödettiği karşılığında üst düzey kişilerle görüşme ayarlama vaadeti öne sürülmüştü. Romanya'daki hükümet değişikliğinde ABD'nin rol oynadığını iddia eden Gilyov'un kızdığı bir Yunan bakana benzeri Yunanistan'da da yaşanabilir dediği dile getirilmişti. Avrupa Birliği'ne ihracat rekor kırdı. Başlığının detaylarını paylaşalım. Türkiye'nin Ocak-Eylül dönemi AB ülkelerine ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %3.9 artarak 82 milyar dolara ulaştı.

0: Vatan'da tarihi keşif Antalya'nın Kekova Adası yakınlarında dünyanın en eski batığına ait 4700 yıllık amforalar bulundu. Keşif dünyasında büyük yankı buldu. Bakan Ersoy, bu amforalar Anadolu kıyılarının deniz ticaretindeki köklü geçmişine ışık tutuyor dedi. Masak 29 ülkede fon parasının peşinde. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda fon krizine yönelik hazırlanan yasa teklifi görüşülerek kabul edildi. Maliye Bakan Yardımcısı Hatipoğlu, masanın yurt dışındaki varlıklara ilişkin 29 ülkeden 48 talepte bulunulduğunu, 278 kişinin hesaplarına ilişkin bilgi istendiğini açıkladı. Yeni Şafak gazetesiyle de bugünkü turumuzu noktalayacağız. Ateşkes'te soykırım ölü sayısı 1500'ü geçti. Gazze'de 10 Ekim 2025'te ilan edilen ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları can almaya devam ediyor. Kağıt üzerinde kalan sözde ateşkesten bu yana şehirde can kaybı 1501'e, yaralı sayısı ise 5323'e ulaştı. Saldırıların yanı sıra kuşatmanın da sürdüğü Gazze'de 21 binden fazla kişi tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyuyor. İki günde 40,5 milyar TL ödeme, tasfiye edilen yatırım fonlarına yönelik kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ilan olarak kabul edildi. Fon zedelere hafta sonuna kadar 40,5 milyar lira daha ödeme yapılması beklenirken, düzenlemeyle yaklaşık 350 bin yatırımcının net yatırım tutarlarının iade edilmesi hedefleniyor. Ve spor dünyasından bir başlıkta noktalayacağız turumuzu. Fener'e soğuk duş. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Aston Villa deplasmanında 6-0'lık ağır yenilgi yaşadı. Manza, Jackson, Barkley ve Abraham'ın gollerine engel olamayan sarı lacivertler Roma beraberliğinin ardından İngiltere'de de galibiyette tanışamadı.
1: Dış basın.
2: Birleşik Krallık merkezli günlük uluslararası Arap gazetesi Şarkul Avsat, Yemen'de meşru hükümeti destekleyen koalisyonun Husilerin Suudi Arabistan kentlerine yönelik balistik füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırıları önleyerek imha ettiğini açıkladığını duyuruyor. Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü ise Riyad'da iki seyir füzesinin önlenmesi sırasında düşen şarapnel parçaları nedeniyle 4 kişinin yaralandığını ve 15 konutta sınırlı maddi hasar meydana geldiğini bildirdi. Yemen'de meşru hükümeti destekleyen koalisyon, salı günü Yemen'in başkenti Sana'nın batısında bulunan Es Sabaha Merkez Yakıt Depolama İstasyonu'na çok sayıda hava saldırısı düzenledi. Saldırılarla Husilerin askeri faaliyetlerini besleyen yakıt tedarik hattının hedef alınması amaçlandı. ABD Başkanı Trump, Husilerin eylemlerini çok kötü ve kabul edilemez olarak nitelendirdi. İran Devlet Televizyonu'ndan halka hitap eden Meclis Başkanı Kalibaf, hedefe ulaşmak için hem savaşı hem de müzakere yöntemini kullandıklarını söyledi. Meclis Başkanı, ülkedeki muhafazakar kesimin tepkilerine yol açan ABD ile yapılan mutabakatın, ülkesinin askeri yönden daha da güçlenmesine, ekonomik dayanıklılığının artmasına ve Lübnan Hizbullah'ının güçlenmesine de yardımcı olduğunu ifade etti. Ülkesinin savaşmaktaki amacının düşmanı İran halkının taleplerini kabul etmeye zorlamak olduğunu dile getiren Kalibaf, mutabakat sayesinde güç unsurlarını artırmak için fırsat ve kaynak elde ettiklerini söyledi. İran Meclis Başkanı Kalibaf, düşmana karşı caydırıcılığın sağlanması için ülke lideri Müçteba Haman etrafında birlik ve milletin azami düzeyde kenetlenmesinin hayati öneme sahip olduğunu kaydetti. İran resmi haber ajansı İRNA'ya göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kayın Penah, Tebriz kentinde düzenlenen bir programda ABD ve ülkesi arasında devam eden gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kayın Penah, halkımızın kazandığı bağımsızlık ve özgürlük için 47 yıldır Amerika ile mücadele ediyoruz. Amerika bu kazanımlar yüzünden bizimle savaşa girdi ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsız bir İran istemediğini ve tıpkı Venezuela'da yaptığı gibi İran'ın petrol ve doğalgaz kaynaklarını ele geçirmeye çalıştığını söyledi.
1: Sabah Ajansı devam ediyor.
2: İngiltere'nin The Guardian gazetesi, İngilizlerin yarısının olası bir savaşta ülkeleri için savaşmayı

ya isteksiz olduğunu yazıyor. Yeni bir ankete göre her 3 kişiden sadece biri, yani %36'lık bir kesim için İngiltere için silahlanıp savaşa gireceğini belirtirken %48'i bunu yapmayacağını, geri kalanlarsa kararsız olduklarını ifade etti. Bulgular, Avrupalı yetkililerin Rusya'nın ittifakın savunma

0: bulunduğu bir dönemde geldi. NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Amerikalı General Greenwich saldırıya uğramaları halinde ittifakın bu gece savaşmaya hazır olduğunu açıkça söyledi. Birleşik Krallık Ajansı Independent'ın haberine göre Amerika Birleşik Devletleri'nde demokratlar 3 Kasım'daki ara seçimlerde Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde etmeleri durumunda Başkan Trump yönetimini kapsamlı bir denetime tabi tutmayı ve soruşturmayı planlıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 Kasım'da 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı ve 100 sandalyeli Senato'nun 33 koltuğunda seçime gidilecek. Demokratlar ara seçimlerde Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kazanmaları durumunda Ocak ayında göreve başlayacak yeni kongrenin ilk 100 gününde uygulamaya koyacakları gündem üzerinde çalışıyor. Trump yönetimini kapsamlı bir denetime tabi tutmayı planlayan demokratların dış politika gündeminde ise İran savaşının sona erdirilmesi ve Trump yönetiminin gümrük vergilerinin kaldırılması öne çıkıyor. Demokratlar kongrede savaş yetkilerine ilişkin yeni karar tasarılarını gündeme getirerek Trump yönetimine İran'daki askeri faaliyetlerini sonlandırması için baskı yapmayı planlıyor. The New York Times gazetesi ABD ordusunun Latin Amerika'daki yerel güçlerle eğitim ve tatbikat yapmak üzere yüzlerce askeriyi bölgeye sevk etmeye başladığını öne sürüyor. Gazeteye konuşan ve adını vermeyen askeri yetkililer bu kapsamda New York'taki Fort Durham üssünde konuştu. 10. Dağ tümenine bağlı 600 kişilik taburun ilk unsurlarının Panama'daki yeni bir tropikal orman eğitim tesisine konuşlandırılmaya başlandığını ifade etti. Bu birliklerin ilerleyen dönemde Kolombiya ve Honduras'ta yerel güçlerle eğitim ve tatbikat yapacağını belirten yetkililer, uyuşturucu kaçakçılığı operasyonları kapsamında ABD özel harekat birliklerine destek verebileceğine de dikkati çekti.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Rusya'nın Sputnik Haber Ajansı, ABD Başkanı Trump'ın Danimarka'ya bağlı özel bölge Grönland üzerindeki stratejik hedeflerine ilişkin yeni açıklamalarda bulunduğunu aktarıyor. Trump, adada geniş çaplı petrol, doğal gaz ve maden arama faaliyetlerinin başlamak üzere olduğunu duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Grönland'ın yalnızca doğal kaynaklarıyla değil, coğrafi konumuyla da ABD açısından büyük önem taşıdığını belirten Trump, bölgenin Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın savunmasında kritik bir rol üstlenebileceğini savundu. Grönland'ın gelecekteki füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı stratejik rol oynayacağını belirtti. Sputnik bir başka haberinde Türkiye'de ve Fransa'da vize başvurularında bugünden itibaren yeni bir uygulama başlayacağını bildiriyor. Fransa'nın Türkiye'deki vize başvurularını yürüten kurum tarafından yapılan açıklamaya göre 15 Ekim 2026'dan itibaren belirli kategorilerdeki başvuru sahiplerinin randevu alabilmek için önce bekleme listesine kaydolması gerekecek. Bu kategorilerde doğrudan randevu alma uygulaması sona erecek. Uygulama ilk kez kısa dönem turistik veya özel ziyaret vizesine başvuranları, son 2 yıl içinde geçerli vizesi bulunan ve vizesini yenilemek isteyenleri kapsayacak.
2: Sabah Ajansı devam ediyor.
1: Değerli dinleyicilerimiz, şimdi de bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Rusya'daki gelişmeleri TRT Rusya temsilcisi Uğur Keleş'ten dinleyelim.
3: Merhabalar, iyi yayınlar. Rusya-Ukrayna savaşında daha önceki yayınlarımızda da belirtmiştik. Saldırılar şiddetini arttıracak, bu yönde devam edecek diye. İki taraf da birbirinin cephe gerisine saldırılarını yoğunlaştırmıştı. Özellikle enerji altyapısı en büyük hedefler arasındaydı. Hem Ukrayna hem de Rusya karşılıklı olarak birbirlerinin enerji altyapısını vuruyorlardı. Buna son zamanlarda data merkezleri de eklendi. Hem Rusya hem de Ukrayna karşılıklı olarak birbirlerinin veri işleme merkezlerini vuruyorlar. Bu da hayatta önemli. Hem Ukrayna'da iletişimde sıkıntı yaşanıyor. Rusya'da da bankacılık sektörü olsun, navigasyon olsun, postalar olsun, bu tip ürünlerin kullanımında sorunlar var. Çünkü Ukrayna Rusya'daki Yandex'in 5 veri işleme merkezinden 3'üne saldırı düzenlemişti. İşte bu saldırılar artarak devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski

0: Zelenski'nin açıklamalarına göre son Rus saldırılarında 30 enerji tesisi zarar gördü. Binlerce, yüz binlerce kişi elektriksiz kaldı. Başkent Kiev'de özellikle bazı bölgelerde düzenli elektrik kesintilerine geçildi. Ulaşımda sıkıntılar yaşanıyor. Bu elektrik olmaması hem ısıtma, aynı zamanda su ve kanalizasyon işlemini de etkiliyor. Çünkü elektrik olmayınca bu sistemler de çalışmıyor. Daha önce de söylemiştik, Kiev için bu kış çok zor olacak diye. Bu da dediğimiz gibi aynı şekilde devam ediyor. Daha önce de söyledik, hem enerji altyapısına hem de veri merkezlerine saldırılar düzenliyorlar dedik. Dün en son Ukrayna'nın yaptığı bir saldırı Sberbank'ın veri merkezine saldırı düzenledi. Bu da Rusya'nın en büyük bankalarından biri. Tabii önemli bir gelişme. Bu böyle devam edecek mi? Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ateşkes tartışmaları vardı. Trump'ın ilan ettiği hem bir dizel anlaşması vardı. Onun arkasından ayrıca iki tarafın da ateşkese gideceği yönünde bir açıklaması vardı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın. Bunun olmadığını görüyoruz. Çünkü Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov sürekli olarak bu konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda Kiev yönetimi Rusya saldırılarına devam ediyor. Ateşkesle ilgili, özellikle enerji altyapısına yapılan saldırılarla ilgili bu ateşkes konusunda da görüşmelerin devam ettiğini söylüyor. Ukrayna'dan gelen bilgiler var. Ukrayna'da Rusya'nın saldırılarına devam ettiğini, enerji altyapısına vurduğunu sürekli olarak tekrarlıyor. Ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Kiev'in son saldırılarda müttefiklerinden uyarı almadığını, istihbarat almadığını söylüyor. Özellikle Amerika'nın Starlink uydu bağlantılarına etkisiz hale getirdiğini savunuyor. Dediğimiz gibi saldırılar şiddetlenerek devam ediyor. Hem enerji tesisleri hem veri merkezleri hedefler arasında. Karadeniz'de de yine güvenlik endişesi devam ediyor. Karadeniz ulaşımında her iki tarafta burada gemilere karşılıklı olarak saldırılar düzenliyor. İki tarafın açıklaması da bu gemilerin askeri amaçla kullanıldığı, askeri malzeme taşıdığı yönünde. Sonuç olarak toparlayacak olursak, Amerika'nın ilan ettiği ne enerji ateşkesinin devam ettiğini görüyoruz. Çünkü Zelenski'nin yaptığı açıklamada Rusya saldırılarına devam ediyor. Artık yeter, biz de saldırılarımıza başlayacağız demişti. Rusya tarafı da Ukrayna'nın bu saldırıları devam ettiğini, kesmediğini söylüyordu. Sonuçta Amerika tarafından bu açıklamalar gelse de hem Rusya hem Ukrayna cephe gerisinde hem enerji hem de veri merkezlerine saldırılarını artırarak devam ediyor diyebiliriz.
1: TRT Rusya temsilcisi Uğur Keleş telefon hattımızdaki konuğumuzdu. Aktardıkları için çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar dileriz. Ve şimdi de gazeteci Hakkı Kurban bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Hakkı Kurban.
2: Merhaba, iyi yayınlar İpek Önder.
1: Efendim dünya gündemine bir bakacağız. Yine çok yoğun bir gündem bizi bekliyor. Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarıyla başlamak isteriz. Husilerin Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonunun Yemen'in başkenti Sana yakınlarında bir yakıt deposunu vurmasının ardından Suudi Arabistan'daki devlet petrol şirketi Aramco'yu hedef aldı. Bölgedeki bu son gelişmeler ne anlama geliyor ve uluslararası yansımalarını da dinlemek isteriz sizden.
2: Evet, Husilerin hem Suudi Arabistan'a saldırılar hem de Kızıldeniz ve Babilmendep hattındaki etkileri bölgesel dengeleri sarsmış durumda İpek Önder. Saldırılar hala devam ediyor sizin de vurguladığınız gibi. Balistik füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen intihar saldırıları sık sık Suudi Arabistan'da uyarı sirenlerinin çalmasını beraberinde getiriyor. Tabii son günlerde özellikle başkent Riyad yakınlarındaki El Harç vilayeti ve Suudi Milli Petrol Şirketi Aramco tesisleri doğrudan hedef alınmış durumda. Ayrıca Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yönelik ağır can kayıplarına yol açan füze ve İHA saldırıları da düzenlendi. Suudi Hava Savunma Kuvvetleri çok sayıda İHA ve balistik füzenin imha edildiğini, engellendiğini vurguladı. Tabii engellenen balistik füzelerin şarapnel parçalarının Riyad'da yerleşim alanlarına da düştüğünü belirtelim. Orada da yaralanmalar ve bazı yapılarda hasarlar meydana geldiği açıklandı. Bazı Arap ülkelerinin hava yolu şirketleri artan güvenlik riskleri nedeniyle Suudi Arabistan'a olan uçuşlarını geçici olarak askıya almış durumda. Bu da aslında saldırıları nedenle etkili olduğunu gösteriyor. Yapılan açıklamalara baktığımızda da İpek Önder, Husilerden gelen açıklamalar

aslında gerilimin daha da süreceğinin işareti gibi. Zira yapılan son açıklamalarda saldırıların Suudi Arabistan'ın petrol altyapısı ve stratejik noktalarını hedef alarak artarak devam edeceğini duyurdular. Bu aslında sadece Suudi Arabistan değil, petrol, enerji ve boğaz geçişleri düşünüldüğünde küresel ve bölgesel sonuçlar doğuracak önemli bir potansiyel taşıyor diyebiliriz. Tabii Arap Koalisyonu'ndan yapılan açıklamalar da var. Suudi Arabistan Hava Savunma Kuvvetleri'nin tehditleri başarıyla etkisiz hale getirdiği savunuluyor. Sivil altyapıyı ve sivillere de falan saldırılar bir terör eylemi olarak değerlendiriliyor. Standart prosedürlerin ve gerekli tedbirlerin kararlılıkla uygulandığının da altı çiziliyor. Yemen hükümetinden yapılan bir açıklama var. Burada da Suudi Arabistan destekli Yemen Şafağı operasyonunun Husilere karşı nihai hedefine doğru kararlılıkla ilerlediği ifadeleri yer aldı. Tabi bu noktada özellikle Kızıldeniz'de Hint Okyanusu'nu birbirine bağlayan Babil Mendeb Boğazı'ndaki gemi trafiği dikkat çekici. Zira kritik seviyelere inmiş görünüyor. Bir yandan Hürmüz Boğazı konuşurken bir taraftan da Babil Mendeb Boğazı'nda bu sorunun yaşanıyor olması elbette küresel etkiler doğurması bakımından dikkat çekici. Kriz öncesi günlük ortalama 70-75 ticari gemi geçiş yapıyordu Babil Mendeb Boğazı'ndan İpek Önder. Son dönemde bu sayı 20-25 civarına kadar gerilemiş görünüyor. Dolayısıyla oldukça büyük bir azalış söz konusu. Saldırı riski ve tavan yapan denizcilik, sigorta ve navlu maliyetleri dolayısıyla uluslararası gemi tavanının büyük bölümü Süveyş, Babil Mendeb hattı yerine artık Afrika'nın güneyindeki Ümit Burnu'nu dolanmayı tercih ediyorlar. Tabi bu durum küresel tedarik zincirinde teslimat sürelerini de aksatmış durumda. 10-14 gün süreci uzatıyor. Maliyet baskısı yaratıyor. Bunlar da tabi bölgesel ve küresel etkiler yaratması bakımından son derece dikkat çekici. Peki Türkiye ne yapıyor diye soracak olursanız, Türkiye bölgede gerilimin tırmanmasından elbette derin şekilde endişe duyuyor. Suudi Arabistan'ın egemenliğine ve güvenliğine tam destek vermeyi sürdürüyor. Pazartesi günü kabine toplantısı vardı. Orada bu konuda masaya yatırıldı ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çekici vurguları olduğu toplantı sonrası Husiler tarafından Riyad Kral Halit Uluslararası Havalimanı'na hedef alan saldırılar lanetlendi Cumhurbaşkanı tarafından. Türkiye hukuk ve insanlık dışı saldırılar karşısında Suudi Arabistan'ın ve Suudi kardeşlerinin yanındadır açıklaması da Cumhurbaşkanı'nın sözleri arasındaydı. Tabii özellikle Lübnan'dan Yemen'e ve İran'a kadar uzanan bu geniş coğrafyada gerilimin tırmanması ve özellikle tabii vekil güçler aracılığıyla farklı hesapların görülmeye çalışılması Türkiye'nin üzerinde durduğu detaylar diyebiliriz. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'la da görüşmüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan. O görüşmeye de dikkat çekmek isterim. Zira orada da sadece taze mesaj değil, destek mesajları da öne çıktı. Türkiye'nin önümüzdeki süreçte Suudi Arabistan'ın yanında olmaya devam edeceğini vurguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yaşanan bu sınamanın aşılacağına inanıyoruz vurgusu da ön plana çıktı. Bu görüşmenin ardından dünkü toplantıya dikkat çekmek isterim. Yüksek İstişare Kurulu toplandı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında. O toplantıda da bildiriye yansıdığını gördük hassasiyetin. Türkiye'nin dış politika adımlarında bölgesel barış ve güvenliğin esas alındığı, gelişmelerin tarihlere kapılmadan ve diplomatik hassasiyetler gözetilerek yönetildiği vurgulandı. Dolayısıyla Türkiye'nin bu konuda son derece hassas davrandığını belirtelim. Tabii uluslararası topluma baktığımızda orada da ciddi endişeyle sürecin takip edildiğini söyleyebiliriz. Gözlerin odaklandığı ülkelerin başında şüphesiz Amerika geliyor. Zira bölgedeki bu istikrarsızlık özellikle Amerika'nın bölgeye yönelik politikalarının da etkisiyle artmış görünüyor İpek Önder. Amerikan Başkanı Donald Trump birkaç gün önce durum değerlendirmesi yaptı bu konuya ilişkin. Husilerin tutumunu sert bir dille eleştirdi. Ancak doğrudan bir askeri müdahale vaadinde bulunmaktan da kaçındığını gördük. Husiler yanlış işler yapıyorlar hem de çok yanlış. Onlar çok kötü davranıyorlar. Bu durum hiç iyi değil değerlendirmesi yaptı. Bunun seçimleri nasıl etkileyeceğini bilmediğinin de altını çizdi. Şu noktanın özellikle altını çizelim. Suudi Arabistan ve müttefiklerinin özellikle Yemen'deki Husi mevzilerine yönelik hava harekatlarını artırması, Husilerin uzun menzilli balistik misillemelerini sürdürmesi önümüzdeki günlerde de beklenen

0: süreçleri pek önder. Tabii gözlerin odaklandığı yerlerden biri biraz önce dile getirdiğim Babil-Mendeb Boğazı'ndaki tıkanıklık. Buradaki tıkanıklık devam ettiği sürece küresel petrol fiyatlarında yukarı yönlü baskı ve elbette navlun fiyatlarında da artış kaçınılmaz görünüyor. Zaten özellikle Hürmüz Boğazı ile birlikte bu sıkıntı yaşanıyordu. Şimdi bölgede Babil-Mendeb Boğazı'ndan da akışların sınırlı seyretmesi gerçekten küresel anlamda ekonomik boyutuyla da dikkat çekici bir noktaya gelmiş durumda. Türkiye ve bölge ülkeleri de tabii özellikle diplomatik yollarla bu süreçlerin çözülmesi yönünde girişimlerini sürdürüyor. Türkiye için tabii ayrı bir taraf var çünkü Suudi Arabistan ve Pakistan'la birlikte Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na imza atılmıştı. Türkiye bu desteği artırmak amacıyla önümüzdeki günlerde bir adım daha atacak. Çünkü bu anlaşmanın mecliste görüşülmesi gerekiyor. Uluslararası bir sözleşme niteliği taşıdığı için İpek Önder. Bundan dolayı kabine toplantısında bu konu değerlendirildi. Şimdi gerekli işlemler yapıldıktan sonra da önümüzdeki günlerde meclis gündemine gelecek ve buna ilişkin de bir süreç işletilmiş olacak diyebiliriz.
1: Evet efendim. Şimdi ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen dizel anlaşması söz konusuydu. Bu anlaşmanın detaylarına bir bakalım ama anlaşma olmasına rağmen sahada saldırılar devam ediyor. ABD Başkanı Trump'ın enerji altyapısına yönelik saldırıların durdurulması yönündeki bu çabaları Ukrayna-Rusya Savaşı'nın seyrine sıca nasıl etkiler ve tabii ABD-Rusya ilişkileri bağlamında da yorumlarınızı almak isteriz.
0: Evet, hem diplomasi hem de askeri hatlarda son dönemin en hareketli günlerinin yaşandığını söylememiz lazım. Siz de vurguladınız, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın enerji altyapılarına yönelik saldırıları durdurma ve özellikle Rus mazotuna uygulanan yaptırımları gevşetme hamleleri gündemi merkezine oturmuş durumda. Sahaya baktığımızda da şiddetli çatışmalar ve hava saldırıları devam ediyor. Özellikle Rus ordusu seyir ve balistik füzelerle yüzlerce intihar İHA'sı kullandı. Ukrayna genelinde yoğun bir bombardıman düzenlendiğini gördük. Kramatorsk kentinde özellikle sivil otobüsleri ve sivil altyapıya yönelik saldırılarda can kayıpları yaşandığı açıklandı ki Kiev, Kharkiv ve diğer kritik bölgelerde elektrik altyapılarının hedef alındığına dair açıklamalar yapıldı. Rusya hattına baktığımızda Ukrayna birlikleri Rus sınır bölgelerine ve enerji santrallerine İHA saldırıları düzenledi. Beryansk bölgesi

0: ile Riyazan'daki kritik bir veri merkezi, bunun yanı sıra Moskova civarındaki petrokimya enerji noktaları İHA'ların hedefi oldu. Dolayısıyla ulaştırma ve enerji hatlarına hedef alan saldırıların son dönemde fazlasıyla yoğunlaştığını söyleyebiliriz. Elbette bu durum hem enerji ve petrol yönüyle Amerika'yı hem de Avrupa'yı yakından ilgilendiriyor İpek Önder. O nedenle Amerikan Başkanı Donald Trump küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmaları ve Amerika içindeki akaryakıt fiyatlarını gerekçe göstererek tek taraflı ve sürpriz bir diplomatik hamle başlatmıştı. Amerikan yönetimi Rusya ile yaptığı görüşmelerin ardından Rusya'nın küresel piyasaya 4.8 milyon tondan fazla dizel tedarik etmesini sağlamak için Rus dizel yakıtına yönelik yaptırımları geçici olarak esnettiğini duyurdu ki bunun tabii etkili olması bekleniyor. Trump Moskova ve Kiev ile de temas kurdu. Her iki tarafında birbirlerinin enerji ve elektrik altyapılarını vurmayı durduracağı bir enerji ateşkesi ilan edildiğini öne sürdü ama bunun sahada pek de karşılığının olmadığını son saldırılar bize net olarak gösteriyor. Donald Trump demişti ki Rusya ve Ukrayna ile bir anlaşmaya vardık. Artık birbirlerinin enerji tesislerini, santrallerini vurmayacaklar. Küresel piyasaları rahatlatmak için Rus dizeline dönük kısıtlamaları esnettik demişti. Ama baktığımızda son 48 saat içerisinde yapılan saldırıların enerji noktalarını daha fazla hedef aldığını net olarak söyleyebiliriz. Tabi burada özellikle Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin yaptığı açıklama dikkat çekici. Çünkü bu anlaşmaya dair direkt kendilerine bilgi verilmediği yönünde mesajları oldu Zelenski'nin. Sivil otobüsleri ve enerji altyapısının vurulmaya devam edildiğinin altını çizdi. Özellikle Kramatorsk'taki vahşetin cevapsız kalmayacağını dile getirdi Zelenski. Sözde enerji ateşkesi iddialarına rağmen Rusya füzelerle şehirlerimizi karartmayı sürdürüyor şeklinde bir açıklama da yaptı. Buna karşın Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov'un açıklamasına baktığımızda da orada özellikle Amerika tarafıyla enerji piyasalarının istikrarı ve temas hatları üzerinde görüşmeler yürütüldüğünü söyledi Peskov. Ancak Rusya'nın kendi güvenlik çıkarlarını garanti altına alana kadar askeri operasyonun hedeflerine ulaşmaya devam edeceğini vurguladı. Dolayısıyla bu da aslında her ne kadar sözde bir ateşkes ifade edilse de sahada bu saldırıların devam edeceğini gösteriyor. Tabii gözler bir yandan da Türkiye'ye odaklandı. Çünkü bir kez daha acaba Türkiye'nin girişimleriyle bir ateşkes süreci işletilebilir mi beklentisi var İpek Önder. Tabii bu noktada Türkiye'nin odaklandığı konular özellikle Karadeniz seyir sefer güvenliği ve tahıl gıda koridoru konularına odaklanmış durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında adil ve kalıcı bir barışın tesisi için elinden gelen tüm çabayı göstermeye hazır olduğunu vurgulamıştı. Savaşın kazananı adil bir barışınsa kaybedeni olmaz vurgusu Cumhurbaşkanı'nın ifadeleri arasında. Dolayısıyla bu noktada Türkiye'nin hem kolaylaştırıcı hem ara bulucu rolüyle bu süreçte rol üstlendiğini söyleyebiliriz. Tabi bundan sonra ne bekleniyor? Bir kere Amerika'nın girişimine rağmen sahada karşılıklı saldırıların devam ettiği bir süreç yaşanıyor. Bu sürecin her ne kadar adı ateşkesi olsa da devam etmesi öngörülüyor. Zira kış aylarına giriyoruz İpek Önder. Özellikle bu dönemde enerji altyapılarının hedef alınması bir rastlantı değil. Birbirinin elindeki imkanları devre dışı bırakmaya dönük saldırılar bunlar. Kış mevsimi yaklaşırken her iki tarafında elektrik ve yakıt şebekelerini felç etme, yıpratma stratejisine devam etmesi riski maalesef önümüzdeki süreçte beklenen noktalardan biri. Amerika'nın yaptırımlar üzerinden yürüttüğü diplomasinin de Türkiye'nin ev sahipliği teklifiyle birleşerek önümüzdeki haftalarda tarafları en azından teknik düzeyde bir araya getirme ihtimali de değerlendiriliyor. Önümüzdeki günlerdeki bu diplomasi trafiğinin daha da yoğunlaşacağı günleri görebiliriz. Bir yandan sahanın, diğer yandan diplomatik hattın daha da yoğunlaşacağı günleri görebiliriz.
1: Evet. Sayın Kurban, şimdi Polonya'da da İsrail'i bir şirketin geliştirdiği Pegasus casus yazılımı ile ilgili iddialar söz konusu. Bir süredir yine gündemin önemli başlıkları arasında. Avrupa ve Türkiye'de de elektrikli araçlara yönelik alınan önlemler söz konusu. Veri güvenliği ve siber casusluk bağlamında konuya yaklaştığımızda nasıl değerlendirmek istersiniz bu gelişmeleri?
0: Evet, dijitalleşen dünyada güvenlik, egemenlik ve teknoloji ilişkisi yeni bir aşamaya evrilmiş görünüyor İpek Önder. Son günlerde sizin de belirttiğiniz gibi Polonya'da patlak ve

eden casus yazılım skandalı, Fransa'daki siber gıda sabotajı ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerde özellikle akıllı elektrikli araçlara getirilen kısıtlamalar tesadüfi olaylar değil. Bu gelişmeler siber ve teknolojik savaş çağının nedenli somut ve kritik boyutlara ulaştığını gösteriyor bize. Bir dönem hatırlanacaktır. Bilim kurgu filmlerinde izliyorduk bu tür sahneleri. Artık adeta günlük hayatın birer parçası olmaya başladı. Polonya'daki olaya baktığımızda İsrail merkezli NSO grubun geliştirdiği Pegasus adlı casus yazılımın önceki hükümet döneminde Polonya'da muhalif liderler, savcılar ve gazetecilere karşı kullanıldığı zaten bilinen bir durumdu. Ancak yürütülen resmi soruşturma kapsamında saptanan son bulgular aslında bu tabloyu daha vahim bir noktaya taşımış görünüyor. Polonya Ulusal Savcılık Ofisi'nin incelemelerine göre Pegasus üzerinden toplanan hassas vatandaş ve devlet verilerinin Polonya dışına çıkarıldığı, üretici İsrailli şirketin erişimine açık olduğu tespit edildi ki bunlar arasında ses kayıtları, yazışmalar, konum ve ortam dinlemeleri gibi çeşitli bilgiler de var. Polonya Başbakanı Donald Tusk'ın yaptığı bir açıklama oldu. Bu durum devlete karşı işlenmiş ağır bir suçtur. Sorumluları hesap verecek şeklinde bir değerlendirme. Elbette önümüzdeki günlerde bu konuda yürütülen soruşturmadan çıkacak sonuçlar dikkatle izlenecek. Bu gelişme tabii ulusal güvenlik gerekçesiyle satın alınan yabancı menşeli bir siber aracın aslında satın alan devletin verilerini başka ülkelere sızdıran bir Truva atına dönüşebileceğini de gözümüzün önüne sermiş oldu. Tabii son dönemde sadece bu konudaki casusluk girişimleri değil, aynı zamanda çeşitli araçlar konusunda yaşanan gelişmeler de var. Türkiye, Amerika ve Avrupa genelinde özellikle bazı araçlar gelişmiş kamera, radar, yazılım donanımına sahip oldukları için özellikle askeri tesislere, kritik kamu binalarına ve stratejik karargahlara girişleri yasaklanıyor, sınırlandırılıyor. Neden izin verilmiyor? Çünkü yeni nesil akıllı elektrikli cihazlar İpek Önder bünyelerinde çok sayıda lidar kamera, mikrofon, 5G veri modülü, GPS gibi takip sistemleriyle ortam haritalandırması ve canlı veri aktarımı gibi çeşitli niteliklere sahip. Dolayısıyla bunlar özellikle risk teşkil eden hususlar, araçların ürettiği harita, görüntü ve ses verilerinin üretici ülkedeki sunuculara bulut sistemleri üzerinden anlık aktarılması, askeri tesislerin gizli haritaların çıkarılması ve dinleme yapılması riskini doğuruyor ki yakın zamanda özellikle Türkiye'de de TEİ Başkanı'nın bu konuda açıklamaları olmuştu. Özellikle yabancı elektrikli araçları, donanımları sebebiyle askeri tesislerin dışına ancak bırakma gibi imkanlar sağlanabildiğini, içeri alınmadığını vurgulamıştı. Şimdi farklı bir durumda Fransa'da yaşandı. Özellikle oradaki büyük boyutlu süpermarketleri hedef alan, Hollanda'ya da sıçrayan siber saldırılarda doğrudan mağazaların akıllı soğutma ve iklimlendirme sistemleri ele geçirildi. Siber korsanlar soğutma sistemlerine müdahale ederek derin dondurucu ve buzdolabı sıcaklıklarını aşırı yükselttiler ki bazı mağazalarda 50-150 dereceye kadar çıkarıldığına dair bilgiler var. Milyonlarca euro değerinde tonlarca taze gıda maddesi bozuldu. Sağlık riski nedeniyle de bunlar imha edildi ve bazı mağazalarda aşırı ısınan donanımlar nedeniyle yangınlar çıktığı bilgisi de var. Özellikle Avrupa Birliği yetkilileri kritik gıda ve tedarik zincirlerinin siber saldırılarla felç edilmesini, gıdanın bir silah olarak kullanılması artık bir gerçeklik ifadesiyle değerlendirdiler. Peki bu neye işaret ediyor derseniz, görünürde aslında birbirinden bağımsız gibi görünse de bu üç gelişme küresel güvenlik parametrelerinde tarihi bir kırılma yaşanabilir. Özellikle bilgisayar ve telefonlar zaten birer risk olarak değerlendiriliyordu ama artık buzdolaplarının, otomobillerin, güvenlik kameralarının, elektrik santralleri de dahil olmak üzere nesnelerin interneti ağında yer alan tüm cihazların potansiyel birer saldırı vektörü haline geldiğini gösteriyor. Ülkelerinde tabii yabancı teknolojiye bağımlılık durumuna göre bu riskleri giderek artıyor söyleyebiliriz. Kendi donanım ve yazılımını üretemeyen devletler kritik anlarda sistemlerinin kapatılması veya verilerinin çalınması riskiyle karşı karşıya. Bu nedenle Türkiye'de

0: özellikle son dönemde yerli ve milli üretime önem verilmiş durumda. Aslında son gelişmeler bunun nedenli önemli olduğunu da bizlere göstermiş oldu.
1: Evet, çok önemli bir konu. Efendim, İsrail'de de 27 Ekim'de yapılacak seçimlere çok az bir süre kaldı. İsrail'deki seçimler peki Netanyahu'nun siyasi geleceği açısından ne ifade ediyor? Ve tabii Netanyahu'nun iktidardan gitmesi, Gazze'deki savaşın, Batı Şeria'daki işgalin sona ermesi anlamına da gelecek mi sizce? Yoksa tabii hep konuştuğumuz gibi liderlerden ziyade İsrail'deki o derin siyasi güvenlik algısıyla mı ilgili tüm bu gelişmeler?
0: Evet, artık 12 gün kaldı İpek Önder İsrail'deki seçimlere. Bir noktanın altını net bir şekilde çizelim. Bu seçimler sadece genel bir parlamento yenilenmesi olmayacak. Aynı zamanda ülkenin siyasi mimarisini, güvenlik konseptini ve özellikle soykırımcı başbakan Benjamin Netanyahu'nun kişisel geleceğini şekillendirecek tarihi bir dönüm noktası niteliği taşıyor. Seçim sonuçları Netanyahu için yalnızca başbakanlık koltuğunu koruma meselesi değil artık. Aynı zamanda hukuki dokunulmazlığını ve kişisel özgürlüğünü sürdürme savaşı niteliği taşıyor. Zaten Netanyahu'nun İsrail mahkemelerinde devam eden yolsuzluk, rüşvet, görevini kötüye kullanma gibi çeşitli davalarla karşı karşıya olduğunu biliyoruz. İktidarda kalması, yargı düzenlemeleri ve yasal imtiyazlar yoluyla yargılanma sürecini ertelemesi veya zayıflatması açısından tabii kritik önem taşıyor. İkinci bir boyut, Uluslararası Ceza Mahkemeleri Başsavcılığı Gazze Savaş sürecinde savaş suçları ve insanlığa karşı suç işlendiği iddiasıyla Netanyahu ve bazı isimler hakkında yakalama kararı talep etmişti. Bunun yanı sıra Uluslararası Adalet Divanı'nda yürüyen bir dava var. Güney Afrika'nın açtığı soykırım davası kapsamında İsrail aleyhine ihtiyati tedbir kararları alınmıştı. Dolayısıyla Netanyahu eğer iktidardan düşerse hem diplomatik dokunulmazlık zırhını kaybedecek hem de uluslararası hukuki yaptırımlara daha açık hale gelmiş olacak. İç politikadaki yargı üzerindeki baskı gücünü de yitireceği için sıkıntılı bir sürece girmiş olacak. Dolayısıyla Netanyahu için elbette çok hayati bir seçim olarak dikkati çekiyor 27 Ekim'deki seçim. Tabii İsrail muhalefeti Netanyahu koalisyonunu devre dışı bırakmak için geniş yelpazeli ittifaklar ve söylem odaklı bir strateji izliyor. Onu görüyoruz. Sol ve merkez sol blokta özellikle İşçi Partisi ve Meretz'in birleşmesiyle kurulan Demokratlar Partisi, Naftali Bennett'in merkez sağ oyları konsolide etme hamleleri bu süreçte öne çıkmış görünüyor. Bunlar tabii ne kadar başarılı olacak? Netanyahu'nun koltuğunu kaybetmesini beraberinde getirecek mi? Bunu 27 Ekim'deki oylamada göreceğiz ama Netanyahu siyasi ömrünü uzatmak için klasikleşen o kriz yönetimi ve kutuplaştırma taktiklerini daha sert bir şekilde uyguladı. Özellikle son dönemdeki söylemleriyle bunu net olarak söyleyebiliriz. Kendisini Batı'nın Filistin devleti baskılarına ve Amerika'ya direnebilen tek lider gibi sunuyor Netanyahu ki bu yolla özellikle oy oranını artırmaya çalıştığını söyleyebiliriz. Likud tabanını konsolide ederken bir taraftan da aşırı sağcı müttefiklerin oylarının baraj altında kalmamasını sağlamaya çalışıyor soykırımcı Netanyahu. Tabii bir taraftan İran, Hizbullah ve Hamas tehditlerini gündemin merkezinde tutarak bir anlamda savaş zamanı lider değiştirilmez duygusuyla İsrail halkının oylarını tekrar almaya çalışıyor. Tabii bu noktada Türkiye'nin ve özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da hedef olarak seçildiğini net olarak söylememiz lazım. Bunun üzerinden bir seçim propagandası yapıyor Netanyahu. İç politika malzemesi yapmış durumda Türkiye'nin sert eleştirileri ve Gazze politikasını. Özellikle Türkiye'nin İsrail'e ticaretini askıya alma kararları, uluslararası platformdaki hukuki girişimleri, İsrail kamuoyunda ekonomik ve diplomatik baskı unsuru olarak zaten tartışılan konular, bunlar seçim sürecinde de ön plana gelen hususlar arasında yer aldı. Tabii bir soru yönelttiniz. Ona ayrıca parantez açmak isterim. Netanyahu'nun gitmesi savaşı veya işgali bitirir mi? Benim cevabım kesinlikle hayır İpek Önder. Netanyahu'nun iktidardan gitmesi Gazze'deki savaşın ve Batı Şeria'daki işgalin sona ermesi anlamına gelmez. Mesele tek bir siyasi liderden çok daha derin görünüyor. Kurumsal ve toplumsal bir yapıya dayanıyor ki zaten muhalefet liderlerinin yaptığı açıklamalara baktığımızda da Netanyahu'nun tersine işte Gazze'yi boşaltırız, Filistin devletinin kuruluşuna onay veririz gibi cümleleri hiçbir zaman duymadık. Benzer şekilde oraya yönelik yine yaptırımlara dönük, savaşa dönük mesajlar verildiğini söyleyebiliriz. Yerleşik bir güvenlik doktrini var İsrail'de. Dolayısıyla bu Filistin politikası yalnızca Netanyahu'nun şahsi kararlarından ibaret değil, ordunun, istihbarat teşkilatlarının ve devlet bürokrasisinin onlarca yıldır sürdürdüğü güvenlik odaklı doktrinin bir sonucu. Dolayısıyla seçimlerde ne sonuç çıkarsa çıksın bu tavrın çok da değişmeyeceğini ama belli hatlarıyla belki yumuşamalar, yeni politikalar sergilenebileceğini söyleyebiliriz.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Kıymetli katkılarınız, değerli yorumlarınız için sağolunuz. Gazeteci Hakkı Kurban bizlerle birlikteydi değerli dinleyicilerimiz. Sabah Ajansı'nın bugünlük de sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte 11 haberlerin ardından buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Hindistan'dan gelen iki mektup okuyacağım size bu bölümümüzde. İlki Sadık Azmi'nin. Son birkaç gündür irtibat sağlayamadım ama program dinleme ve internet sitesini ziyaret sürecim devam etti. 370. maddenin Keşmir'den kaldırılması, Pakistan'ın destek çabaları ve İmran Han'ın Türkiye ziyareti hakkındaki gelişmelerden TSR sayesinde sürekli olarak haberdar olduk. Raporlama süreci sadece tatmin edici değil, aynı zamanda gerçeklere dayalı olarak devam etmektedir. Haber ve yorumlarla tam bir koordinasyon oldu ve saygınız kalbimde büyümeye devam etti. BBC ve TRT olmasaydı gerçekler asla ortaya çıkmayabilirdi. Size ve hizmet anlayışınıza minnettarım. Gerçeklere dayalı gazetecilik bugün hala yaşıyor. Sizden program rehberini PDF formatında aldım ve kopyasını çoğaltıp arkadaşlarıma dağıttım. Artık ülkeme döndüğüm için yayınınızın ve web sitenizin bu alanda tanıtılması süreci devam edecek. Hindistan'dan gelen diğer mektubumuzsa Musarraf Hüseyin Raza Al-Dehlavi'den. Selam, TSR'nin Urduca radyo yayınlarını dinlemeye devam ediyoruz. Gönül ister ki sizlere mektup ve e-posta göndermekten daha fazlasını yapayım. TSR hakkında bilgi sahibi oldukça daha çok dikkatimi veriyorum ve Türkiye'ye karşı ilgim de artıyor.

Batı medyasındaki kara propagandaya asla inanmıyorum. Yeni Delhi'deki BBC'nin ofisine telefon açıp bu konuda onlara sert çıktım. Hindistan'da Müslüman bir genç olarak Anadolu kültürünü, tarihini, müziğini, mutfağını çok seviyorum. Bundan sonra da TSR'ye yazmaya devam edeceğim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün kamerasını insanoğlunun en gizli köşelerine, yani hiç kimseye itiraf edemediği korkularına doğrultan İsveçli ünlü yönetmen Ingmar Bergman'dan söz edeceğiz. Bergman, sinemada tek kelimeyle bir ayna niteliğindedir. Öyle ki dış görünüşümüz, vicdanımız, inancımız ve ölümle olan o kaçınılmaz randevumuz bu aynaya olanca gerçekliğiyle yansır. Bergman sineması aynı zamanda bir yüz sanatı olarak da tanımlanabilir. Çünkü onun için insan yüzü dünyanın en ilginç ve en dürüst manzarasıdır. Meşhur yakın plan çekimleriyle karakterlerinin bir bakışındaki tereddüdü veya gözlerindeki o ilginç boşluğu yakalamadaki ustalığı da eşsizdir. Filmlerinde ölümün soğuk nefesini ve özellikle kadın ruhunun karmaşıklığını işleyen usta yönetmen, sinema tarihinin en gerçekçi ve dürüst performanslarına imza atmıştır. Bergman, geride her biri varoluşçu felsefe tezi niteliğinde olan başyapıtlar bıraktı. Yedinci mühürde bir şövalyenin ölümün kişileşmiş haliyle, yani siyah pelerinli o gizemli figürle satranç oynadığı sahnede son pazarlığımızı sorgularken, iki kadının kimliklerinin birbirine karıştığı personayla modern sinemanın sınırlarını zorladı. Ingmar Bergman izleyicisine sinemanın bazen sadece iki insanın bir odada sessizce oturmasıyla bile dünyaları sarsabileceğini göstermiştir. Tiyatrodan aldığı disiplini beyaz perdenin görsel gücüyle birleştiren usta yönetmen, insanın içindeki o fırtınalı denizi sanki sakin bir kıyıya vuran dalgalar gibi perdeye taşımasıyla ünlüdür. Özetle Bergman, sinemada karanlık bir salonda ışıklar kapandığında bizzat bizi kendi ruhumuzla baş başa bırakan adamdır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
2: Ekonomide haftanın en kritik dönemeçleri, piyasalardan veriler, gündemden analizler. Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
3: Türkiye'de saat 12.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
3: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış kent genelinde hayatı olumsuz etkiliyor. Kuvvetli yağış iki can kaybına neden oldu. Kentin pek çok yerinde yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü, ev ve iş yerlerini su bastı. İstanbul

Kocaeli, Sakarya, Yalova, Zonguldak ve Düzce'de tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi. İstanbul'da okulların yarın da tatil edildiğini açıklayan İstanbul Valisi Davut Gül, 84 yılın en büyük yağışını aldık dedi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu savunma yapmaya başladı. Marmara Ceza İnfaz Kurumu Silivri yerleşkesindeki salonda İmamoğlu'nun dün başlayan savunması 4 gün sürecek. Mahkeme cumartesi günü ara kararını açıklayacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen Bakü'de düzenlenecek Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı SİKA zirvesine katılacak. Gazze'deki durumla ekonomik işbirliği zirvenin önemli gündem başlıkları arasında olacak. AK Parti'nin fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin hazırladığı 9 maddelik kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Geçici düzenlemeyle koşulları sağlayan yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacak. Ödemelerde kamu kaynağı kullanılmayacak. Ticaret Bakanlığı e-ticarette satışa sunulan döner, köfte, hamburger ve İskender gibi et ürünlerinde gramaj bilgisinin eksiksiz belirtilmesine yönelik sektöre bir uyarı yazısı gönderdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne iletilen yazıda gramaj bilgisinin gizlenmesi veya eksik verilmesinin mevzuata aykırı olduğu hatırlatıldı. ABD Başkanı Donald Trump, İran ordusunu yok ettiklerini savunarak savaşın çok yakında sona ereceğini söyledi. Tahran'dansa hedefe ulaşmak için hem savaşıyor hem müzakere ediyoruz açıklaması geldi. Hürmüz Boğazı'nda gerilim devam ediyor. Türk pop müziğinin usta ismi Alpay vefat etti. Eylül'de Gel, Fabrika Kızı ve Kara Tren gibi unutulmaz şarkılarıyla tanınan şarkıcı ve besteci Alpay Nazikioğlu 91 yaşında yaşamını yitirdi. Alpay, Türk pop müziğinin temellerini atan öncü sanatçılar arasındaydı. Ve spor, Fenerbahçe İngiltere'de dağıldı. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiliz ekibi Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Aston Villa puanını 6'ya yükseltirken Fenerbahçe 1 puanda kaldı. Şampiyonlar Ligi'ne dün gece iki Arda damga vurdu. Real Madrid, Roma deplasmanında mağlup durumdayken oyuna giren Arda Güler yaptığı iki asistle takımının 4-3 kazanmasında aslan payının sahibi oldu. Arda Turan'dan Londra'da Stamford Bridge'de tarihi başarı. Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, Londra'da geriye düştüğü maçta Yunanistan'ın AEK takımını 3-1 yendi ve puanını 4'e yükseltti. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Alman ekibi Hoffenheim'a konuk olacak. Türkiye saatiyle 22'de başlayacak mücadele TRT 1, Tabi ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Parçalı bulutlu olmak üzere Ankara 16, Berlin 14, Amsterdam 18, Brüksel 19, Viyana 17, Kopenhag 15, Tiran 20, Saraybosna 13, Kerkük 35. Hafif yağmurlu olmak üzere İstanbul 15, çok bulutlu olmak üzere Bern 19, sağanak yağışlı olmak üzere Paris 21, Üsküp 15, Sofya 13, Bakü 26, gök gürültülü sağanak yağışlı olmak üzere Lefkoşa 25 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Sevgili dinleyenlerimiz, Türkiye'nin Sesi Radyosu'na, Gündem Enerji'ye bir kez daha hoş geldiniz. FM programımız sizler için Gülşen Ayvaz hazırladı. Sefa Aktan, teknik yönetmenimiz, sesimizin sizlere ulaşmasını sağlıyor. Ve Anadolu Ajansı Enerji Haberleri Müdürü Barış Sağlam ve ben Mahmut Gürer, önümüzdeki yarım saat boyunca sizlerle birlikte Gündem Enerji programında

0: beraber olacağız. Efendim bizlere çift 0-90-312 463 34-19 ve çift 0-90-312 463 34-21 numaralı telefonlardan ulaşıp soru, görüş ve önerilerinizi iletebilirsiniz. Ayrıca bizleri radyo.trt.net.tr üzerinden TSR Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun sekmesini seçerek de dinleyebilirsiniz. Yine TRT Dinle uygulamasından da bizleri konuk edebilirsiniz diyelim. Şimdi bu hafta birazcık kışa yaklaşmaya başladık sevgili Barış.
1: Evet.
0: Yavaş yavaş ve biraz bunu konuşalım istedim ama biraz daha küresel çapta konuşalım istedim. Yani evet. Kombi bakımı, arabaların radyatörüne antifriz koyun falan değil de onun yerine küresel enerji siyasetinde kışın yaklaşması bir winter is coming efekti yapar mı? Onu konuşalım istiyorum ama tabii soğuk günlerin de sayısı arttı. Kış yavaş yavaş artık sonbaharın çıkış döneminde kendini göstermeye başladı ki ne yazık ki İstanbul'da da çok yoğun yağışla iki vatandaşımız hayatını kaybetti. Onlara Allah'tan rahmet dileyelim. İstanbul'dan bizi dinleyenlere de geçmiş olsun diyelim. Aman dikkat, bugün de dışarıya çıkmasanız iyi edersiniz. Yarın için de okullar İstanbul'da tekrar tatil edildi. Onu da hatırlatalım, sıcak haberler olarak söyleyelim. Ve biz işin siyaset kısmına geçelim. Şimdi Hürmüz ve Ukrayna-Rusya krizi dünyayı bir küresel enerji darboğazına soktu.
1: Evet. Bu
0: ilk başlangıcı Kuzey Akım Hattı'nın aslında devreden çıkmasıyla başladı. Devamında Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında yaptırımlar geldi. Ardından Hürmüz Boğazı'ndan Katar LNG'si çıkamadı. O arada Japonya, Çin, Türkiye Afrika LNG'sini zaten önceden topladığı için Avrupa birazcık baldırı çıplak kaldı enerji bakımından demek herhalde yanlış olmaz. En son baktığımda da veriler Kasım ayında %70'e doğalgaz depolarını çıkardık çıkaramadık sıkıntı yaşarız sürecine ve bir panik yaklaşımına girmiş görünüyorlardı.
1: Evet.
0: Buradan konuşmaya başlayalım ama devamında senden yeni dizel anlaşması ve LNG Rusya Avrupa Birliği işlerinde konuşmanı isteyeceğim.
1: Tamam, şimdi Avrupa kışa hazır mı? Soru bu. Avrupa'nın kışa hazır olabilmesinin önünde birkaç engel var. Bunlardan birincisi Rusya-Ukrayna savaşı, ikincisi de Hürmüz Boğazı ve bunların küresel etkileri. Şimdi Avrupa'nın doğalgazla sorunu Rusya'nın Ukrayna'ya tek taraflı olarak saldırması ve Doğu Ukrayna'yı yavaş yavaş ilhak etmesiyle başladı. Ve bu kapsamda Avrupa'nın Rusya'ya uyguladığı yasaklar çerçevesinde de enerji ithalatını minimize etmek adına Rusya enerji ithalatını kısıtlamalar ve yaptırımlar söz konusu oldu. Yavaş yavaş Rusya'nın doğal gazını kesti Avrupa Birliği. Ki Avrupa Birliği'nin %40 ila 60 bazı dönemlerde 60'a çıkan bir ihtiyacını karşılayan bir kaynaktı. Bu kadar büyük bir kaynağın yerine yenisini eklemek zaten zor. Bu kadar büyük bir kaynağın oluşturduğu etkiyi gidermek zor. Bir de bunun üstüne Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler eklenince dünyanın %25'inin doğalgaz ve petrolün yaklaşık olarak geçtiği bu körfezden, bu boğazdan artık sevkiyatlar da çok büyük yara aldı. Katar buradaki en büyük ve bu arada İran'da tabii. İran ve Katar en büyük tedarikçilerdi. Onların da tedariklerinde büyük problemler yaşanmaya başladı. Bu da küresel olarak arzı daralttı. Ama Avrupa Birliği özelinde doğrudan boru hattıyla tedarik edilen doğalgazın bitmesine ki bu ucuz olan alternatif. Hı hı. Ve daha stabil olan bir alternatif. Onun yerine LNG yani likit doğalgaz geçti. Bu daha pahalı olan ve daha zor volatil bulunabilen, hı hı, daha zor bulunan bir ne yazık ki kaynak oldu Avrupa Birliği için.
0: Yani şöyle mi demek lazım aslında? Vallahi kesiyorum lafını ama yani bulunabilir ama biraz da cep yakar. Yani
1: zaten
0: istediğinizde bulamayacaksınız diye bir şey yok ama faturası da ağır oluyor.
1: Yani sorun gaz bulmak değil, gazı hangi fiyattan bulacağı.
0: Evet.
1: Bu çok çok önemli. Şimdi Avrupa Birliği'nin doğalgaz depolarının dolumluk oranı %74.3. Bu Almanya'da %60.08. Fransa'da 87.4 ama Fransa'nın sadece neredeyse sadece konutlar için bu doğalgaza ihtiyacı var. Neredeyse diyorum tamamıyla değil. İtalya'nın doğruluk oranı %90 civarlarında. Yani İtalya zaten bu konuda doğrudan TAP'ın da devamı olduğu için, TANAP'ın devamı TAP'ta olduğu için yani her halükarda biraz da şanslı konuda.
0: Bir de onların şirketi, milli şirket

0: şirketleri her yerde sondaj faaliyeti yürütüyor ve oradan da rahatça alabiliyorlar.
1: Evet, yani Avrupa'nın altyapısı kış talebini karşılayabilecek bir esnekliğe sahip gibi görünebiliyor. Ama düşük stoklar ve LNG tedarikindeki belirsizlikler en büyük problem. Şimdi ben rakamlar çıkardım. Avrupa Birliği'nin doğalgaz depoları toplamda yaklaşık 107 milyar metreküp. Bunun şu andaki 90, yani %90 seviyesi olsa 96 milyar metreküp yapıyor. Ama şu an %74 olan rakam, %74'lük rakam yaklaşık 80 milyar metreküpe denk geliyor. Yani arada bir 18 milyar metreküplük bir boşluk var. Hı hı. Bu da yaklaşık 167 LNG kargosuna denk geliyor. Şimdi bu fiyatlardan, günümüz fiyatları üzerinden bakıldığında 167 kargo TTF olan, yani Avrupa'nın en derinlikli doğalgaz borsası olan fiyatlardan kıyasladığımızda 15.5 milyar dolara doluyor. Yani 16 milyar dolar değil.
0: Çok büyük para.
1: Çok büyük para. Peki spot olsa yaklaşık 9 milyar dolar. Bu da az para değil. Yani 10 milyar dolar diyeyim buna, değişen fiyatları da öngördüğünüzde. Şimdi Avrupa Birliği'nin önünde yaklaşık 15 ila 10 milyar, yani 10 ila 15 milyar dolar arasında bir boşluk var. Ve bunu en çok Almanya'nın doldurması gerekiyor. Bu darboğazın içerisindeki en kritik konumda olan ülke Almanya. Almanya'nın sanayisi ve konutları doğalgaz bağımlısı durumunda. Her ne kadar yenilenebilir enerjiyi arttırmaya çalışsalar da Türkiye gibi güneşlenmesi olan, rüzgarı olan bir ülke değil. Olsa bile geniş alanlara sahip değil. Bu nedenle

0: Ji tedariki için Asya ile de rekabeti düşünüldüğünde işler hiçbir şekilde iç açıcı görünmüyor açıkçası. Avrupa Birliği'nin şu andaki fiyatlar üzerinden diyelim ki 10 milyar dolar alt bazı alalım. 10 milyar dolarlık bir açığı var ve bu açığı doldurmak ilerleyen günlerde 10 milyar dolara değil belki de daha fazla bir
1: Daha
0: rakama
1: fazlasına.
0: mal olacak
1: Çünkü
0: durum bu.
1: rekabet süreci var Barış. Yani şimdi baktığımızda evet alacağım dediğiniz zaman alabiliyorsunuz, bulabiliyorsunuz ama onun birden fazla alıcısı olursa örneğin Çin, Japonya, Güney Kore gibi ülkeler bu sefer fiyat artıyor.
0: Bakın çok ilginç bir şey var. Bunu daha önce de konuştuk ya burada. Çin doğalgazını artık satan bir konuma geldi. Belirli oranda satıyor. Ama işin şöyle bir yanı var. Çin bu fiyatı yani bu doğalgazı aldığı fiyata satmıyor doğal olarak.
1: Tabii
0: O
1: ki.
0: da bir kar ortaya koyuyor. Yani sonuç itibariyle piyasada bugün kışın gelmeye yaklaştığı bu günlerde Avrupa Birliği'nin sürekli artan bir doğalgaz fiyatıyla mücadele edeceğini öngörebiliriz. Eğer daha da soğuk hava dalgaları da daha da artar ve soğuk hava dalgalarının dereceleri daha da düşerse bu beklenti ve bu ihtiyaç daha da artacak ve Avrupa Birliği'ni daha zor bir konuma getirecek. Türkiye'yi konuşalım mı bu konuda?
1: Konuşalım. Şimdi ben birkaç bir şey söylemek istiyorum. Çok özür dileyerek hemen şurada
0: Estağfurullah.
1: not almıştım. Birincisi uluslararası ajanslar 3 tane projeksiyon yapmışlar Avrupa için. 3 kış senaryosu çıkartmışlar.
0: Evet.
1: Yani o kadar artık aslında zor durumdalar ki ne olursa ne yaparızı yani böyle boldan boldan her şeyi kullanan Avrupa tedarik anlamında çok ciddi hesaplamaya başlamış. Ilıman, mevsim normalleri ve sert soğuk kış
0: Evet.
1: çıkartmışlar. Bu ılıman kışta LNG arzında bir toparlanma bekliyormuş Avrupa Birliği.
0: Eğer olursa ılıman.
1: Olursa talep baskısının azalacağını ve fiyatların da en azından sabit kalabileceğini değerlendirmişler. Normal kışta Asya ile bir rekabet süreci yaşayacağını öngörüyor Avrupa ve bu söylediğin 10 milyar avro seviyelerinin 15 milyar avrolara kadar çıkabileceğini değerlendiriyor. Özellikle Almanya fiyatları yükselten bir unsur olarak öne çıkabiliyor.
0: Evet.
1: Sert uzun kışta ise
0: Aman ya Rabbi.
1: 2-3 katlık fiyat artışlarının söz konusu olabileceği değerlendiriliyor
0: Nasıl yani
1: doğalgazı
0: 30
1: Avrupa'da.
0: milyar dolar?
1: Hayır 30 milyar dolar değil vatandaşın cebine yansıyandan söz ediyorum.
0: He okey
1: Yani
0: okey.
1: Almanya'daki doğalgaz Türkiye'deki doğalgazın 4 kat 5 kat daha fazla fiyatına
0: Anladım.
1: vatandaşın cebine girecek olabilir. Bizim bir sıkıntımız yok.
0: Bu da
1: Türkiye'yi
0: elektrik
1: konuşuruz
0: fiyatları
1: dedi.
0: ve doğalgaz doğrudan. Hem
1: Tabii
0: elektrik hem
1: tabii ve
0: doğalgaz.
1: cari açıda doğrudan.
0: Tabii.
1: Şimdi tabii Türkiye'yi konuşalım. Enerji Bakanı yani 6. kez falan söyledi yanlış bilmiyorsam. Depolarımız tam dolu. LNG anlaşmalarımız tamam. Arz ya da taleple ilgili bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyoruz dedi.
0: Evet.
1: Bunu da birkaç kez söyledi.
0: Şimdi bunu niye özellikle konuşalım dedim. Şimdi 6,3 milyar dolarlık bir toplam kapasitemiz var. Silivri'de 4,6, Tuzgölü'nde 1,7. Şimdi Silivri'de 2028'de 6 milyar metreküp'e çıkarılması, 2032'de de Tuzgölü'nün 8,5'e çıkarılması yani yaklaşık 15 milyar metreküp'e çıkması hesap ediliyor. Türkiye'nin şu anda resmi açıklamalarla teyit edilmiş bir doluluk oranı var ve bu doluluk oranı Türkiye'nin faydasına gibi görünüyor. Bazı noktalarda özellikle doğalgaz üretiminin daha doğrusu pardon doğalgaz tüketiminin eğer kış normallerinin altında geçerse ve güneşlenme vakti de artarsa Türkiye'de bir yenilenebilir enerji üretimi fazlalığı da söz konusu olacak. Bu da bizim doğalgaza talebinin azalmasına neden olabilir. Ama kış sert geçerse Türkiye'de normal senaryolarını işletmeye devam edecek. Şu anda Türkiye'de yani enerji açısından bir rahatlık var ve bu rahatlığı daha önce biz hissetmiyorduk.
1: Evet tabii.
0: Sen de ben de bu piyasaları yakından takip ediyoruz, sektörü yakından takip ediyoruz. Hep bir İran kesintisi olurdu.
1: Evet, mücbir sebepler.
0: Hep mücbir sebep olurdu. Hiç ne
1: Artık
0: yazık ki.
1: normali mücbir hale geldiği için.
0: Tabii yani bir durup dururken bir kesilirdi. Türkiye'nin en çok ihtiyaç duyduğu zamanlarda kesilmesi de çok ilginç tesadüfler olurdu nedense. Tabii tesadüf diyorum tırnak içerisinde. Her halükarda bunları aşmış olmamız ve artık daha güvenle bakabiliyor olmamız bizi sevindiriyor ama bu şu demek değil. Türkiye'ye enerjide tam bağımsız ve son derece sorunsuz demek değil, ama ilerleyen dönemlerde özellikle deniz üstü

0: üstü rüzgarı da girecek. Hı-hı. Miksimizde yani enerji karışımımızda daha önce var olmayan bir yeni bir kaynak olacak. Ama en önemlisi akkuyu devreye girecek. Daha önce hiç var olmayan ve bizim ikimizin de belki de hayal edemeyeceği kadar önemli bir şey hayata geçmiş olacak. Umarız bu böyle devam eder. Özellikle yenilenebilirin de katkısı artar diye ümit
1: yani
0: ediyoruz.
1: Yani şimdi sevgili dinleyenlerimiz de şöyle düşünmesin. Ya benim ocağımda yanan doğalgazla akkuyu nükleerden gelecek elektriğin ne alakası var? Eve yeni ocak mı alacağız diye olabilir. Hayır. Niye hayır? Çünkü elektrik üretimi için kullandığınız doğalgazı hane halkına ve sanayiye aktarabileceksiniz. Evet. Böylece sizin evinizdeki ocak yanmaya devam edecek. Yani elektrik bunu bir şekilde etkilemeyecek. Bir soru sana. Bunu ben son dönemde çok duyuyorum. Türkiye'nin elinde enerji bakımından bir fazla oluşabilir bu kış enerji anlaşmalarından dolayı deniyor. O da tabii depo dolu kalacak. Depodan kullanmayacağız. Biz onları kullanmaya devam edeceğiz. Amerika ile sadece 2 ay önce 11 tane yeni anlaşması yapıldı. Evet. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu süreci içerisinde. Baktığımızda Cezayir ile Nijerya ile aynı şekilde devam ediyor. Avrupa Rusya'dan alamazken biz Rusya'dan neredeyse 50 milyar metreküp doğalgaz alıyoruz yıldan. Azerbaycan'dan gelen var 12 ila 13 milyar metreküp seviyelerinde. Ve kendi çıkardığımız doğalgaz var. O da ne kadarı vardı bilmiyorum ama herhalde bir 1 milyar metreküpe yaklaşmış mıdır?
0: Olabilir.
1: O civarlarda da dedi. Yani elimizde bir doğalgaz var bizim kullandığımız elektrifikasyon süreciyle bu yenilenebilir enerjinin artışıyla birlikte ki kışın düşecek birazcık bunların oranı.
0: Evet.
1: Ama baktığımızda elimizde bir enerji fazlası var. Türkiye diyelim ki Nijerya ile anlaşma yaptı. Bunları da yanlış bilmiyorsam enerji merkezi olma olasılığı ve çalışmaları doğrultusunda yaptı anlaşmaları. Türkiye'ye doğru bir gemi geliyor.
0: Evet.
1: Diyelim ki Nijerya'dan böyle yavaş yavaş hı-hı yaklaşıyor. Ve Almanya dedi ki bize ya bu gemi buraya geliyor ama size doğru. Biz bu doğalgazı sizden satın almak istiyoruz.
0: Şimdi evet.
1: Siz bunu metreküpünü 1000 euro vermişsiniz. Hı-hı. Tamamen afaki konuşuyorum. Biz acaba bunu sizden almak istesek biz bunlara 2500'den veririz kardeş sevgili Hans deyip verebiliyor muyuz?
0: Şimdi birincisi biraz sistemi anlatayım. Böyle bir şeyin olabilmesi için sizin re-export yani bunu tekrar ihraç edebilme şartını sözleşmenize eklemiş olmanız gerekiyor. Yani ben bunu alırım kullanmazsam istediğim yere satarım şeklinde bir anlayış yok. Bu anlaşmalarla verilmiş haklara bağlı. Türkiye bunu zaten enerji ticaret merkezi olma stratejisiyle imzaladığı için birçok anlaşmasında bunun re-export hakkına da sahip.
1: Evet öyle olduğunu biliyor. Amerikalılarla ve Cezayir'le yapılan en azından öyle olduğunu biliyoruz.
0: Şimdi bu kapsamda Almanya'nın ya da başka herhangi bir ülkenin Türkiye'ye böyle bir ihtiyaç serdettiğinde bazı kanallar vardır. O kanallar üzerinden konuşulur. Zaten bunu satıp satamayacağını Türkiye bunu beyan eder. Bu beyan kapsamında da böyle bir ihtiyacı hangi ülkeyse talep eder. Ve daha yukarı bir fiyattan tıpkı Çin'in yaptığı gibi. Hı hı. Çin bugün artık...
1: Onu konuşmuşsun evet, söylüyorum yani, zaten.
0: Çin tıpkı bir ihracatçı gibi bu süreci yönetmeye başladı ve ciddi miktarda satışlar yapıyor. Türkiye'de bunu
1: yani
0: yapabilir.
1: Çin'de gerçekten ya kırmızıyı boyayıp satacak neredeyse. Yani inanılmaz. Yani Çin'in ticari zekası özellikle 90'ların sonundan sonra başlayan,
0: evet,
1: Clinton'la ziyaretinden sonra başlayan açılımı inanılmaz. Yani her konuda ama enerjide de.
0: Şimdi burada bir şeyi yani gazeteci olduğum için rahat duramıyorum, söylemem gerekiyor. Çin'in bu kadar açılabilmesinin temel nedeni uluslararası finans sisteminin Çin'in her türlü projesi için inanılmaz bir kredi açmasıyla hı-hı mümkün oldu. Yurt dışındaki büyük küresel firmaların tamamının Çin'deki yatırımları uluslararası finans tarafından çok uygun koşullarla finanse edildi. Yani biz Türkiye olarak bir finansman bulurken zorlandığımızın hiçbirini Çin 1970'ten sonra özellikle Henry Kissinger açılımıyla birlikte yaşamamaya başladı. Çünkü bu Amerika Birleşik Devletleri'nin doların küresel olarak hakimiyetini garanti altına almak için yaptığı bir işlemin bir parçasıydı. Uluslararası küresel sistem ve Amerika Birleşik Devletleri bunu birlikte yaptılar ve bugüne gelindi. Yani hani affedersiniz, neyse onu söylemeyeyim. Yani Çin'in bir bu kadar da büyük bir zekası şeyi yok. Yani bu sistemin bir parçası olması için geliştirilmişti. Bugün ama Çin'in beklenenin çok üstünde bir gelişim gösterdiğini düşünebilir miyiz? Düşünebiliriz. Burada da altınla gerçekleşecek sıkıntı. Çünkü Çin artık dolar biriktirmek istemiyor. Altın biriktiriyor.
1: Koyacak yeri kalmamıştır.
0: Şu koyacak yeri kalmadığı gibi resmi rakamlarını sürekli çarpıttığı söyleniyor. Yani gerçek alım miktarlarının yarısı kadar. Bildiriyor ki dünya piyasalarında altının fiyatı çok hızlı yükselmesin, yükselmesini sınırlı tutsun diye. Her neyse, Türkiye'nin şöyle bir artısı var. Türkiye boru hattı, yani ki bu temeli Rusya, Azerbaycan ve İran olmak üzere, ki bazı swap anlaşmalarla Türkmenistan'dan da alıyoruz. Hem boru hattını hem de LNG tedarikini birlikte kullanabilmesi ve ihtiyacını çok üstünde tedarik edebilmesi. Silivri ve Tuz Gölü depolamaları, bunların hepsi bir yere denk geliyor. Depolama kapasitesini artırmaya çalışması, anlaşmalarını çeşitlendirmesi ve Sakarya doğalgaz sahası. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde Türkiye ticaretini yapabilecek bir artıdan bahsedebilir hale geldi. Tabii burada enerji, elektrik için doğalgaz kullanımının da azalacağını öngörüyoruz. 2027'nin ilk çeyreğinde nükleerle birlikte yaz aylarında da yenilenebilir enerjinin devreye girmesiyle bu artıları dolayısıyla Çin'den ve başka ülkelerden, bazı üretici olmayan diğer ülkelerden daha farklı olarak ihracat konusunda avantajlı konumda.
1: Evet, yani hani hem ihracat konusunda avantajlı, bir de Barış, az önce söylediğin yatırımlar, Çin'e giden yatırımlar anlamında baktığımızda hani Türkiye'de buna, özellikle Avrupa'nın ve Amerika'nın yatırımlarına talip oldu yıllarca. Evet. Senin de söylediğin gibi finansman sıkıntıları yaşadı. İşte hatta birçok siyasi badireler de atlattı bu süreçlerle ilgili büyük yatırımlar yapılması süreçlerinde. Ki işte bunların da en büyüğü her şeye rağmen yapılan GAP oldu. Evet. Baktığımızda GAP da bir su ve enerji yatırımı.
0: Evet.
1: Şimdi Çin o kadar oyunu aslında kuralların dışında oynadı göründü ki. Bize, senin de az önce söylediğin gibi, işte aldığının yarısı kadar göstermesi, altın fiyatlarının yükselmemesi bakımından. Var olanın dünya ihtiyacının çok daha fazlasını bir anda üretebilmesi.
0: Evet.
1: Bunlar tabii Çin'i avantajlı konuma geçirdi ama Türkiye'nin de enerji konusunda, bu enerji merkezi olma konusunda attığı adımlarla en azından bu süreçte ben birazcık daha açıkçası naçizane öne çıkacağını düşünüyorum.
0: Umarız.
1: Zira yasal düzenlemesi de yapıldı. Anlaşmalar da buna göre yapılıyor. Yapılmayanlar da güncellenmeye çalışılıyor. Bunu da biliyoruz. Ki Rusya ile belki yeni doğalgaz boru hattı projelerinin bile gündemde olacağını söylemek çok yanlış olmaz. Ukrayna'daki kriz devam ettiği.
0: Azerbaycan'la var olan kapasitenin artırılması, yeni, yani paralel İnşallah. Olarak yeni boru hatlarının çıkarılması.
1: Evet, o yönde de zaten her iki tarafında çok belli bir kararlılığı var ama onun için galiba Zengezur'un bir orada stabil halde yapılması evet. gerekiyor ki bu sürece doğru devam edelim. O da yapılırsa zaten Türk dünyası doğrudan
0: bağlı
1: boru hatlarıyla birbirine bağlı olacak ki o da bambaşka bir şeyi beraberinde getirebilir bizim
0: Umarız.
1: için. Şimdi tabii biz böyle bol bol var bizde diye konuşuyoruz. Sevgili Barış Sağlam'la, Anadolu Ajansı Enerji Haberleri Müdürü Barış Sağlam'la gündem enerjide bunu değerlendiriyoruz ama ne kadar doğalgaz olsa, ne kadar petrol de olsa bunların yakıta dönüşmesi, belli bir rafinasyon sürecinden geçmesi
0: evet.
1: ve arabalarımıza, jeneratörlerimize dolması belli bir zaman ve altyapı gerektiriyor. Bu altyapılarda Ukrayna-Rusya Savaşı'nda hem Ukrayna hem Rusya tarafından vurulunca, Hürmüz'deki kriz sürecinde o bölgedeki rafineriler, ki Suudi Arabistan'daki çok sayıdaki rafineriyi evet. vurduğunu biliyoruz İran'ın. Aynı şekilde Amerika ve İsrail'in de İran'daki çok sayıda rafineriyi vurduğunu biliyoruz. Dünyada bir dizel yakıt sıkıntısı çıkmasına evet. sebep oldu. Şimdi öyle bir şey oldu ki önceden araba alırken biz dizel olsa daha iyi olur. Hani çevreciliği o zaman bilmiyorduk açıkçası. Hani ne oluyor, ne bitiyor. Çok da böyle küresel ısınma konusunda bilinçlenmemişti dünya. Arabayı dizel almayı özellikle Türk halkı dikkat ederdi ki hem benzinin yarı fiyatı hem de çok daha uzun yol gidebiliyorsun diye.
0: Sırf bu ekonomi yüzünden dizel arabaların fiyatları diğerine göre daha pahalı olurdu.
1: Evet. Ama şimdi baktığımızda dizel yakıtın o pompa istasyonlarında, yakıt istasyonlarında tabelaya baktığınızda baya baya yani %20 civarında
0: evet.
1: daha pahalı olduğunu görüyoruz benzinden. Şimdi önce bize bunun bir sebebini anlatır mısın? İkincisi, bunu çözmek için Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasında bir uzlaşıya varıldı. Onun detaylarını anlatır mısın?
0: Şimdi birincisi şu, Türkiye'nin içinde bulunduğu bölge hep savaşlarla, biliyorsunuz. Niye Türkiye ile başladım? Doğusuna bakın. Yani söylemeye gerek yok. Güneydoğusuna bakın, doğusuna bakın, kuzeyine bakın. Hep savaşlarda. Bu savaşların tamamı da enerjiye etkisi olan savaşlar. Hı hı. Şimdi Rusya-Ukrayna savaşı özellikle enerji altyapılarının vurulmasıyla birbirlerine çok büyük zararlar vermeye başladılar. Elektrik santralleri, trafo merkezleri, rafineriler. Bu rafinerilerin yanlarında ve etrafında ve çeşitli stratejik yerlerde bulunan akaryakıt depoları.
1: Zaten patlama olduğu zaman yani böyle devasa oluyor. Evet. Sanki nükleer tesis patlamış gibi bir görüntü ortaya çıkıyor.
0: Bununla birlikte gaz altyapısının bombalanması, hı hı, ya da işte sabotaja uğraması. Hatta nükleer tesisler etrafındaki
1: Zaporojye.
0: Evet, büyük çekişmeler. Şimdi bunların hepsini bir araya getirdiğinizde Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri Rusya'yla, daha doğrusu bu Trump'ın kendi ağzından çıkan, resmi de olmasa, bir enerji ateşkesi uygulamasına gitti.
1: Zelenski de çok komik dedi ya, keşke bana da haber verseydiniz enerji ateşkesi yaptığınızı.
0: Yani bu kadar artık komik bir durumda. Ve iki tarafta resmi bir açıklama olmasa da, iki tarafta bunu tamamen kabul ettiğini ilan etmese de belirli bir süre enerji altyapılarını vurmadılar. Fakat sonra tekrar vurdular, sonra tekrar vurmadılar. Sonra tekrar birlikte olduğu açıklandı. Her halükarda bir hassasiyetin Amerika Birleşik Devletleri tarafından doğrudan, hatta bir ülkenin cumhurbaşkanına söylemeden bunu devreye koyacak kadar olaya müdahale olması gerekti. Senin de saydığın nedenlerden dolayı dünyanın genelinde bir akaryakıt darboğazı oluştu. Şimdi Rusya'nın dünya genelinde çok büyük bir akaryakıt ihracatı vardır ve bunda da dizelin önemli bir payı vardır. Hı hı. Tüm bu bombalamalar neticesinde Rusya kendi ülkesinden yurt dışına ihraç edilmesini yasakladı akaryakıtların.
1: Evet.
0: Belirli bir süre. Ve bunu çok uzun sürelere yaydı. Her o uzatma kararının sonunda bu uzatmayı devam ettirdi ya da gevşetti bir miktar, ama var olmasına özen gösterdi. İlk defa olarak ABD iç siyasetinde, yani Amerika Birleşik, hı hı, Devletleri'nin iç siyasetinin de etkisiyle, ki çünkü seçimler yaklaşıyor. Bu seçimler esnasında yükselen akaryakıt fiyatları Amerika Birleşik Devletleri için çok çok önemli.
1: Tabii orada bir böyle ulaşım altyapısı Avrupa'daki gibi değil. Herkes arabayla gidiyor her yere.
0: Ve arabalar gerçekten bizim hani Türkiye'de, özellikle Türkiye'de hayal edemeyeceğimiz kadar minimumu 3000 motordan başlayan, inanılmaz yakıt tüketen devasa araçlar. Bunların da etkisi var ve yaptıkları kilometre çok fazla. Bu nedenle iç siyaset açısından akaryakıtın fiyatı çok önemli. Hı hı. Amerika Birleşik Devletleri bunun seçimlere yansımaması için, yani Trump bunun seçimlere yansımaması için, seçimlerdeki etkisinin ya da azalabilmesi için doğrudan Rusya ile bir anlaşma yaptı. Bu anlaşma ABD'nin dizel arzını artırarak fiyat baskısını azaltmasını hedefliyor. Orta Doğu'daki arz sorunları ve Rusya'daki üretim aksamaları, bu dizel fiyatlarını, hı, sıkıştırıyor ya, bunları engellemek için yapıldı. Bu nedenle de Rus yakıtına yönelik, ki Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'dan kaynaklı her şeye bir yaptırımı var. Buna para, doğru, da dahil olmak üzere. Doğru. Finansal yaptırımları var. Bu yaptırımların gevşetilmesini ve Rusya, Moskova'nın enerji gerilerini arttırabilmesini sağlayacak. Şimdi asıl amaç Moskova'nın enerji ihtiyacını arttırmak gibi görünmüyor, ama enerjiden kazanacağı, ama buna etkisi olacak. Bu nedenle de bu anlaşma AB dahil olmak üzere, Ukrayna'da dahil olmak üzere çok eleştirildi. Fakat ABD bize şunu gösterdi: İhtiyacı olduğunda oyunun kuralını, hem de kendi koyduğu oyunun kuralını istediği an değiştirebilir. Bir şeyi faal olmaktan çıkarabilir. Birkaç gündür biliyoruz, futbolla yatıp kalkıyoruz. Onun için onu ne yazık ki onu anlatalım. Yani bir şeyi faal olmaktan çıkarabilir, kırmızı kartlık olmaktan çıkarabilir ve artık yapılabilir hale getirebilir olduğunu gösterdi. Bu gerçekten de çok önemliydi.
1: Yani Trump tarafken hakem oldu.
0: Evet.
1: Bunun daha ötesi yok.
0: Hakem oldu ve bundan faydalanan tarafa dönüştü.
1: Evet.
0: Ve neydi bu? Şimdi 3 aşamadan oluşuyor. İlk aşamada, yani bu ay için 300 bin ton dizel Kasım ayı için 500 bin ton, Aralık ayı için ise 1 milyon ton. Toplamda da 1 milyon 800 bin, ama bunun 3 milyon varile kadar, 3 milyon tona ulaşabilecek

0: kadar da bir anlaşmada potansiyel var. Bunların fiiliyatta henüz gerçekleşmedi ama gerçekleştirilmesi ve bu sevkiyatlara herhangi bir yaptırım uygulanmaması hedefleniyor. Böylece Amerika Birleşik Devletleri doğrudan bu rakamlarda dizel ihraç edebilecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde dizelin kullanım alanları bizdeki gibi değil. Bunu da göz önünde bulunduralım. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde araçların yapılan araştırmalara göre %90 seviyesinde, yani bireysel araçların %90 seviyesinde benzinle çalışıyor. Dizelle çalışan tüm makinaların neredeyse tamamı toplu taşımada, yük taşımacılığında, trenlerde ve benzeri ağır iş makinalarında kullanılıyor. Bu nedenle ekonomiye doğrudan katkıları çok yüksek. Ve fiyat artışlarında enflasyona katkısı açısından dizelin çok çok büyük bir önemi var. Bunların tamamına müdahale edebilmek için Amerika Birleşik Devletleri kendi koyduğu kuralları çiğnemekten çekinmedi. Hani hep biz AB'yi ikiyüzlülükle süslüyoruz ya da çifte standartlıkla süslüyoruz ya. Hani A babası da böyle olur dedi, yani bize Amerika'yı gösterdi yani.
1: Bir şeyle artık hani ikiyüzlülükte falan o çok daha ötesinde suçluyoruz ama hani artık hani şey diyoruz bazen kullanılır ya Türkçe bir tabir, böyle yüzü yok.
0: Evet, yüzü
1: hani
0: yok gerçekten. İkiyüzlü
1: de değil, yüzü yok ama yine de Amerika Birleşik Devletleri bu konuda aktif rol oynadı ve krizi de açıkçası çözmüş gibi de görünüyor. En azından dar boğazı.
0: Şimdi şunu da hemen söyleyeyim, onu da söylemeden geçmeyeyim. Amerika Birleşik Devletleri'nin iç piyasasına yönelik bir hamle de olsa genel itibariyle dünya genelinde yaklaşık 3 milyon tonluk ekstra bir arz kaynağı da oluşturmasıyla birlikte belki de fiyatların düşmesi beklenebilir ama hayır. Bu arzın başka bir yere kaydırılması söz konusu. Yeni bir arz değil bu. Bu nedenle fiyatların Türkiye dahil olmak üzere düşmesini beklemek Amerika hariç çok mantıklı değil.
1: Çok zor. Evet, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gündem Enerji programında bir kez daha birlikteydik. Sevgili Barış Sağlam'la birlikte. Barış, çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Efendim, programımızı sizler için Gülşen Ayvaz hazırladı, Gündem Enerji'yi, ve sesimizin size gelmesini teknik yönetmenimiz Sefa Aktan sağladı. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere diyelim ve hepinize mutlu günler dileyelim efendim.
2: Gündem Enerji.

0: Türk Başkentleri.
1: Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından kadim Türk şehirlerine yolculuğa çıktığımız programımıza bir kez daha hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde başkent oluşunun 103. yılı vesilesiyle bir kez daha başkent Ankara'mıza çevireceğiz rotamızı. Daha önce şehrin antik geçmişiyle Türk egemenliğine girdiği süreci ve başkentlik niteliğinin somutlaştığı parlamento binalarımızı ele aldığımız iki bölümle çıkmıştık karşınıza. Şimdi ise Ankara'nın milli mücadelenin komuta merkezliğinden yeni kurulan devletin başkentliğine uzanan macerası üzerinde duracağız. Modern çağda başkentler yalnızca devlet kurumlarının bulunduğu şehirler değildir. Bir ülkenin siyasi yönelimini, tarih anlayışını ve gelecek tasavvurunu da yansıtırlar. Bu nedenle başkent seçimi çoğu zaman idari bir karar olmanın ötesinde sembolik de anlam taşır. Osmanlı Devleti'nin son başkenti İstanbul, yaklaşık 5 asır boyunca imparatorluğun, hatta bir dönem bilinen dünyanın önemli bir kısmının yönetim merkezidir. Ancak Birinci Dünya Savaşı sonrasında yaşanan gelişmeler, yeni Türk Devleti'nin merkezinin farklı bir şehirde şekillenmesine tarihsel ve zorunlu bir zemin hazırlar. Mondros Mütarekesi'nin ardından Anadolu'nun çeşitli bölgeleri işgal edilirken, İstanbul'da fiilen denetim altına girer. 16 Mart 1920'de İtilaf Devletleri'nin İstanbul'u resmen işgal etmesiyle Osmanlı Meclisi

meclisane dağıtılır. Bazı milletvekilleri tutuklanır, bazıları sürgüne gönderilir. Bu gelişme milli iradeye dayalı yeni bir siyasi merkezin Anadolu'da oluşturulmasını zorunlu hale getirir. Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları için artık mücadeleyi İstanbul'dan yürütmek mümkün değildir. Ankara bu süreçte birçok avantajı aynı anda sunar. Şehir Anadolu'nun merkezindedir. Batı cephesine ulaşım bakımından elverişlidir. Demir yolu bağlantısı sayesinde haberleşme ve lojistik faaliyetleri nispeten kolay yürütülür. Aynı zamanda işgal kuvvetlerinin doğrudan tehdidinden uzaktadır. Ancak Ankara'nın tercih edilmesinde yalnızca askeri ve coğrafi gerekçeler etkili olmaz. Şehrin milli mücadeleye verdiği güçlü destek de belirleyici rol oynar. Mustafa Kemal Paşa 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelir. Dikmen sırtlarında büyük bir kalabalık tarafından karşılanır. Seymenlerin gösterdiği ilgi ve Ankara halkının desteği milli mücadele kadrolarına önemli bir moral kaynağı olur. 27 Aralık günü Oğuz töresinde ve onu devam ettiren Ankara Seymen kültüründe olağanüstü, kader belirleyici gün anlamında kullanılan, yani savaş, yıkım, yeni bir düzenin kurulması gibi tarihi kırılma anlarını ifade eden Kızılca Gün kavramıyla adlandırılır. 2020 yılında Genelkurmay Kavşağı'na yerleştirilen Kızılca Gün anıtı da bu günün anısını yaşatmayı hedefler. 10 metre yüksekliğe ve 4,5 metre ene sahip anıt, 17 figür ve bir rölyeften oluşur. Eserde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yanı sıra Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi, Ankara Vali Vekili Yahya Galip, Müderris Beynamlı Hoca Mustafa Efendi ve ilk kadın muhtar Satı Kadın tasvir edilir. Ana figürlerin etrafında ise Ankara'nın seymenleri, bacı erenleri, gençler ve çocuklarla milli mücadeleye inanmış Ankaralılar yer alır. ...23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi'nin açılması Ankara'nın tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biridir. Artık şehir yalnızca bir direniş merkezini değil, egemenliğin kaynağını temsil eden yeni bir meclisi de barındırmaktadır. Kurtuluş Savaşı boyunca askeri kararlar, diplomatik girişimler ve siyasi faaliyetler Ankara'dan yönetilir. Sakarya Meydan Muharebesi'nden Büyük Taarruz'a kadar uzanan süreçte Ankara, bağımsızlık mücadelesinin karargahı görevini üstlenir. Savaşın kazanılması ve Lozan Antlaşması'nın imzalanmasıyla birlikte yeni devletin kalıcı merkezinin neresi olacağı sorusu gündeme gelir. İstanbul, ekonomi, kültürel ve nüfus bakımından hala ülkenin en büyük şehridir. Buna karşın Ankara, milli mücadelenin merkezi olarak yeni devletin kuruluş hikayesiyle özdeşleşir. Cumhuriyet kadroları, yönetim merkezinin Anadolu'da bulunmasının ülkenin iç bölgeleriyle daha güçlü bağ kurulmasını sağlayacağını da düşünür. 13 Ekim 1923 tarihinde, yani bundan tam 103 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen tek maddeli kanunla Ankara resmen devletin başkenti ilan edilir. Türkiye Devleti'nin makarrı idaresi Ankara şehridir ifadesinden oluşan düzenleme, yeni devletin yönünü belirleyen en önemli siyasi kararlardan biri olarak tarihe geçer. Böylece Ankara, Kurtuluş Savaşı yıllarında üstlendiği fiili rolü hukuken de kazanmış olur. Ankara'nın başkent ilan edilmesinden sonra Cumhuriyet ilan edilir. Bu yakın tarih, iki karar arasındaki güçlü ilişkiyi de gösterir. Yeni rejim, kendini yalnızca yeni bir yönetim biçimi olarak değil, aynı zamanda yeni bir devlet anlayışı olarak da tanımlar. Ankara'da bu anlayışın mekansal karşılığı haline gelir. Cumhuriyet

0: et yönetimi, modern kurumlarını ve yeni bürokrasiyi bu şehirde şekillendirmeyi tercih eder. Başkent ilan edildiği dönemde Ankara'nın nüfusu yaklaşık 30 bin civarındadır. Dar sokakları, kerpiç evleri ve çok sınırlı altyapısıyla büyük bir yönetim merkezi olma niteliğinden çok uzaktır. Ancak Cumhuriyet'in ilk yıllarında hazırlanan planlar doğrultusunda şehir hızla büyümeye başlar. Bakanlıklar, kamu kurumları, diplomatik temsilcilikler ve eğitim kuruluşları Ankara'da toplanmaya başlar. Kısa süre içinde Anadolu'nun mütevazı kasabası genç cumhuriyetin vitrini haline de gelir. Sevgili dinleyiciler, bugün Ankara yalnızca kamu binalarına ev sahipliği yapan bir idare merkezi değildir. Aynı zamanda milli mücadelenin hafızasını, cumhuriyetin kuruluş felsefesini ve modern devletin gelişim sürecini temsil eden başkenttir. Bu yönüyle Ankara, Türk dünyasının, Türkiye Cumhuriyeti'nin göz bebeği, Türk istiklalinin de sarsılmaz kalesidir. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Türk başkentleri.

0: Türkiye'de saat 13.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Funda Erdoğan. Haberleri veriyoruz. İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış kent genelinde hayatı olumsuz etkiliyor. Kuvvetli yağış iki can kaybına neden oldu. Kentin pek çok yerinde yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü, ev ve iş yerlerini su bastı. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Zonguldak ve Düzce'de tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi. İstanbul'da okulların yarın da tatil edildiğini açıklayan İstanbul Valisi Davut Gül, 84 yılın en büyük yağışını aldık dedi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu savunma yapmaya başladı. Marmara Ceza İnfaz Kurumu Silivri yerleşkesindeki salonda İmamoğlu'nun dün başlayan savunması 4 gün sürecek. Mahkeme cumartesi günü ara kararını açıklayacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen Bakü'de düzenlenecek Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı yani SİKA zirvesine katılacak. Gazze'deki durumla ekonomik işbirliği zirvenin önemli gündem başlıkları arasında olacak. AK Parti'nin fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin hazırladığı 9 maddelik kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Geçici düzenleme ile koşulları sağlayan yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacak. Ödemelerde kamu kaynağı kullanılmayacak. Ticaret Bakanlığı e-ticarette satışa sunulan döner, köfte, hamburger ve İskender gibi et ürünlerinde gramaj bilgisinin eksiksiz belirtilmesine yönelik sektöre bir uyarı yazısı gönderdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne iletilen yazıda gramaj bilgisinin gizlenmesi veya eksik verilmesinin mevzuata aykırı olduğu hatırlatıldı. ABD Başkanı Donald Trump, İran ordusunu yok ettiklerini savunarak savaşın çok yakında sona ereceğini söyledi. Tahran'dansa hedefe ulaşmak için hem savaşıyor hem müzakere ediyoruz açıklaması geldi. Hürmüz Boğazı'nda gerilim devam ediyor. Türk pop müziğinin usta ismi Alpay vefat etti. Eylül'de Gel, Fabrika Kızı ve Kara Tren gibi unutulmaz şarkılarıyla tanınan şarkıcı ve besteci Alpay Nazikoğlu 91 yaşında yaşamını yitirdi. Alpay, Türk pop müziğinin temellerini atan öncü sanatçılar arasındaydı.

ve Spor Fenerbahçe İngiltere'de dağıldı. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiliz ekibi Aston Villa ile 6-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Aston Villa puanını 6'ya yükseltirken Fenerbahçe 1 puanda kaldı. Ardaların gecesi Şampiyonlar Ligi'nde dün geceye iki Arda damga vurdu. Real Madrid, Roma deplasmanında mağlup durumdayken oyuna giren Arda Güler yaptığı iki asistle takımının 4-3 kazanmasında aslan payının sahibi oldu. Arda Turan'dan da Stamford Bridge'de tarihi başarı. Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, Londra'da geriye düştüğü maçta Yunanistan'ın AEK takımını 3-1 yendi ve puanını 4'e yükseltti. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında bugün Almanya ekibi Hoffenheim'a konuk olacak. Türkiye saatiyle 22'de başlayacak mücadele TRT1, Tabi ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Temsilcimiz Trabzonspor UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında bugün Finlandiya ekibi Kuopio ile deplasmanda karşılaşacak. Bordo Mavililer turnuvaya galibiyetle başlamak istiyor. Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak karşılaşma TRT 1, Tabi ve TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Parçalı bulutlu olmak üzere Ankara 16, Berlin 14, Amsterdam 18, Brüksel 19, Viyana 17, Kopenhag 15, Tiran 20, Saraybosna 13, Kerkük 35, hafif yağmurlu olmak üzere İstanbul 15, çok bulutlu olmak üzere Bern 19, sağanak yağışlı olmak üzere Paris 21, Üsküp 15, Sofya 13, Bakü 26, gök gürültülü sağanak yağışlı olmak üzere Lefkoşa 25 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.
1: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Arjantin'den Hugo Longhi Rosario'dan mektup. Arjantin eski cumhurbaşkanlarından Carlos Menem'in vefatıyla ilgili haber yapmanızı hiç şaşırmamıştım. Çünkü TSR, Latin Amerika'daki tüm gelişmelerden son derece haberdar. Bunun için size teşekkür ederim. Benim dikkatimi çeken asıl husus, Menem'den bahsederken El Turco olarak anıldığını belirtmiş olmanız. Bizler Arjantin'de Arap ülkelerinden göç eden ve genel anlamda Orta Doğu kökenli kişilerden bahsederken yanlış bir şekilde El Turco diyoruz. Güzel bir habercilik araştırması yapmışsınız ve yabancı ajanslara da başvurmuşsunuz. Oldukça önemli diğer bir konu da İslam dininin en önemli simgesi, yani camiler. Birisine sorduğunuzda İstanbul'daki Sultanahmet ve Ankara'daki Kocatepe camilerini söyleyecektir. Ayasofya'yı da unutmamak lazım. Son dönemde tekrar cami niteliğine kavuştu. Genellikle yayınlarınıza bahsettiğiniz daha birçok cami de var. Bana gelince dünyada sadece 2 adet camiyi ziyaret ettim. Bir tanesi Sofya'da, Bulgaristan'da, diğeri de Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te. Her ikisinde de içimde doğan huzur barizdi. Günün birinde

Türk ibadethanelerini görmek istiyorum. Selam ve sevgiler. Sizlerle iletişimde kalmaya devam edeceğime söz veriyorum. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Evvel zaman gezgini ile birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

0: Hepimizin hayatında çözülmeyi bekleyen düğümler, yanıt aradığımız sorular ve anlamaya çalıştığımız duygular var. İşte bu program, iç dünyanızla tanışmak ve birlikte yaşadığınız toplumu anlamak için bir davet.
1: Psikolojinin ışığında uzman konuklarla samimi sohbetler, kendinize dair keşifler ve hayatınıza umut katacak önerilerle konuğunuz olmak istiyoruz. Bizimle yalnız olmadığınızı hissedecek, küçük bir farkındalığın nasıl büyük değişimler sağlayabileceğini göreceksiniz. Gelin, güzel bir günde konuşalım, keşfedelim ve güçlenelim.
0: Güzel bir gün, her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
2: Turkuaz.

Üsküdar'a geçerler ve Üsküdar'a geçtikten sonra da bir daha denizle karşılaşmadan hacca giderlermiş. Üsküdar'la Kabe arasına deniz girmediği için, karayolu kesintisiz devam ettiği için Üsküdar'da kutsal toprakların bir parçası sayılırmış. Bu özellikler zaman içinde Üsküdar'a ruhani bir hava katmış. Üsküdar'da bulunan ve dünyanın en büyük mezarlıklarından biri olan Karacaahmet Mezarlığı eski tarihlerde çok ilgi görmüş. İstanbullu bu Kabe toprağına gömülmek istemiş. Üsküdar sarayın da ilgi gösterdiği bir şehir. Saraylı hanımlardan Mihrimah Sultan'ın yaptırdığı iskele karşısındaki eşsiz cami, yine hanım sultanlardan Gülnuş Emetullah Hanım'ın Üsküdar merkezindeki camii, Mimar Sinan eseri o güzelim Atik Valide Külliyesi, 3. Selim'in hediyesi olan benzersiz zarafetteki Selimiye Camii, 3. Ahmet Çeşmesi.

0: Sonra Çamlıca Tepeleri, Kuzguncu, Çengelköy. Üsküdar, Kız Kulesi ile Aziz Mahmut Hüdayisi ile gündelik hayatına sinmiş incelikleriyle, evleriyle, tepeleriyle, korularıyla İstanbul'un en gözde semtlerinden biri ola geldi her zaman. Dost Üsküdar. Mütevazı, zevkli, sıcakkanlı, ruhani.
1: Turkuaz.

0: Teknosfer.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'na hoş geldiniz. İnsan, teknoloji ve geleceğin buluşma noktasından, Teknosfer'den herkese merhaba. Programı hazırlayan ve sunan yol arkadaşınız ben Fuatcan Bayramoğlu. Bu yolculuğumuzda elbette yalnız değiliz. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı, teknik masada ise Sefa Aktan, sesimizin size en berrak haliyle ulaşması için bize destek vermekte. Bize ulaşmak isterseniz telefon numaralarımız 0312 463 3419 ve 463 3421. Ayrıca dünyanın neresinde olursanız olun, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr adresi üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilir, Facebook ve Twitter'da TRT TSR kullanıcı adıyla dijital ayak izimizi takip edebilirsiniz. Değerli dinleyenler, her hafta olduğu gibi bugün de programımızda sizlerle 3 duraktan oluşan uzun ve ufkunuzu açacağını düşündüğüm bir yolculuğa çıkacağız. Bugün Ahududu'da bulunan bir şekerin izini 10 binlerce ışık yılı ötedeki bir gaz bulutunda süreceğiz. Sırtında ilaç taşıyan dev hamam böceklerinin enkaz altındaki insanlara nasıl ulaşabileceğini ve bir tedaviyi ulaştırıp ulaştıramayacağını konuşacağız. Bir düşünce kuruluşunun veri merkezlerine askeri saldırıyı tartışmaya açtığı yapay zeka yarışına bakacağız. Yapay zeka kullanması yasaklanan bilim insanlarının bu yasağa gerçekten uyup uymadıklarını sorgulayacağız. Şimdiden söyleyeyim, bazı cevaplar sizi gerçekten şaşırtacak cinsten. Ayrıca programımızın içinde Şanlıurfa'da geleceğin teknolojileri için yarışan gençlere de yer vereceğiz. Evet değerli dinleyenler, hazırsanız kemerlerinizi bağlayın çünkü dolu dolu bir Teknosfer programı başlıyor. Evet değerli dinleyenlerimiz, yolculuğumuza mutfaklarımızdan tanıdık bir meyveyle başlayacağız bu sefer. Ahududu'yla. Ahududu'da bulunan şekerlerden biri olan eritriloz, yıldızların arasındaki boşlukta ilk kez bulunan gerçek şeker olarak kayda geçti. Şeker deyince aklımıza elbette tatlılar geliyor ama şekerler vücudumuz için aynı zamanda bir enerji kaynağı malumunuz. Bazı şekerler ise her canlıda bulunan genetik bilginin yani DNA ve RNA'nın yapı taşları arasında yer alıyor. Bu yüzden şekerin nereden geldiği sorusu canlılığın temel malzemelerinin ne olduğu sorusuyla aslında doğrudan ilgili. Bilim insanlarının uzun süredir aklını kurcalayan bir soru var bu bağlamda. Canlılar şekeri kendi vücutlarında üretebiliyor.

biliyorlar. Peki ilk şeker nereden geldi? Göktaşlarında bulunan şekerler bunların uzaydan gelmiş olabileceğini düşündürüyor. Madrid'deki astrobiyoloji merkezinden Izaskun Jimenez Serra ve ekibi bir adım daha ileriye gittiler ve başka bir soru sordular. Şeker yıldızların arasındaki boşlukta da var olabilir mi? İşte bu ekip radyo teleskoplarını dünyadan yaklaşık 26.700 ışık yılı uzaktaki dev bir gaz ve toz bulutuna çevirdiler. Her molekül kendine özgü bir iz bırakıyor. Buradan yola çıktılar. Bunu market ürünlerindeki barkoda benzetiyorlar aslında. Kasadaki okuyucu barkoda bakıp ürünü tanıyabiliyor malumunuz. İşte bilim insanları da buluttan gelen sinyallere bakıp orada hangi molekülün bulunduğunu anlamaya çalışıyorlar. Ekip önce en basit şekerleri arıyor ama bulamıyor. Bunun üzerine biraz daha karmaşık bir şeker olan eritrulozu arıyorlar. Sonuç, Madrid'deki astrobiyoloji merkezinden Jimenez Serra ve ekibini de gerçekten şaşırtıyor. Bulutta bu şekerden çok büyük miktarda tespit ediyorlar. Araştırmacılara göre bu şeker güneş sistemimiz oluşmadan önce ortaya çıkmış dahi olabilir. Sonra asteroitlerin ve kuyruklu yıldızların içine hapsolmuş, yaklaşık 4 milyar yıl önce de bu gök cisimleriyle genç dünyaya ulaşmış olabilir diyorlar. Jimenez Serra'nın hesabına göre bu yolla dünyaya 500 bin ile 50 milyon ton arasında eritriloz taşınmış olabilir. Japonya'daki bir başka üniversiteden bilim insanları da bulgunun asteroitler dışında yeni bir şeker kaynağına işaret ettiğini söylüyorlar aslında. Yine Hollanda'daki başka bilim insanları canlılığın malzemelerinin muhtemelen galaksinin her yerine dağılmış olabileceğini iddia ediyorlar. Benimse değerli dinleyenler, burada dikkatimi çeken nokta boş ve cansız sandığımız uzayın aslında dev bir kimya mutfağı gibi, adeta bir laboratuvar gibi çalışıyor olabilmesi. Bir dahaki sefere belki de ahududu yediğinizde bu küçük meyvenin bizi en büyük sorulardan birine bağladığını hatırlayabilirsiniz. Yine de bir şekeri uzak bir bulutta görmek başka, onun dünyanın oluşumuna nasıl katkı yaptığını kanıtlamak başka bir konu elbette. Bu ikisi arasında hala çok önemli bir mesafe var. Şimdi uzak bir buluttan çok daha yakına, komşumuz Venüs'e geleceğiz. Orada aranan şey belki de bir zamanlar var olup kaybolmuş bir uydu olarak isimlendiriliyor. Venüs büyüklüğü Dünya'ya çok benzediği için zaman zaman Dünya'nın ikizi diye de anılıyor değerli dinleyenler. Ama bu ikiz oldukça tuhaf bir ikiz gerçekten. Çoğu gezegenin tersi yönde dönüyor. Yüzeyi kurşunu eritecek kadar sıcak ve hiç uydusu yok. Bilim insanları uzun zamandır bu soruyu sorguluyorlar zaten. Venüs hiç uydu oluşturamadı mı, yoksa bir uydusu vardı da zamanla mı kayboldu? Ortada artık olmayan bir uyduyu incelemek, kapanmış bir dosyayı yeniden açan bir dedektifin işine benziyor aslında. Stephen Kane liderliğindeki bir ekip bu dosyayı bilgisayarlarda yeniden açıyorlar. Araştırmacılar Venüs'ün ne kadar hızlı döndüğünü, hayali bir uydunun ağırlığını ve gezegene uzaklığını bir bilgisayar modelinde hesaplıyorlar. Ardından 4,5 milyar yıllık bir süreci bilgisayarda simüle edip canlandırıyorlar. Sonuçlara göre uydunun kaderi büyük ölçüde kendi ağırlığına ve Venüs'ün dönüş hızına bağlı. Bazı durumlarda uydu bugüne kadar yaşayabiliyor. Yani bazı modellerden bahsediyoruz. Ama ekibin en olası gördüğü senaryoda uydu önce gezegenden uzaklaşıyor, sonra yönünü değiştirip yavaş yavaş Venüs'e geri dönüyor ama sonunda bir şekilde yok oluyor değerli dinleyenler. Bunun uydu oluştuktan 30 milyon ile 1.7 milyar yıl sonra yaşanmış olabileceği hesaplanıyor. Tabi bu haberi okuduğumda benim ilk aklıma gelen böyle bir son için büyük bir çarpışma gerekip gerekmediği olmuştu. Araştırmacılara göre bu gerekmiyor. Uydu adeta en baştan aslında bu sona yazgılıymış gibi hareket ediyor. Ekip bir uydunun var olup olmamasının Dünya ile Venüs'ün neden bu kadar farklı gezegenlere dönüştüğünü anlamada önemli bir bulgu olabileceğini düşünüyor. Geceleri gerçekten de gökyüzünde ayı görmek bize belki çok sıradan geliyor. Bu çalışma işte bu manzaranın aslında hiç de öyle garanti bir durum olmadığını hatırlatması açısından gerçekten önemli. Yine de bu tabii henüz uzman hakemlerin değerlendirmesinden geçmemiş bir ön çalışma. Yani kayıp uydu bir gözlem değil, bir bilgisayar hesabının sonucu neticede. Evet, Venüs'ün geçmişini bilgisayarda canlandıranlar varken komşu bir gezegene doğrudan elini uzatmaya hazırlananlar da var. Daha önce de bahsetmiştik aslında Çin'de.

Çin'in Tayvan 3 görevini 2028 civarında fırlatmayı ve Mars'tan topladığı örnekleri 2031 yılında dünyaya getirmeyi hedeflediğinden bahsetmiştik. İşte Çin 15 Mayıs 2021'de ilk kez Mars'a bir araç indirmişti. Şimdiki hedefi daha zor aslında. Çünkü Mars'tan geri dönmek hem de yanında oradan bir parça getirerek geri dönmeyi istiyor Çin. İşte Zeng'e göre insanın Mars'ta kalıcı olabilmesi aslında 3 büyük engeli aşmasına bağlı. Bunlardan birincisi haberleşme. Mars'a giden aracın yolunu çok hassas biçimde takip etmek gerekiyor. Gözlemevinin geliştirdiği takip sistemi bu işte yardımcı oluyor ve daha önceki Tianwen 1 görevinde ilk sınavını verdi. İkinci büyük engel ise insanlık Mars'a araç gönderebiliyor ama oradan malzeme toplayıp geri getirmeyi henüz başarabilmiş değil. Dolayısıyla bu da aşılması gereken ikinci engel. Üçüncüsü ise aslında çok daha büyük. O da hayatta kalmak. Çünkü Mars çok soğuk, radyasyon çok yüksek, havası da çok ince. Yani su ve oksijen de çok kısıtlı. Peki bilim insanları neden Mars'a gitmeye çabalıyor? Zeng'e göre Merkür Güneş'e fazla yakın. Venüs'ün koşulları da çok sert. Diğer gök cisimlerine bakınca da onlar da çok uzaktalar. Mars'ta ise ince de olsa bir atmosfer ve buz halinde su var. Günü ve mevsimleri de Dünya'ya bir şekilde benziyor. İşte bu hedefin kısıtlı kaynaklarla yaşamayı öğrenme çabasına katkıda bulunacaksa dahi önemli bir çaba olduğunu düşünüyorum ben. Suyun ve havanın az olduğu bir yerde yaşamanın yollarını aramak belki de dünyada kaynaklarımızı daha dikkatli kullanmamıza ilham verebilir, bunu çağrıştırabilir. Ancak tabii Çin'in belirttiği 2031, 2028 gibi tarihler şimdilik Çin için de bir hedef. Asıl soru bu zorlu yolculuğun takvime ne ölçüde uyacağı. Evet değerli dinleyenler, bu haberle ilk bölümün sonuna geldik. Ama ilginç teknolojik gelişmelerle bu kez dünyamızda nelerin olduğunu konuşacağımız ikinci bölümle birazdan sizlerle yine birlikte olacağız. Evet değerli dinleyenler, programımızın ikinci bölümü için artık dünyamıza dönüyoruz. Mars'ta hayatta kalmanın zorluğunu konuşurken akla ister istemez dünyada ulaşılması zor yerlerde mahsur kalan insanlar geliyor. Çöken bir binanın altında ya da kurtarma ekiplerinin giremeyeceği çok tehlikeli bir mağarada mahsur kaldığınızı bir an için düşünün. İşte yardımın size ulaşması saatler sürebilir gerçekten. Bütün dünya bu alanda yapılabilecekleri konuşuyor. Neler yapılabilir? Bunun üzerine çalışmalar yürütüyorlar. Queensland Üniversitesi ile Yeni Güney Galler Üniversitesi'nden araştırmacılar bu soruna çok ama çok şaşıracağınızı düşündüğüm bir çözüm bulmuş durumdalar. Dev hamam böcekleri. Ekip bu böcekleri adeta minik birer sağlık görevlisine dönüştürüyor ve onlara Paraborg adını veriyorlar. Peki bu sistem nasıl çalışıyor? Böceklerin sırtına çok hafif elektronik parçalar yerleştiriyorlar. Kimine görüntü göndermesi için minik bir kamera, kimine de uzaktan çalıştırılabilen, ilaç verebilen küçük bir enjeksiyon düzeneği takıyorlar. Kuzey Queensland'e özgü bu dev böcekler iri oldukları için sırtlarında daha fazla ekipman taşıyabiliyorlar. Böcekler bir oyun kumandasıyla yönlendiriliyor. Ekipten birisi bu tür böceklerin yıllardır yalnızca arama ve keşif için tasarlandığını hatırlatıyor tabii. Bu ekibin sorusu ise aslında çok daha kritik. Böcek birini bulduktan sonra ona gerçekten yardım edebilir mi? Yani birini tespit etmeyle sınırlı kalmayıp aslında bir tedavi uygulayabilir mi? Tıbbi kararların tabii her zaman insanın elinde olacağını düşünerek bunu söylüyorlar. İşte laboratuvardaki ilk denemelerde böcekler hedefe 15 santimetre kadar yaklaştırıldığında ilacı %95 başarıyla verebiliyor. Hedefi bulma ve ilacı verme işini birlikte tanımlandığında, bu görevler onlara birlikte tanımlandığında ise tam görevde başarı oranı %72 oluyor. Ekipten Nayang Li, en zor kısmın böceğin doğru noktada durup yeterince sabit kalması olduğunu söylüyor. Bunu da aslında aşı yapan bir hemşirenin elini titretmemesi gerektiğine benzetiyorlar. Araştırmacılara göre böcekler düzenek takılırken uyutuluyor ve düzenek çıkarıldıktan sonra diğer hamam böcekleri kadar uzun yaşıyorlar. Yani burada anlatılmak istenen aslında hamam böceklerine bir zarar verilmediği. Araştırmacıların uzun vadeli hayali ise görev paylaşan böcek ekipleri kurmak. Kimi kamera taşıyacak, kimi tıbbi malzeme. Ekipten doçent Tan No Do amacı şöyle özetliyor. Hasta tedaviye götürülemediğinde
tedavi

hastaya götürmek gerek. İşte Van Doğan da amacın kurtarma ekiplerinin yerini almak olmadığını, onlara ulaşamadıkları yerlere aslında uzanmanın yeni bir yolunu sunmak olduğunu söylüyor. Gerçek dışı bir çalışma gibi geliyor belki ilk duyunca ama enkaz altında bu hayat kurtarabilir değerli dinleyenler. Yine de tabii testler henüz laboratuvarda yapılmış durumda. Bahsettiğimiz bilim ekibi gerekli destek sağlanırsa 5 ila 10 yıl içinde gerçek afetlerde bu çalışmanın sonuçlarından faydalanılabileceğini düşünüyor. Kurtarmada küçük bir canlıdan yararlanılırken başka bir laboratuvarda doğanın bir başka harikası örnek alınıyor. Gözümüz ve beynimiz. Avustralya'nın Remit Üniversitesi'nden Profesör Valya liderliğindeki bir ekip gözün ve beynin birlikte çalışmasını taklit eden bir cihaz geliştirdiler. Valya'ya göre gözümüz ve beynimiz çok büyük miktarda bilgiyi çok az enerjiyle işliyor. Sıradan bir kamera ise her kareyi kaydediyor ve bu yığını işlenmesi için başka bir yere gönderiyor. Bu aslında her fotoğrafı incelenmesi için başka bir şehre kargolamaya benziyor. Düşünün kullanılan enerjiyi. Yeni cihaz ise görme, hatırlama ve işleme görevlerini aynı yerde 2 santimetreye 2 santimetre karelik bir çipte topluyor. Bu çip tabii son derece ince bir malzemeden yapılıyor ve küçük bir kitap boyutundaki bir kutunun içine yerleştiriliyor. Laboratuvar testlerinde cihaz sayıları, şekilleri ve hareketi tanıyabiliyor. Gördüklerindeki değişiklikleri fark edip hafızasında da saklayabiliyor. Ekipten Dr. Teymur Ahmet'in deyişiyle bu yalnızca görüntü yakalayan değil, gördüğünü işleyebilen de bir algılayıcı aynı zamanda. Ekip ayrıca bu ince malzemeleri üretmenin su bazlı daha temiz bir yolunu da bulmuş durumda ve buluş için de uluslararası patent başvurusu yapmışlar. Tabii bu çalışma ileride görme kaybı yaşayan insanlar için akıllı biyonik gözlerin temelini oluşturabilir. Böyle bir göz önemli değişiklikleri hızla fark etmeli ve bunu çok az enerjiyle yapmalı. Esas hedeflenen bu. Karşıdan karşıya geçen birinin yaklaşan bir aracı zamanında fark etmesi bunun günlük hayattaki karşılığı olabilir. Valya'ya göre her yeni adım bu tür teknolojileri biraz daha yaklaştırıyor. Ancak araştırmacılar bunun tabii henüz çok erken bir aşama olduğunu ve gerçek kullanımın yıllar sürebileceğini söylüyorlar. Tabii yıllar diye söylediğimizde bize fazla geliyor. Kaç yıl kim bilir diye düşünüyoruz. Ama hatırlarsanız bir önceki bölümde uzayda gezegenlerin uydularının milyonlarca hatta milyarlarca yıl önce çarpışmaların bugüne yansımaları olduğunu, bilim insanlarının bununla ilgili tahminler yapmaya çalıştıklarından bahsetmiştik. Bu açıdan bakınca yıllar içinde hatta 10 yıl gibi bir zaman içinde böyle bir akıllı biyonik gözün geliştirilmesi, aslında böyle bir teknolojinin var olması bilimin ne kadar hızlı ilerliyor olduğunu bize gösteriyor gerçekten. Evet değerli dinleyenler, siber güvenlikten sıklıkla bahsediliyor. Siber güvenliğin bu kadar önem kazandığı bir dönemde bu alanda kendini yetiştiren gençlere de kısaca değinmek istiyorum. 30 Eylül ile 4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa'da GAP Havalimanı'nda Teknofest Güneydoğu düzenlendi malumunuz olduğu üzere. Festivalde Siber Güvenlik Başkanlığı'nın yürüttüğü Hack Masters adlı bir siber güvenlik yarışması da vardı. Bu yıl yarışmacılara yeni alanlar da eklendi ve bu yarışmacılar bu yeni alanlarda da boy gösterdiler. Yapay zeka destekli yol güvenliği, 5G yani yeni nesil mobil iletişim ve bağımlılıkla mücadele teknolojileri bunlardan birkaçıydı. Açıklanan rakamlara göre bu yılki Teknofest yarışmalarına 730 bini aşkın takım başvurdu. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Şanlıurfa'daki festival alanını 5 günde yaklaşık 1 milyon 300 bin ziyaretçinin geldiğini ve ziyaret ettiğini açıkladı. Değerli dinleyenler, benim için aslında bu haberin en önemli ayrıntısı ödüllerin bir kısmının bölgenin kendi okullarına gitmiş olması. Ortaokul öğrencilerine yönelik insanlık yararına teknolojiler yarışmasında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Bilim ve Sanat Merkezi'nden öğrenciler bir kategoride birinci, bir başka kategoride de ikinci oldular. Mardin'den de bir takım üçüncülük kazandı. Göbekli Tepe'ye ev sahipliği yapan ve tarihin sıfır noktası diye anılan bir şehirde gençlerin geleceğin teknolojileri için yarışması bence gerçekten müthiş bir tablo. Yine de bu tür festivallerin asıl etkisini buradan çıkan fikirlerin yıllar içinde ne kadarının gerçek bir ürüne ve mesleğe dönüştüğünde bakarak göreceğiz. Evet değerli dinleyenler, bu haberle birlikte son bölümümüz olan yapay zeka çağından haberler bölümüne geçmeye artık hazırız diye düşünüyorum. Birazdan 3. ve son bölümle sizlerleyiz.

Evet değerli dinleyenler, teknolojiler geliştikçe ve güçlendikçe bu gücün nasıl denetleneceği sorusu da elbette gündemde giderek artan şekilde önümüze geliyor. Bu sorunun en keskin biçimde sorulduğu alan kuşkusuz yapay zeka. Çin'de yayın yapan Guanchai isimli internet sitesi, Hong Kong merkezli South China Morning Post gazetesine dayandırdığı haberde, ABD'deki bir düşünce kuruluşunun, yeni Amerikan Güvenliği Merkezi, yani kısa adıyla CNES'in, tartışma yaratan bir rapor yayınladığını duyurdu. Raporda, Çin'in yapay genel zekaya, yani insanın yapabildiği hemen her zihinsel işi yapabilecek ama henüz var olmayan bir sisteme ilk ulaşan ülke olmasını önlemek için neler yapabileceğini tartıştığını söyledi. Raporu hazırlayan Jacob Stokes, bunun gerçekleşmesi için, yani Amerika'nın Çin'i yapay zeka alanında engellemesi için diplomasiden casusluğa, siber önlemlerden askeri güce kadar bir dizi seçenek önerdi. Bu seçeneklerin arasında Çin'in bu sistemleri geliştirdiği veri merkezlerine askeri saldırı dahi yazılmış durumda değerli dinleyenler. Veri merkezleri binlerce bilgisayarın bir arada çalıştığı dev tesisler malumunuz olduğu üzere. İşte raporun yazarı olan Stokes bu yaklaşımı geçmişte nükleer silahlara karşı geliştirilen düşünceye benzetiyor. Habere göre Stokes, ABD kurumlarının böyle adımlar için ne tür istihbarat gerektiğini değerlendirmeye başlamasını da önermiş durumda. Raporda yer alan bir değerlendirmeye göre Amerika gelişmiş yapay zeka alanında Çin'in yalnızca birkaç ay önünde. Tabii Stokes'un bu önerileri Amerika'nın içinden de eleştirilmiş durumda. Zira böyle bir saldırı nükleer silahlara sahip iki ülke arasında savaş çıkarabilir ve dünya için bir felaketle sonuçlanabilir. Dahası henüz gerçekleşmemiş bir ihtimale dayanarak bir saldırı düzenlemenin büyük bir hata olacağı da konuşuluyor elbette. Guanchai isimli Çin'deki haber sitesi ise Çin'in teknoloji yarışının savaş için bir bahane olamayacağını savunduğunu vurguluyor. Aynı haber, düşünce kuruluşlarının raporlarının Amerikan hükümetinin kararlarıyla aynı şey olmadığını da hatırlatıyor elbette. Ben bu tartışmanın tabii iki yönünü birlikte değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum değerli dinleyenler. Bir yanda teknolojide geri kalma korkusu var. Diğer yanda ise bu korkunun sivil tesisleri askeri hedef olarak konuşmayı olağan hale getirmesi var. Gündelik kullandığımız pek çok dijital hizmetin bu tür veri merkezlerine dayandığını düşünürsek bu tartışma hepimizi çok yakından ilgilendiriyor. Ama neyse ki herkes tabii aynı yolu önermiyor. Yapay zekanın temellerini atan bilim insanlarından bazıları bambaşka bir öneriyle geldiler geçtiğimiz hafta. Silah değil, denetim yapılsın dediler. Reuters'ın aktardığına göre aralarında yapay zekanın öncülerinden Jeffrey Hinton ve Joshua Bengino'nun da bulunduğu 34 ülkeden yaklaşık 400 bilim insanı bir açık mektup yayınladılar. Mektupta siber saldırı yapabilecek kadar güçlü yapay zeka sistemlerini denetleyecek uluslararası bir kurum kurulması isteniyor. Bu kurum ortak güvenlik kuralları koyacak ve ciddi güvenlik olaylarının kaydını tutacak. Bilim insanlarına göre bu kayıt zamanla kamuoyunun da açılması gereken bir kayıt aslında. Mektuba göre en gelişmiş sistemler başlangıçta internetten tamamen ayrı tutulmalı ve bağımsız uzmanlarca denetlenmeli. Böyle deniyor. Bunu riskli bir maddenin önce kapalı ve gözetim altındaki bir laboratuvarda incelenmesine benzetiyorlar hatta. Bilim insanları bu çağrıyı bazı yapay zeka sistemlerinin yeterince korunmayan deneme ortamlarından dışarı taşıp başka sistemlere sızdığı olaylara dayandırıyor. Geçtiğimiz haftalarda bunun örneklerine yer vermiştik. Aynı mektupta Anthropic, OpenAI, Google, Meta, xAI ve Nvidia'nın Beyaz Saray'la yaptırımı olmayan gönüllü bir güvenlik uzlaşısı imzalamasından yaklaşık bir ay sonra gelmiş olmasının da bir anlamı olduğu belirtiliyor. İmzacılara göre gönüllü sözler bu noktada yetersiz kalıyor. Ancak bilim dünyası bu konuda tabii tek seste değil. Hinton ve Bengio ile 2018 Turing ödülünü paylaşan Meta'dan Yann LeCun mektubu imzalamamış durumda. Ona göre yaşanan olaylar insanlık için büyük bir tehlikeden çok mühendislik hatalarını gösteriyor değerli dinleyenler. Avrupa Birliği'nin teknoloji alanındaki üst düzey yöneticisi olan Virkkunen de birliğin yapay zeka yasasının bu riskleri karşılamaya yettiğini söylüyor. Benim burada dikkatimi çeken ve aslında altını çizmek istediğim husus daha başka. Aynı teknolojiye bakan uzmanlar riskin ne olduğu konusunda dahi henüz anlaşamıyorlar. Bu da hayatımıza giren sistemlerin kimin kurallarıyla denetleneceği sorusunu gerçekten büyük bir soru işareti olarak önümüze bırakıyor.

gerekiyor. Üstelik kural koymak bir şey, ona uymak başka bir şey değerli dinleyenler. Bunu yapay zekayı en iyi tanıyan insanlar arasında yapılan bir deney çarpıcı biçimde gösteriyor. Bilimsel makaleler yayınlanmadan önce o alandaki uzmanlar tarafından okunup değerlendirilir malumunuz. Ve bu uzmanlara da bilimsel hakemler denir. Seul'de düzenlenen ve dünyanın en büyük yapay zeka konferanslarından biri olan ICML'de Microsoft Research öncülüğündeki bir ekip ilginç bir deney yaptılar. Konferansa gönderilen 24.660 makale 17.800 hakeme dağıtıldı. Hakemler iki gruba ayrıldılar. Birinci gruptaki hakemlerin sohbet tabanlı yapay zeka araçlarını kullanması tamamen yasaklandı. İkinci gruptakiler ise bu araçları makaleyi anlamak ve kendi yazdıklarını düzeltmek için kullanabiliyordu. Ama makalenin değerine karar vermek için kullanamıyorlardı kesinlikle. Sonuç gerçekten şaşırtıcıydı. İki grupta da makalelerin kabul edilme oranı neredeyse aynı çıktı. Yasak olan grupta %27, daha serbest olan grupta ise %26,5. Verilen puanlar da hemen hemen aynıydı. Peki, yasak neden fark yaratmadı? Değerli dinleyenler, gerçekten çok ilginç bir cevap var burada. Çünkü hakemlerden 1480 ile yapılan isimsiz bir ankette aslında sonuç ortaya çıktı. Yapay zeka kullanması yasaklanan hakemlerin %25'i, yani yaklaşık 1/4 biri bu araçları yine de kullandığını kabul ettiler. Bu hakemler yapay zekayı makaleleri okumak, güçlü ve zayıf yönleri özetletmek, hatta değerlendirme metninin taslağını yazmak için kullandıklarını söylediler. Bir yazı denetleme programına göre de yasak altındaki raporların yalnızca %52'si tamamen insan eliyle yazılmıştı. Tabii bu noktada belirtmek lazım ki araştırmacılar bu tür programların her zaman doğru sonuç vermediği uyarısı yapıyorlar. Çalışmada yer alan Miro Dudik bunun başlıca nedenleri olarak yoğun iş yükünü ve yeterince açık olmayan kuralları gösteriyor. Bu noktada bu önemli. Wolverhampton Üniversitesi'nden Kuşa'da böyle bir yasağın uygulanmasının çok zor olduğunu söylüyor. Ama değerli dinleyenler, benim burada aslında bütün bu anlatılanlarda, bu araştırmada, bu ankette benim için en öğretici yan, kurala uymayanı suçlamanın bir yandan kolay olması ama esas mevzunun kuralın neden çiğnendiğini anlamak olduğu. Bu sonuç tabii ödev kuralı koyan öğretmenleri ya da iş yerinde yapay zeka kuralı koyan yöneticileri de ilgilendiriyor. Çünkü belirsiz bir yasak kağıt üzerinde kalabiliyor gerçekten de. Evet, Yunan gazetesi EFSİ'nin aktardığı bir haberle bu haftaki bu bölümü sonlandıracağız. Yunanistan'da yaşayan Vivi Hanım'ın telefonu bir gün çalıyor habere göre. Arayan kişi onu Prens Pavlos diye anılan Pavlos de Gres'e bağlayacağını söylüyor. Hatta ses bazı Yunanlılara yardım etmek istediğini ve her birine 26.000 avro vereceğini anlatıyor. Telefonu yanıtlayan Vivi Hanım'ın ilk tepkisi gülümsemek oluyor. Çünkü bu teklif gerçek olamayacak kadar iyi geliyor ona. Sonra asıl istek geliyor. Paranın gönderilmesi için hesap açma ücreti adı altında 350 avro göndermesi isteniyor. Ardından bu rakam 280 avroya kadar indiriliyor. Dolandırıcılar ikna etmek için bir adım daha atıyorlar ve görüntülü arama yapıyorlar. Ekranda ise sözde prensin yüzü beliriyor. Ancak Vivi Hanım bir tuhaflık fark ediyor. Görüntü bir fotoğraf gibi duruyor ama sadece ağız kısmı oynuyor. Sizi duyamıyorum dediğinde de karşı taraf uzakta olduğunu ve bağlantının kötü olduğunu söylüyor. Buradan aslında ulaşacağımız sonuç, Vivi Hanım bunun yapay zeka olduğunu hemen anlıyor değerli dinleyenler. Dolandırıcılar yaklaşık bir ay boyunca arayıp borç bulması konusunda ısrarla talepte bulunuyorlar. Ve Vivi Hanım sonunda bütün numaraları engelliyor ve güvenlik güçlerine teslim ediyor. Haberde Petras'ta bir kadının Cristiano Ronaldo sandığı biriyle görüşerek dolandırıldığı olay da hatırlatılıyor. Gerçekten buradan çıkan dersler çok basit aslında. Beklenmedik büyük bir para vaadi, önce sizden küçük bir ödeme istenmesi ve görüntüde donukluk aslında şüphelenmek için yeterli değerli dinleyenler. Taklitler giderek daha inandırıcı hale geliyorsa görüntüden çok teklifin kendisini sorgulamak gerekiyor bu sefer. Yani görüntü gerçek olabilir ama gerçek gibi görünebilir ama teklifin kendisi gerçek olmayabilir. Bu örnekleri ailelerimizle, özellikle büyüklerimizle konuşmak da yine korunmanın bu noktadaki bir başka yolu. Evet değerli dinleyenler, yolculuğumuzun her durağında aynı gerçekle karşılaşıyoruz fark ettiğiniz üzere. Bilgi büyüdükçe merakımız da büyüyor ama her yeni cevap beraberinde yeni sorumluluklar getiriyor. Geleceğe umutla bakmak için pek çok neden var. Yine de bu umudu soru sormaktan vazgeçmeyen bir dikkatle taşımak gerekiyor. Belki de bu yolculuğun en anlamlı ayrıntısı sahte yüzü fark edinin de

hileyi yakalayanın da sonunda bir insan oluşu. Yani günün sonunda teknoloji ne kadar güçlenirse güçlensin, onu anlamlı ve yararlı kılacak olan bizim tercihlerimiz ve değerlerimiz olmaya devam edecek değerli dinleyenler. Bir sonraki programda yeni keşifler ve yeni sorularla buluşmak dileğiyle o zamana dek merakla ve bilimle kalın, hoşça kalın.

0: Türkiye'de saat 14.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Funda Erdoğan. Haberleri veriyoruz. İstanbul'u vuran şiddetli sağanak hayatı felç etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'da İstanbul'daki selin bilançosunu açıkladı. Metrekareye 272 kilogram yağış düştü, 2 kişi hayatını kaybetti. Mahsur kalan 2727 kişi kurtarıldı. İstanbul'da 46.597 personel sahada görev yaparken 6 ilde eğitime ara verildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da sağanaktan etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Hayatını kaybeden evladımıza Allah'tan rahmet diliyorum," dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ilgili kurumların tüm tedbirleri aldığını söyledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, vatandaşların yetkili kurumların uyarılarını dikkate almalarını istedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise devletimiz tüm kurumları ve ekipleriyle sahadadır, vatandaşlarımızın yanındadır ifadesini kullandı. Yeni nesil suç örgütlerine yönelik 58 ilde yapılan operasyonlarda 348 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin sosyal medyadan silahlı saldırı düzenleyecek kişiler aradıkları tespit edildi. Suç örgütlerinin propagandasını yaptıkları, gençleri bu yapılara katılmaya özendirdikleri belirlendi. Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan yapıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Brüksel temasları kapsamında Türkiye-Avrupa Birliği yüksek düzeyli ticaret diyaloğu toplantısına katıldı. Ana gündemi ise ikili ticaret hacminin artırılmasıydı. Geçen yıl ulaşılan rekor ticaret hacminin sarsılmaz entegrasyonun en somut göstergesi olduğu belirtildi. Türk savunma sanayi otonom teknolojilerde sahaya damga vurmaya devam ediyor. Ankara Polatlı'daki Ateş Serbest 2026 tatbikatında yerli mühendislik adeta gövde gösterisi yaptı. 20 adet kargo vurucu İHA tek bir operatörün kontrolünde havalanarak sürü halinde saldırdı. Belirlenen hedefleri gerçek mühimmatla yerle bir etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırı planının sızdırıldığını açıkladı. "Saldırı planımızı duyuranlar vurulmalı," dedi. Amerikan CNN televizyonuna da önemli bir iddiada bulundu. ABD'nin İran'a karşı tüm bombaların anası olarak bilinen bombayı kullanmayı planladığı öne sürüldü. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ABD Başkanı Trump'ın Rusya ile yaptığı dizel anlaşmasına tepki gösterdi. İhanete uğramış hissettiğini belirten Zelenski, "Güçlü bir ortağımızı kaybediyoruz, Trump'ın karşı tarafı seçmesi acı verici," diye konuştu. Zelenski, Rus rafinerilerine hedef alacaklarını duyurdu. Pakistan'ın Peşaver kentinde bir özel okulun çatısı çöktü. İlk belirlemelere göre 27 öğrenci ve 2 öğretmen hayatını kaybetti. Yaralanan 20 öğrenci...

Öğrenci hastaneye kaldırıldı. Ekipler enkaz altında kalan çocukları ve okul personelini kurtarmak için çalışma başlattı. Can kaybının artmasından endişe ediliyor. Ve spor, Fenerbahçe İngiltere'de dağıldı. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiliz ekibi Aston Villa ile 6-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Aston Villa puanını 6'ya yükseltirken Fenerbahçe 1 puanda kaldı. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında bugün Alman ekibi Hoffenheim'a konuk olacak. Saat 22'de başlayacak mücadele TRT 1 tabi ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara parçalı bulutlu 16, İstanbul yağmurlu 15, hafif yağmurlu olmak üzere Paris 18, Viyana 17, Sofya 10. Parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 16, Bern 20, Amsterdam 17, Brüksel 17. Çok bulutlu olmak üzere Kopenhag 15, Tiran 19, Saraybosna 10, Üsküp 15, Bakü 25, Kerkük 24, Lefkoşa 27 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Hazırlayan ve sunan Yasemin Pamukçu. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz. Başkent Ankara'dan yükselen sesimiz tüm dünyaya ulaşıyor. Bugün bambaşka bir içerikle sizlerleyiz. Biraz aslında meraklısına işi yapacağız bugün. Ama zira Türk kültürünün en önemli yapı taşlarından klasik Türk müziğine uzanacağız. Ve Osmanlı tarihinde padişahların aslında sadece yönetici değil, onların ne kadar yaratıcı ve sanatçı kimlikler olduğunu da ele aldığımız noktada biz bugün Sultan Bestekarlar dizisinin ilkini başlatıyoruz şiir ferisinde. Bu sebepledir ki doya doya klasik Türk müziği dinleyeceksiniz. Hem de bestekarlarının sultanlar olduğu klasik Türk müziği eserleri. Bizi www.trt.net.tr üzerinden dinleyebilirsiniz. Nilay Yazarkan Keleş yapım sorumlumuz. Tolga Kökten ve Süleyman Ozan Koçak'la çalışıyoruz şu anda. Ve ben Yasemin Pamukçu, dünyalar tatlısı ve kıymetlisi konuklarımla huzurlarınızdayım. Suat Kılıç, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum.
0: Evet, Suat Kılıç, bilenler bilir. Hani dedik ya biz meraklısına işi yapıyoruz diye. Evet. Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun çok değerli şefi. Evet. Ve kendisini yakında da tanıyacaksınız. Ve az sonraki icralara Kanun'da Sinan Altınbaş, Ud'da Hüseyin Yıldır, Ney'de Tevfik Bilen ve Ritim Saz'da da Ahmet Taçoğlu eşlik edecekler sevgili dinleyenlerimiz. Evet, bugün bilmiyorum, hani biz şimdi şiir perisini size şöyle bir özetleyecek olursam Suat Bey, yaklaşık 3 yıldır biz kimi zaman şairlerden yola çıktık. Şairlerin hayatlarından ve şiirlerinden örnekler verdik. Kimi zaman sizin bulunduğunuz koltukta bir cerrah oturdu. Kalp damar cerrahı oturdu ama dedi ki ben sizinle şiir okumak istiyorum. Tamam hocam, buyurun siz de. Ümit Yaşar Oğuzcan şiiri hatta. Sizinle o konuyu da konuşalım. Ümit Yaşar, evet, Oğuzcan'la ilgili projenizden de bahsedelim. Evet. Ama sonrasında Ümit Yaşar Oğuzcan'ın sağlık sorunlarını ben burada anlattığımda ardından bir hafta geçmeden bir makale yazdı İngilizce. Çünkü onun ilgisini çeken şey yaşadığı tüm kötülükler, tüm fenalıkların sonunda meğerse kalple ilgili ciddi bir sorunu varmış. O yüzden bizim programımızda siz bir müzisyensiniz ama bir bakıyorsunuz mimar da olabiliyor, hukukçu da olabiliyor. Evet. Hiç fark etmiyor. Yeter ki hepimizin hayatına şöyle de olsa bir şiir dokunmuş olsun. Evet. Sizin hayatınızda şiir nerede?
1: Bizim hayatımızda şiirler sadece eserlerin güftelerinde.
0: Ama sizin şiir, evet, gibi hayatınız var. Bundan bahsedelim bence.
1: Yani tabii eserler, özellikle beste formunda eserler ya da şarkı formunda eserler önümüze geldiği zaman tabii şiir çok önemli. Şiirleri incelediğimizde bestekarın yapmış olduğu o besteyle güfteyi ortaya çıkarması, o güfteyi yaşatması, biz de bir yorumcu olarak onu anlama uygun icra edebilmemiz çok önemli. Biz sadece, evet, şiirin bu kısmında, ama ben şiir dinlemeyi çok seviyorum. Tabii musikin içerisinde şiir de var. İkisini birbirinden ayırt etmiyoruz. Yani bu şekilde diyebilirim ama hani, evet, şiir dinlemeyi çok seviyorum. Evet. Daha çok şiirlerin ve şarkıların bir arada olduğu konserlerimiz de oluyor. Çünkü ikisini birbirinden ayıramayız.
0: Evet. Ne güzel söylediniz.
1: Anlam bütünlüğü, manayı, hı-hı, çok daha ortaya çıkarıyor. Tabii. Seyirciye çok daha tesir edebilen, hı-hı, bir proje oluyor.
0: Evet. Sevgili dinleyenlerimiz, Suat Kılıç'la sohbetimize devam edeceğiz. Ancak istiyoruz ki yani Sultan Bestekarlar ismini madem ki verdik biz, o halde dinleyeceğimiz eserleri size kısaca değil aslında biraz uzunca anlatmam gerekecek. Çünkü bu eserlerin sözlerini hani sizin bir kere de acaba ne diyor diye düşünmeden geçebileceğinizi akıl edemiyorum ben. Çünkü az sonra açıkladığım noktada sizler de belki aynı şeyi düşüneceksinizdir. İlk eserimiz örneğin, az sonra Suat Kılıç yorumlayacak, Bezmi Alemde Meserret Bana Can Canan iledir. Bu zavil bir beste ve çember usulünde bestelenmiş. Ama biz bestekarına isterseniz önce bir bakalım. Kendisi bir Osmanlı padişahı. Evet, Sultan 3. Selim'den bahsediyorum. İlhami aynı zamanda diğer ismi. Sultan 3. Selim Osmanlı padişahları arasında müzik yeteneği, besteciliği ve sanatçıları koruyucu yönüyle en önde gelen isimlerden birisi. Şehzade şehzadelik döneminde kafes hayatının ne olduğunu düşünecek olursak şöyle bir hemen özetleyeyim. Babası 3. Mustafa 1774'te öldüğünde 3. Selim küçük yaşta kafese kapatılmış. Onlar için bir aslında bir nasıl söyleyeyim küçük bir alan, ama bu alanda amcası 1. Abdülhamit ona çok sert ve baskıcı bir hapis hayatı yaşatmamış. Ve bu dönemde işte müziğe yönelmiş. Tahta çıktığı 1789 yılından itibaren klasik Türk musikisinde yeni bir dönemin başlamasına da öncülük etmiş 3. Selim. Sevgili dinleyenlerimiz, müzik eğitimi anlamında da gerçekten çok donanımlı bir şahsiyet bu padişahımız. Müzik eğitimini amcası 1. Abdülhamid'in müezzinbaşı Kırımlı Ahmet Kamil'den almış. Kamil Efendi'den almış ve usul ve eser meşkıyatıyla başlamış tüm bunlara. O dönemin geleneksel tambur tavrının en büyük üstadı olan Tamburi İzak'tan da tambur dersleri almış Selim. Ve icra ettiği sazlara gelecek olursak, ney üflüyor ve ustalıkla da tambur çalıyor aynı zamanda. Saray meşkhanesini yeniden düzenlemiş ve haremdeki müzik faaliyetlerini de desteklemiş bir kimdik. Yazdığı güfteler divan edebiyatı geleneklerine uygun. Az sonra da dinleyeceksiniz. Zengin bir tasavvufi ve mecazi aşk anlatımı sunuyor ve bazı kaynaklarda da güfte sahibinin Mekki Efendi olduğu söyleniyor. Az sonra dinleyeceğiniz şiirde. Şiirin tamamından size bahsedecek olursam diyor ki: Bezmi alemde meserret bana canan iledir. İntisabı ezeli vasıtayı can iledir. Kafiri gamzesi çok kimselere etti esir. Yürüyüş milki deruna safı müjgan iledir. Lali huy kerden ile meyde habab engiz ol. Ziveri rişte ile dürdane de mercan iledir. Dağ hasretten olup firkatle pür tesir. Aşkın her sühanı çak-ı giriban iledir. Mekiye arif olan halka tekapü etmez. İtibarı kişinin mai irfan iledir. Biz bu şiirin sevgili dinleyenlerimiz bestelenmiş olan kısmı ile ilgileneceğiz. Yani günümüz Türkçesiyle şu dünyada meclisinde benim için sevinç ve mutluluk ancak sevgilimle mümkündür. Ruhumun ezelden beri hissettiği o derin ferahlık canımın canı olan sevgiliye bağlıdır. O acımasız sevgilinin bir tek süzgün bakışı nice insanları kendine esir etmiştir. Onun gönül ülkesini istila etmesi ise sıra sıra dizilmiş ok gibi kirpikleriyle gerçekleşir diyor. Evet Suat Bey, bu eserin bestesi, ben şöyle bir giriş yaptım ama bize biraz da aslında musiki anlamında da bizi bilgiyle de desteklemenizi isteyeceğim. Evet. Biz bunun önemli bir beste olduğunu biliyoruz. Evet. Biz pek çok şey için aslında bu beste, şu beste diyoruz ama beste başka bir şey. Ben burada evet. Onu öğrendim.
1: Beste bir formdur. Yani Türk musikisinde formdur. Yani Türk musikisinin en büyük formlarındandır. Klasik bir fasılda peşrevden sonra birinci beste, ikinci beste olarak sıralanır. Ama tabii bildiğimiz klasik formda.

0: Evet.
1: Kare, dörtlü, tamam. Bu bir aslında Ahmet Bey icra ediş yöntemi değil mi?
2: Evet, beste gibi klasik formlarda bir nakış formlar var, bir de murabba formlar var.
1: Üçlü olduğunda mı nakış diyoruz?
2: Hayır, ikili olduğunda.
1: İkili olduğunda
0: işte murabba.
2: Bir beyit, evet. Terennüm, yani iki bir beyit terennüm, tekrar bir beyit terennüm olursa nakış.
0: Nakış.
2: Ama bir mısra terennüm, yani dört mısra terennüm olursa
0: murabba.
1: Murabba evet. Oluyor. Evet, şimdi biz nasıl bir örnek dinleyeceğiz?
0: Şimdi murabba beste.
1: Ama öncesinde peşrevimiz mi var?
0: Evet, şimdi onu da söyleyelim. Buyurun. Tabii Gazi Giray Han'ın peşrevi var. Gazi Giray Han da Kırım Hanı ve Tatar lakabıyla bilinir. Kendisine söylenen, hem savaş meydanında bir elinde kılıç, bir elinde de sazla hem beste yaptığı söylenir. Böyle bir Osmanlı hanı.
1: Evet.
0: Şimdi onun bir mahur bir peşrevi var. Tabii onun öncesine bir peşrev koyalım dedik. Beste'nin.
1: Çok güzel.
0: Gazi Giray Han'ın mahur peşrevini icra edecek arkadaşlarımız.
1: Heyecanla bekliyorum. Evet. Buyurunuz efendim.

0: Harika bir icraydı.
1: Çok
0: böyle
1: teşekkür
0: gözlerimizi
1: ederim.
0: Kapatıp bambaşka bir aleme gitmek gerekiyordu. Şimdi sevgili dinleyenlerimiz, açıkçası Suat Bey'i biraz yakından tanımalıyız ama şu eserle ilgili bir iki bir şey size soracaktım ben hemen unutmadan. Neydi? Ha, burada sormayacaktım, şunu söyleyecektim. Az evvel dinlemiş olduğunuz bu eserin güftesinde sevgili dinleyenlerimiz, aslında vezin konusunda da çok büyük, bir çok güzel bir uyum var. Böyle hecelerin uzama ve kısaltma noktalarında usulün darplarına, Ahmet Bey'in o işte vuruşlarına tam bir uyum gösteren bir güfte aslında, değil mi?
1: Zaten aruz ölçüsüyle yazılmış bir şiir. Zaten aruz ölçüsüyle beslendiği zaman büyük formda eserler, zaten bütün darplar otomatikman yerlerine cuk cuk oturuyor.
0: Çok güzel.
1: Hiçbir sıkıntı olmuyor. Çok burada bir ustalık tabii. Bestekarın ustalığı.
0: Evet. Üçüncü Selim imzası taşıyor. Bir sonraki eserimiz de öyle. Ama son bir, bize biraz da kendinizden bahseder misiniz? Hani ben sizi tanıyorum ama istiyorum ki dinleyenlerimiz, dünyanın dört bir yanına yayın yapıyoruz ve şu anda bu sesi duyan dinleyenlerimiz acaba kimdir, kimlerdendir, hangi eğitimi almıştır diye soruyorsa da bir yanıtlayıverelim.
1: Evet. Ankaralıyım. Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun hemen hemen 10 yıl oldu diye biliyorum. Evet, 2017 idi. Başladım. 10 yıldır şefliğini yapıyorum. Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı mezunuyum. TRT geçmişimiz de var. 96 yılının sonuydu. 97 gibiydi. TRT Ankara Radyosu'nda başladık profesyonel icraya. 2005 yılında TRT'den ayrıldık. 2006 yılında bir sınavla Kültürlük ve Turizm Bakanlığı Elazığ Devlet Klasik Türk Müzik Korosu'nun sınavını kazandım. Sonra orada 1,5 yıl çalıştıktan sonra Ankara'ya geldim. Öyle bir süreç devam etti.
0: Peki ailede var mıydı müziğe ilgi?
1: Rahmetli ablam vardı. O da konservatuvar mezunuydu. Onun dışında yok. Annem ve babam, bizim evimizde hep Türk müziği dinlenirdi. Yani hani Türk müziği dışında hiçbir şey dinlenmezdi. Ve yani şimdi düşünüyorum da gerçekten çok doğru isimler aslında dinlenilmiş. Ve o dinlenmeyle beraber de bizi, bizim kulaklarımız hakikaten dolmuş ve o yönde bir şeyimiz olmuş. Yani ben öyle düşünüyorum.
0: Yatkınlık
1: oluşmuş. Çok önemli aslında bir ailede dinlenilen müzik.
0: Tabii.
1: Yani o cihette çok şans hissediyorum kendimi.
0: Evet. Onu sonradan, bugün konuşurken biz bunu söylüyoruz değil mi? İşte bak o zaman olduğu için demek ki biz
1: çünkü ister istemez insanın genlerine kodlanıyor. Kulak doluyor ister istemez.
0: Ama ablanız da rahmetli konservatuvardan.
1: Evet, o da konservatuvar mezunuydu. O da halk müzikisi eğitimi aldı. Böyle işte Ankara Radyosu'nda çok değerli şeflerle çalıştık.
0: Kimler var sizin döneminizde?
1: Yani benim dönemimde şeflik yapan rahmetli Metin Hoca vardı, Metin Everest. Ali Şen Ozan vardı.
0: Güzel.
1: Ondan sonra Orhan Özgediz vardı, eskilerden bahsediyorum. Zaman zaman İstanbul'dan Mustafa Erses gelirdi. Ondan sonra Kutlu Hoca gelirdi, Allah rahmet eylesin.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Ziya Hoca'yla çok böyle, çok kısa böyle bir şey
0: Ziya
1: oldu.
0: Taşken,
1: onun onun dışında
0: çok kıymetli tabii bu ustalarla teşrik mesai yapmış olmak.
1: Zaten TRT'nin

0: Aslında eskiden hani konuşulurdu, bir okuldu. Hakikaten gerçekten okuldu. Orada o icra yapanları ve onlarla beraber icra yaptığımızda bir şeyleri ister istemez öğreniyorduk. Çünkü dinliyorsun, nasıl icra ediyor, mecbur dinliyorsun, kulağın doluyor ve biz bir icra yaptığımız zaman bize bakın çocuklar şunu şöyle yapın,
1: Ne
0: böyle
1: güzel.
0: edin dedikleri zaman onların söylediklerini dikkate alıyorduk. Aynı zamanda bir denetim mekanizması vardı. Yani bir eseri aslına uygun okumak zorundaydık. O aslına uygun okunmadığı zaman denetimden eseriniz geçmediği zaman bu sanatçı için yani kötü bir
1: Tabii,
0: durumdu.
1: tabii,
0: Yani
1: tabii.
0: eserinizin
1: Denetimden geçmedi.
0: yayınlanmaması, denetimden
1: Tabii.
0: geçmemesi olumsuz bir durumdu. Biz bunu böyle olmaması için mecburen çalışıyorduk.
1: Tabii.
0: Ve çalışıyorduk ve bu durumda işin daha iyi olması için kendimizi geliştiriyorduk. Yani işte bu okul dediğimiz mevzu burada başlıyordu. Bir de biz her sene sanki böyle bir kadrolu sanatçı alımı gibi bir sınava tabi tutuluyorduk.
1: Ya
0: Bu
1: insan
0: da
1: nasıl
0: bizi
1: taze diri tutan bir şey değil
0: tabii bu
1: mi?
0: bizim için çok önemliydi.
1: Evet.
0: Tabii sonraki yıllarda işte ben bakanlık sınavına girdiğimde o kadar rahat girmiştim ki yani kendim de
1: Çok
0: hatta
1: hazırdınız çünkü.
0: sonradan tanıştığımız o jüride olan bir abimizle konuştuğumuzda ben seni kadar rahat bir daha bir sınava giren bir ikinci günü tanımadım demiş. İki üç defa girmiştim böyle bir jüri üyesi olmuştum dedi. Sen çok rahattın
1: E
0: dedi.
1: tabii şimdi öyle isimlerin rahleyi tedrisinden
0: Yani
1: geçmek yani böylesi denetim
0: evet.
1: mekanizmasından sıyrılıp
0: Şimdi
1: girmek
0: bu saydığım
1: kolay.
0: isimlerin çoğu da bizim her sene o sınav jürimizde olurlardı. Rahmet Ayten Zenger hocamız
1: Ya
0: olurdu.
1: evet.
0: Gültekin Aydoğdu olurdu. Ondan sonra yani ismini sayamayacağım. Özgen
1: Evet.
0: hocamız, buradan ona da
1: Selamlar
0: selamlarımızı
1: olsun
0: iletiyoruz.
1: Özgen
0: Özgen
1: abiye de.
0: hocamız öyle.
1: Evet. Çok güzel.
0: Evet.
1: Ve işte o zamanın sonra meyvelerini böyle en ağır
0: Evet.
1: eserleri icra ederek görüyoruz efendim
0: Evet.
1: sayenizde.
0: Estağfurullah.
1: Öyle ama öyle
0: Evet.
1: doğrusu bu. Şimdi sevgili dinleyenlerimiz yine Sultan Selim'in eserlerinden birisini dinleyeceksiniz. Yine Zavil makamında. Fakat burada ilgimi çeken ben Yürük Semai'nin bir usul olduğunu bilirdim ama bu bir form burada.
0: Evet, Yürük Semai de bir form. Yine 6 dörtlük Yürük Semai usulüyle beslenir bu güfteler. Her satırdan sonra yine bir terennüm vardır. Ama hani bestelere göre daha şey olarak ritim olarak daha hareketlidir.
1: Şimdi terennüm dediğimizde de aslında onun da ayrı
0: Evet.
1: şekilleri var. İşte birisi ikai terennüm
0: Evet.
1: diyor. İşte diğerinde lafsi terennüm
0: Evet.
1: diyor. Bir de saz terennüm var. Burada hangisine rastlıyoruz?
0: Şimdi
1: Dinleyenlerimiz bilsin. Burada galiba lafsi terennümü göreceğiz. Sözlerle bir terennüm var
0: evet
1: değil mi bu eserde?
0: heyecanım, mihrim gibi
1: Tam
0: güfteler oluyor. Yani
1: güfteler.
0: aslında terennümler güftelerden sonra esere bir zenginlik katmak, yani ona bir ritim katma. Aslında bir bazen usulleri de anlatmak açısından da kullanılmış. Çoğu mesela tenenna, tenenna, bunların çok bir
1: Anlamı
0: manası,
1: olmayan
0: anlamı yok.
1: ama
0: Ama usulü de mesela bir ölçü içerisinde usulü de anlatmak açısından önemlidir.
1: tabii
0: Ama tabii
1: tabii
0: hani biraz önce söylediğiniz gibi lafzi de heyecanım, mihrim gibi bunlar da eserlerin içerisinde yer
1: Burada
0: alıyor.
1: işte az sonra dinleyeceksin sevgili dinleyenlerimiz. Vay vay yar canım yar,
0: Evet,
1: gülüm yar, mihrim yar. İşte gel efendim
0: gel
1: gel gel,
0: efendim,
1: sineme ol mehcebi. Bunların hepsi aslında terennümden parçalar. Hadi o zaman siz
0: tamam.
1: icraya başlayınız. Ben de şöyle bir şiirini okuyabileyim sevgili dinleyenlerimize. Olmuş nişanı tiri muhabbet civan iken, kaşı keman çeşmi cihan pehlivan iken, ahın temam etmiş eser daniş ol mehe, olmuş hilal hüsn ile mihri cihan iken, yani daha pek genç ve tazeyken aşk okuna hedef olmuş ve kaşı yay gözü ise cihanın ortasında adeta bir pehlivan gibi güç, büyü ve vuruculuk sahibiyken, ey daniş diyor o aya, yani o sevgili ettiğin ahlar onu da o görkemli halini tüketmiş, zayıflatmış. O sevgili güzellikte cihanın güneşi mihriyken, onun gibi parlarken, şimdi senin ahından ve aşkın incelttiğinden hilal gibi incecik kalmış.

Teşekkür ederiz. Sevgili dinleyenlerimiz, İkinci Mahmut, Sultan II. Mahmut 20 Temmuz 1785 tarihinde Topkapı Sarayı'nda doğmuş ve Osmanoğullarının 30. padişahı ve 22. İslam halifesi aynı zamanda. Adli mahlası doğumuyla birlikte verilmiş kendisine. Ayrıca büyük sıfatıyla da anılıyor. 8 halefi, büyük oğlu 1. Abdülmecit'tir ve 2. Ah Mahmud'un 2 oğlu padişah olmuş ve 1839'dan 1876'ya kadar tahtta kalmışlardır. Tahta oturduğu zaman 23 yaşına henüz yeni girmiş ve 2. Mahmud 53 yaşını bitirmek üzereyken vefat etmiş. Saltanatı 30 yıl 11 ay 4 gün kadar sürmüş. Padişah olmadan önce de 1 yıl 2 ay velihat olmuş. Her alanda yaptığı yenileme hareketleriyle Türk tarihine büyük başarılar kaydeden Sultan II. Mahmud, musiki bakımından da dikkat ve önem arz eden bir şahsiyettir. Musikide ilk hocası, amcası 3. Selim olmuştur. Yine kendi döneminin ünlü musiki şinaslarıyla da eserler meşk ederek bu alanda kendilerinden faydalanmıştır. Sıradaki eser: Aldı aklım bir gonca lep, şive engiz şuhi meşrep, gördüm bir mah, mahı taban, tavşan mı ahu mu acep, aman aman kaşı keman, tavşan mı ahu mu acep, diyor eserimiz ve biz Suat Bey'in o güzel sesinden bu eseri zevkle dinleyeceğiz. Buyurunuz efendim.

0: Evet, tavşan mı, ahu mu acep? Burada geldiğimiz nokta eski İstanbul argosunda veya halk dilinde tavşan sözcüğü çevik anlamında
1: Evet.
0: kullanırım. Sevimli, kıvrak, güzeller için söylenirmiş. Ahu da ceylan ve gözlerinin güzelliği ve ürkekliğiyle de bilinen bir hayvan biliyorsunuz. Burada şair ve bestekar gördüğü güzele duyduğu hayranlığı ve
1: Evet.
0: şaşkınlığı tavşan mı, ceylan mı acep diyerek de böyle hafif müstehzi bir şekilde
1: Evet.
0: ifade etmiş. Evet sevgili dinleyenlerimiz, yavaş yavaş biz yayınımızın sonuna geliyoruz. Biz aslında planlarımız içerisinde bununla beraber farklı bestekarlarımız da vardı ama belki bir virgül koymuş olalım. Çünkü ben
1: Tamam.
0: bu programa Sultan Bestekarlar 1, Volume 1 şeklinde
1: Volume 1, evet,
0: değerlendirdim.
1: tamam.
0: O yüzden kaldığımız yerden devam
1: Tamam.
0: etmek sözünü sizden almak
1: Tamam,
0: isterim.
1: ben de söz veriyorum ama teşekkür ediyorum. Yani böyle
0: Buyurunuz.
1: güzel bir formu burada icra ettik. Bize
0: Çok
1: fırsat
0: teşekkür ederim.
1: verdiniz.
0: Ben de teşekkür ederim.
1: Yani bu çok özel bir yayın oldu.
0: Çok
1: İnşallah
0: teşekkür ederim.
1: diğer çok güzel örneklerimiz de var.
0: Evet,
1: Hani
0: evet.
1: Sultan Bestekarların dışına çıktığımız zaman da
0: Tamam.
1: çok güzel eserlerimiz var. İnşallah
0: Harika.
1: onlardan da güzel bir örnekler veririz.
0: Başımızla
1: Evet.
0: beraber sizi konuk etmek her zaman büyük
1: Çok
0: bir zevk
1: teşekkür ederim.
0: bizim
1: Çok
0: için.
1: sağ
0: Böyle
1: olun.
0: olacak emin olun. Sevgili dinleyenlerimiz, kanunda Sinan Altınbaş, Uğur'da Hüseyin Yıldır, Neyde Tevfik Bilen, resimde Ahmet Taçoğlu beyefendi bizimle birliktelerdi. Bir Hicaz Sirto'yla sizlere veda edeceğiz. Tolga Kökten ve Süleyman Ozan Koçak'a teşekkür ederiz. Nilay Yazar Kankeleş yapım sorumlumuz ve ben Yasemin Pamukçu. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Buyurunuz.

Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo sizin kadim dostu.

0: Dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.
1: Türkçe sözlü hafif müzik dinleyeceksiniz.

Dün gece içtim kadehler dolusu yine sensiz. Dolaştım sokaklarda, ıslak kaldırımlarda. Gözlerime yaşlar doldu, soğuk bir rüzgar okşadı yüzümü. Ayrılık rüzgarı.

ellerin artık tutmayacak ellerin boşuna arayacak gözlerin gözlerimi kim bilir belki de bir gün unutacaksın aşkımı ve beni

0: Türkiye'de saat 15.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Funda Erdoğan. Haberleri veriyoruz. İstanbul'u vuran selde 2 kişi hayatını kaybetti, 2727 kişi kurtarıldı. Devlet tüm imkanlarıyla afetzedeler için seferber oldu. Ülke genelinde 55.560 personel görevlendirildi, 6 ilde eğitime ara verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve dere yataklarından uzak durmaları konusunda uyardı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen Bakü'de düzenlenecek Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı, yani SİKA zirvesine katılacak. Fidan'ın zirvede hitapta bulunması ve ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor. Gazze'deki durumla ekonomik işbirliği zirvenin önemli gündem başlıkları arasında olacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda yaşanan şiddet olaylarının temelinde dijital mecrada karşılaştıkları şiddetin önemli bir rolü olduğunu söyledi. Şiddeti bir oyun gibi sunulduğunu belirterek, devletimiz mücadeleden asla geri adım atmayacaktır dedi. Bakan Tekin, İmam Hatip okullarının yeniden açılışının 75. yıl dönümü töreninde konuştu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Brüksel temasları kapsamında Türkiye-Avrupa Birliği yüksek düzeyli ticaret diyaloğu toplantısına katıldı. Ana gündemi ise ikili ticaret hacminin artırılmasıydı. Geçen yıl ulaşılan rekor ticaret hacminin sarsılmaz entegrasyonun en somut göstergesi olduğu belirtildi. Türk savunma sanayi otonom teknolojilerde sahaya damga vurmaya devam ediyor. Ankara Polatlı'daki Ateş Serbest 2026 tatbikatında yerli mühendislik adeta gövde gösterisi yaptı. 20 adet kargo vurucu İHA tek bir operatörün kontrolünde havalanarak sürü halinde saldırdı. Belirlenen hedefleri gerçek mühimmatla yerle bir etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırı planının sızdırıldığını açıkladı. Saldırı planımızı duyuranlar vurulmalı dedi. Amerikan CNN televizyonu da önemli bir iddiada bulundu. ABD'nin İran'a karşı tüm bombaların anası olarak bilinen bombayı kullanmayı planladığı öne sürüldü. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ABD Başkanı Trump'ın Rusya ile yaptığı dizel anlaşmasına tepki gösterdi. İhanete uğramış hissettiğini belirten Zelenski, "Güçlü bir ortağımızı kaybediyoruz, Trump'ın karşı tarafı seçmesi acı verici" diye konuştu. Zelenski, Rus rafinerilerine hedef alacaklarını duyurdu. Pakistan'ın Peşaver kentinde bir özel okulun çatısı çöktü. İlk belirlemelere göre 27 öğrenci ve 2 öğretmen hayatını kaybetti. Yaralanan 20 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Ekipler enkaz altında kalan çocukları ve okul personelini kurtarmak için çalışma başlattı. Can kaybının artmasından endişe ediliyor. Ve spor, Fenerbahçe İngiltere'de dağıldı. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiliz ekibi Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Aston Villa puanını 6'ya yükseltirken Fenerbahçe 1 puanda kaldı. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında bugün Alman ekibi Hoffenheim'a konuk olacak. Saat 22'de başlayacak mücadele TRT 1, Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara parçalı bulutlu 16, İstanbul yağmurlu 15, hafif yağmurlu olmak üzere Paris 18, Viyana 17, Sofya 10, parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 16, Bern 20, Amsterdam 17, Brüksel 17, çok bulutlu olmak üzere Kopenhag 15, Tiran 19, Saraybosna 10, Üsküp 15, Bakü 25, Kerkük 24 ve Lefkoşa 27 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
2: Açık denizde misiniz? yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

0: Türkiye'den Bakış. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba efendim. Bugün 15 Ekim 2026 Perşembe günü yağmurlu bir Ankara'dan sesleniyoruz sizlere. Türkiye'den Bakış programındasınız. Programı sizler için Savunma ve Teknoloji Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Doktor Yusuf Alabar da hazırladı. Program yapımcımız Zeynep Yıldırım. Mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan ve teknik masada Sefa Aktan. Hepinize esenlikler diliyoruz efendim. Türkiye'den ve dünyadan güncel siyasi ve sosyal olaylara yer verdiğimiz Türkiye'den Bakış başlıyor. Sayın Alabar'da merhaba, sesim geliyor mu?
1: Funda Hanım, geliyor sesiniz.
0: Hoş geldiniz hocam programımıza tekrar.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Evet, ilginç bir konuyla başlamak istiyoruz. Hocam sizin haberiniz vardır ama biz merak ediyoruz ayrıntılarını. NATO tatbikatında Çin malı elektrikli araçlar kiralanınca ortalık karıştı. Tam da TEİ Genel Müdürü Mahmut Akşit Hoca savunma sanayisi yerleşkelerine yabancı menşeli elektrikli araçlar almıyoruz dediği sırada oldu. Peki sizce bu ne anlama geliyor hocam? Bundan sonra neler yaşanır?
1: Evet, TEİ Genel Müdürü'nün yapmış olduğu açıklama, arkasından medyaya düşen bu konu gerçekten konuşulmaya değer. Çünkü günümüzde geldiğimiz noktada güvenliğin ölçüldüğü birimlerin, parametrelerin sayısının arttığını görüyoruz. Yani eskiden olduğu gibi düşman uçağı gelecek, tankı gelecek, işgal edecek gibi bir konu ummamak, görmemek, beklememek lazım. Yani sadece onu beklememek lazım. Mahmut Akşit Hoca ne dedi? İsterseniz öncelikli olarak ona bir kulak verelim. Mahmut Akşit Hoca, üretilen elektrikli araçların eğer menşei dışarıdan geliyorsa adeta bir veri toplama aracı haline bu araçlar dönüşebiliyor dedi. Bunu niçin söyledi? Çünkü artık bu türden araçlarda 360 derece gözetleme yapabilen kameralar, gelişmiş sensörler, hepsi bulunuyor ve bu araçlar gittikleri yerlerde bu kamera sistemlerini, gelişmiş sensörlerini bize bir konfor sunmak maksadıyla kullanıyorlar. Evet öyle, ama eğer ki bu elde etmiş oldukları veriyi başka bir merkeze aktarıyorlarsa, o zaman bu araçlar üreten ülke açısından adeta bir istihbarat toplama vasıtasına dönüşebiliyor. Elde etmiş oldukları bu radarlarla ve sensörlerle ve kameralarla 360 derecelik görüntümüzü giderken bizim ekranımıza sunmaları bizim açımızdan önemli bir konfor alanı yaratıyor. Sağımızda hangi araç var, solumuzda hangi araç var, arkamızda hangi araç var, 360 derece görebiliyoruz. Fakat aynı zamanda bu veri aktarılıyorsa ne olacak? İşte burada bu araçlar girdiği yerleşkelerin 3D mimari dediğimiz 3 boyutlu mimarisini haritanın çok daha gelişmiş bir versiyonu olarak dizayn edebiliyorlar. Mahmut Akşit Hoca bunun farkında olduğu için bu konuyu gündeme getirdiğinde bazı insafsızlar tarafından böyle bir şeyin olamayacağına dair bir takım eleştiriler getirildi. Fakat ikilisi, yani eleştiri getirenlerle Akşit Hoca'nın kariyeri yan yana getirildiğinde aslında eleştirilerin ayakları ne kadar yere basmıyor dediğimiz bir anda NATO tatbikatından bir haber geldi. NATO tatbikatından gelen haberde Eylül 2026 yılında

Oslo'da, yani bundan bir ay kadar önce Oslo'da yapılan bir NATO tatbikatında kiralanan Çin menşeili araçların birçok veriyi kopyaladığı ortaya çıktı. Araçların kiralanmasıyla ilgili süreçle alakalı soruşturma devam etse de toplanan veriler bizzat araçları kullanan NATO subayları tarafından tespit edildi. Her ne kadar toplanmış veriler sistemin kaydından silinmiş olsa da daha sonra bu kullanıcılar tarafından acaba bu veriler aracı üreten Çin'e bir data olarak, data seti olarak aktarıldı mı? Bunların içerisinde neler kaydedilmiş diye baktığımızda seyahat rotaları, güzergahları, duraklama noktaları, hatta aracın içerisinde otomatik kapıyı açmak için sürücüsünün telefonundan girdiği güvenlik şifreleri dahi kopyalanmış, kameraya alınmış. Peki aracın içerisinde kamera niye var? Bizim konfor alanımıza hizmet etsin diye. Yani o kamera zaman zaman işte gözlerimiz kapandığında bize mola vermelisin diye ikazda bulunan kameralar. Ama anlaşılan o ki o kamera içeriye girmek için cep telefonu üzerindeki bir uygulamayla dijital şifreyi girdiğinizde bu güvenlik şifresi dahi kopyalanmış durumda. Daha sonrasında içeriye girdikten sonra hangi seyir güzergahı takip edildi, nerede duruldu, efendime söyleyeyim ve işte seyahat rotaları falan da kopyalanmış. Ben bu konuyu Türkiye'den bakış dinleyenler açısından gündeme getirmek maksadıyla kaleme alıp böyle küçük notlar çıkarttığım bir sırada çok enteresan bir şeyle karşılaştım. Amerika Birleşik Devletleri yapımı Tesla'ların yeni bir fonksiyonu daha ortaya çıkmış. O da konfor alanımıza hitap ediyor. Örneğin sizin bir eviniz var. Evinizin otoparkına aracınızı park ettiniz ya da bahçesine park ettiniz. Tesla size diyor ki ben aktif olarak kameralarımı araba durmuş olsa bile kullanmaya devam edeyim mi? Bunu niçin soruyor? Evinize bahçeden, oradan buradan bir işte hırsız girdiğinde, herhangi bir tehlike oluştuğunda bu kameralar bu olayı kaydetsin mi? Şimdi düşündüğünüzde aslında size sunulmuş güzel bir hizmet. Çünkü 360 derece evinizi, bahçenizi gözetleyecek bir kamera sistemi almaya kalktığınızda, böyle bir hizmet aldığınızda işte bu güvenlik kamerası hizmeti veren firmalardan aylık 4-5 bin liradan az olmamak üzere minimumunu söylüyorum bir ücret ödüyorsunuz. İşte yılda minimum 60 ila 120 bin lira arasında bir bedel. Araba diyor ki size bırak bana ben 360 derece gözetleyeyim sen de yeri geldiğinde bakarsın. Belki daha gelişmiş versiyonları eve bir izinsiz girişte cep telefonunuza mesaj olarak sizi uyaran bir sistem bile olabilir. Şimdi tabii bu güvenlik ve konfor sunmasının yanında evinizle ilgili 360 derece gözetleme yapan ve size yönelik bir suikast düzenlenmek istediğinde örneğin bu bilginin verilmesi. Tamam, bu belki abartılı bir yorum olabilir ama her şeyin 3 boyutlu olarak ses de dahil olmak üzere, yüz kayıtları da dahil olmak üzere tutulması dehşet bir şey. Bir diğer konu Ramazan Kadirov, Çeçenistan'ın şu anki Cumhurbaşkanlığı konumunda oturan kişi. Almış olduğu bir Tesla Cybertruck'ın üzerine bir makinalı tüfek monte edince kullandığı bu Cybertruck bir gördük ki Amerika Birleşik Devletleri'nden bazı uzaktan erişim teknikleri kullanılarak etkisiz hale getirildi. Şimdi bir Tesla Cybertruck'ın Tesla tarafından ABD üzerinden etkisiz hale getirildiğini biliyoruz. Şimdi bu iş bu kadar dünya çapında kabul edilmiş bir hakikat olarak gözümüzün önünde dururken hala konuyu bir şey olmaz, bu konu biraz egzajere ediliyor, abartılıyor şeklindeki cümleler çok naif cümleler olarak kalıyor. Tabii buradan konuyu bir yere daha getirmemiz lazım Funda Hanım. Bu elektrikli araçlarda var olan özellik içten yanmalı dediğimiz dizel, benzinli araçlarda yok mu? Onlarda da elbette var. Dolayısıyla sadece

0: söyledik. Kill switch diye uçağı uzaktan kör sağır bırakabilecek bir takım işlevler yüklenmiş midir? Buna yüklenmiştir dediğimizde adeta bu işi komplo teorisiyle ele aldığımızı iddia ederek iddialarımızı itibarsızlaştırma gayreti içinde olanlar işte hakikati buradan çok rahatlıkla görebilirler. Çünkü artık her şey hibrit bir savaşın etrafında şekilleniyor. Son bir şey olsun bu sualinizle ilgili. Fransa'da son bir hafta içerisinde elektrik şebekesine yönelik olarak gerçekleştirilen saldırılar sonucunda milyonlarca avro değerindeki et dolaplarda elektrik eksikliğinden dolayı bozuldu ve çöpe atılmak durumunda kaldı. Yani artık harp sadece tankla tüfekle yapılmayacak dememin sebebi bu. Her taraf George Orwell'in 1984 isimli romanında olduğu gibi birileri tarafından gözetlendiğimiz ve bizim de dijital mecralarda adeta amiyane bir tabirle sülük gibi iz bıraktığımız bir döneme doğru gidiyor. Çok dikkat edilmesi lazım gelen çok önemli bir konu olduğu için biz de Türkiye'den bakış dinleyenlerin dikkati nazarına konuyu sunduk.
1: Hocam, Türk savunma sanayisinin bir başarısıyla devam edelim istiyorum. Havelsan'ın geliştirdiği sistemle deniz üzerindeki bir SIDA üzerinde hava mühimmatı taşıyan bir drone alarak müşterek bir harekatı yaptılar. Peki bunun önemi nedir hocam? Savaş alanı bu hızla sizce nereye gidiyor?
0: Evet, yani Milli Savunma Bakanlığı'nın Polatlı'da Atış Serbest 2026 tatbikatı vardı. Bu tatbikat esnasında atış yapan silahları gördüğümüzde 2010'lu yıllar gibi hemen çok yakın dönem diyebileceğimiz bir dönem içerisinde hiç şahit olmadığımız çok farklı unsurların gücü oluşturabilme imkanının olduğunu bu Polatlı'da yapılan ateş serbest tatbikatında gördük. Buna benzer bir şekilde Havelsan tarafından bu hafta içerisinde duyurulan ve videolarıyla da topluma gösterisi sunulan olay çok ciddiydi. Çünkü savunmanın ve taarruzun kendi içindeki konseptinde artık kara kuvvetlerinin, hava kuvvetlerinin ve deniz kuvvetlerinin müşterek kullanılması ve bu üç kuvvetin de koordineli bir şekilde hedefe teksif edilmesi çok önemli bir konudur. Ve bu sürekli olarak tatbikatlarla pekiştirilir. Tamam, madem bu kadar bilinen bir şey, Türkiye'den bakış programına bu hafta getirmemizin sebebi hikmetine, işte ilk defa bu konu insansız sistemlerle kotarıldı. Yani T-16'sında uçan bir uçak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin donanmasında görev yapan bir subay ve bir gemi ve kara kuvvetlerindeki bir tank ve onun içindeki mürettebatı değil, tamamen insansız sistemler müşterek tatbikat yaptılar. Ve bu müşterek tatbikatta bir deniz aracı insansız ve bir de hava aracı olarak drone insansız bir şekilde ortak bir tatbikat yaptılar. Ve daha ilginci, deniz aracını da onun üzerinde taşıdığı drone'u da bir operatör kontrol etmedi. Bunlar tamamen otonom olarak görevlerini ifa ettiler. Nasıl oldu bu iş? Denizde yaklaşık 2-3 karış yüksekliğinde düşman radarlarının tespit edemeyeceği kadar silüeti düşük diye nitelendirdiğimiz bir insansız deniz aracı üzerine bir drone aldı. Ve bu drone'la denizin üzerinden sessizce belli bir kilometre vurmak istedikleri hedefe doğru yaklaştılar. Yaklaştıktan sonra belli bir noktada insansız deniz aracı durdu ve onun üzerinden mühimmatıyla, 60 milimetrelik hava mühimmatıyla yüklü drone kalktı. Gitti denizin üzerinde tespit edilmiş hedefi imha etti. Tepeden drone'u bıraktı. Bıraktıktan sonra tekrar o deniz aracının üstüne kondu. Onun üzerine konduktan sonra birlikte görev yaptıkları esas üst bölgesine geri döndüler. Bu muazzam bir şey ve bunları hiçbir drone operatörü kontrol etmiyor. Bunlar tamamen otonom dediğimiz sistem üzerinden bu işlevi yaptılar. Ve o zaman şu, bu deniz araçları bugün hava mühimmatı taşıyan bir drone ile bu gösteriyi yaptılar. Önümüzdeki süreçlerde çok daha farklı sistemlerle bu hususu gerçekleştirebilirler. Şunu açıkça söyleyeyim. Yani artık karşıda rakiplerimizde var olan

0: konvansiyonel sistem dediğimiz tank, top, gemi, denizaltı, uçak, bunlar elbette hala önemini muhafaza ediyor. Fakat bunların yanında bunlara asimetrik tehditler üretebilen sistemlere teksip olmalıyız. Yani düşmanın eğer bir uçak gemisi varsa o uçak gemisini bir insansız sistem üzerinden gemi savar füzesi atabilecek bir sistemle karşılayabilmeliyiz. Dolayısıyla bunların 10 yıl önce bana söylense bunları söyleyenlerin hayal güçlerinin oldukça yüksek olduğunu söylerdim. Fakat 10 yıl sonra bizzat sahaya inmiş durumda. Neden sahaya inmiş diyorum? Ukrayna sahasında yine böyle bir insansız platformun üzerinden bir füze fırlatıldı ve bu füzeyle de Rusya'ya ait bir uçak düşürüldü. Yani 10 yıl önce söyleyenin aklından zoru var diye nitelendirebilecek gelişmeler günümüzde sonuna kadar yaşanır hale geldi. Yine bu atış serbest 2026 tatbikatında 20 tane havada dolanan mühimmat görev yaptılar. Neden havada dolanan mühimmat diyoruz? Bunlar yapay zekayla donatılmış, otonom görev yapabilen ve hangi unsurların düşman olduğunu %100'e yakın bir doğrulukla tespit edip hiçbir emir beklemeden, hiçbir komuta beklemeden o hedefe direkt olarak otonom bir şekilde saldırı gerçekleştirebiliyorlar. Yani artık insan işin içinden tamamen çıkıyor ve insansız sistemler birçok noktada çok başarılı taarruzlar geliştirebiliyorlar. Bu 20 tane sivrisinek havada dolanan mühimmatı bir kol uçuşunu otonom şekilde sürdürürken tespit edilen bir düşman hedefine 10 tanesi o 20'li koldan ayrılıp gidip direkt bir dalış yaptılar, kamikaze dalışı, ve bu kamikaze dalışıyla da hedefi ortadan kaldırdılar. Diğer 10'u ise görev yerine geldiği için adeta emir verilmiş bir asker gibi rap rap diyerek geldiler, tekrardan pistlerine indiler ve hangarlardaki yerine geçtiler. Yani artık tamamen uzay savaşları jargonu diye kullanmış olduğumuz jargonun hayata geçtiği bir dönem içerisinde yaşıyoruz. Fakat bu beni şöyle mutlu etti. Yani dünyanın bu kadar sıkıntılara girdiği bir dönemde atış serbest tatbikatında Havelsan'ın ortaya koyduğu bu başarı da bize gösteriyor ki Türkiye bu son derece ısınan havaya kendini olağanüstü derecede sıkı bir şekilde hazırlıyor.
1: Hocam, son olarak Yemen'le ilgili bir sorumuz olacak size. Yemen cephesinde yaşananlar Suudi Arabistan için yolun sonunu mu getirecek sizce? Kısaca bize gelinen son noktayı özetler misiniz?
0: Tabii. Evet, gerçekten de Yemen cephesi oldukça sıkıntılı ve oradan gelen haberler önümüzdeki süreçlerde durumun daha da kötüleşme ihtimalini bize gösteriyor. Peki ne oluyor Yemen'de? 14 yıl önce Suudi Arabistan Muhammed Bin Zayed'in aklına uyarak Yemen'deki Husilere karşı etkili olacak bir operasyon başlattı. Fakat 14 yıldan bu yana da girmiş olduğu bu şiddet sarmalından ülkesini bir türlü çekip çıkartamıyor. En son Husilerin Kızıldeniz'den Suudi Arabistan'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılar ve Babül Mendebi'de ele geçirecek şekilde Yemen'in batı sahillerini ele geçirmesi Suudi Arabistan açısından adeta bir ekonomik felaketin duyurusu gibiydi. Neden? Çünkü Suudi Arabistan ekonomisi, herkes de biliyor ki, %90 oranında petrol ve petrolden elde edilmiş gelirlere dayanıyor. Fakat Husilerin saldırısı ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması, Babül Mendeb'in kapatılması ve Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz'e alternatif boru hatlarıyla taşıdığı petrol istasyonu olan Yanbu petrol istasyonunun da Husiler tarafından hedef alınması Suudi Arabistan'ın elini kolunu bağladı ve bir damla petrol ihraç edemez hale geldi. Bütün gelirini petrol ihracatı üzerinden karşılayan bir ülkenin doğru düzgün petrol ihraç edememesi elbette ekonomisini oldukça sıkıntıya sokmuş olmalı ki tarihinde ilk kez Suudi Arabistan 8 milyar dolar gibi bir rakam ile borçlanmak durumunda kaldı. Şimdi anlaşılan o ki çanlar Muhammed Bin Selman için çalıyor. Neden Muhammed Bin Selman için çalıyor? Riyad'a bu hafta içerisinde 4 kez saldırı gerçekleşti. Bu saldırılardan bir tanesi Riyad Uluslararası Havalimanı'ndan dönen Umre yolcularına yönelik gerçekleşti. Ve bu saldırılardan dolayı Suudi Arabistan'ı fiilen yöneten Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın da korunaklı bir limana çekilerek bu korunaklı limanda koruma altına alındığı söyleniyor. Ve araya sızan bazı haberler Suudi Arabistan'da gelinen durumun sürdürülemez hale geldiği takdirde Muhammed Bin Selman'ın yabancı bir ülkeye kaçabileceği veya bir darbe ile devrilebileceğine dair bir takım manipülatif haberler piyasaya sürülüyor. Suudi Arabistan ordusu ise Yemen'e destek vermesine rağmen savaşmak konusunda son derece tecrübesiz ve bu konuyla alakalı ordu vasfını taşımaktan oldukça uzakta. En önemli husus ise Suudi Arabistan'ın kendisinde var olan hava savunma füzelerini de İran savaşı esnasında kendisine gönderilen kamikaze dronları engellemek için kullandığı ve dolayısıyla envanterinde kullanabileceği Husilerin attığı balistik füzeleri ve kamikaze dronları durduracak hava savunma füzesini tükettiği ile alakalı. Dün akşam yine Husilerin Riyad'a hedef alacak şekilde bir balistik füze gönderdikleri ve söz konusu füzenin havada imha edildiğini bize gösteriyor. Şimdi tabii bu konuyu etraflıca incelerken bir tarihi hakikati ortaya koyalım. Kral Abdülaziz, Suudi Arabistan'ın ilk kurucu lideri olarak göreve geldiğinde çocuklarına her türden senaryoda nasıl davranması gerektiği ile alakalı önemli bilgiler sunmuş. Bu bilgilerden bir tanesi de çocuklarına vasiyet olarak koyduğu Yemen'in güneyine ve Yemen'in işlerine karışılmaması konusunda. Çünkü Yemen oldukça enteresan bir coğrafya, enteresan bir demografi ve bu demografinin içerisinde Yemen etrafındaki ülkelerden birçok farklı hususlarla ayrışıyor. Mesela Körfez ülkeleri dediğimiz Katar, Kuveyt, Bahreyn gibi ülkeler birkaç milyonu bulmayan nüfuslarına rağmen Yemen Suudi Arabistan'dan dahi daha kalabalık. Yaklaşık 40 milyon küsur milyon insanın yaşadığı Yemen Suudi Arabistan'la mukayese edildiğinde demografik olarak daha kalabalık bir ülkeye tekabül ediyor. Bunun dışında Yemen'in kendi içerisindeki nesepsel farklılıklar Yemen'i tarih boyunca sürekli kendi iç çekişmeleriyle malul bir ülke konumuna getirip oturttu. Soğuk Savaş döneminde bile hatırlarız, Kuzey Yemen, Güney Yemen şeklinde iki farklı entite olarak hayatını sürdüren Yemen, şimdi tek bir devletin çatısı altında bulunsa da İçerideki karışıklıkların hiçbir şekilde sona ermediği bir Yemen'den bahsediyoruz. Dolayısıyla bu Yemen dağlarını güneye doğru aştıktan sonra ordulara önemli maliyet çıkartan Yemen bizde de türkülere sebep olmuş. Giden gelmiyor, acep nedendir diye. Yemen bu anlamda önemli. Peki Batı Suudi Arabistan'ı neden Yemen konusunda yalnız bıraktı? Aslında bu konunun doğru izah edilmediğini düşünüyorum. Batı'nın ben Yemen'i yalnız bırakmasından ziyade Yemen'in elindeki işte asimetrik silah sistemlerinden mütevellit Batı'nın çaresiz kaldığını, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la başının belaya girdiğini, Batı'nın ise bu sistemleri karşılayabilecek gücünün olmadığını bizlere gösterdi. Buradan da anlıyoruz ki asimetrik silah sistemleri Husilerin elindekilerde olduğu gibi Suudi Arabistan gibi elinde en gelişmiş tayyaresi bulunan, donanması bulunan, askeri teçhizatı bulunan bir ülkeyi bile darda koyabiliyor. Buradan anlamamız gereken bizim de hiçbir şekilde Suudi Arabistan ile Yemen arasındaki bu sorunu Yemen boyutuyla dahil olmamamız gerekiyor ki Sayın Hakan Fidan Dışişleri Bakanı olarak defalarca üzerine basa basa Türkiye'nin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Yemen'de bir misyon üstlenmesi gibi bir durumun asla söz konusu olmadığını zaten açıkça ortaya koydu. Ama burada bir konu, en önemli noktası da bence burası. Suudi Arabistan'ın bu müşkilatlı zamanında Netanyahu'nun Muhammed Bin Selman'a haber göndererek Husiler konusunda İsrail olarak kendilerine yardımcı olabileceklerini Fakat kendilerinin de Suudi Arabistan'dan isteklerinin İbrahim anlaşmalarına katılarak İsrail'e meşruiyet, Netanyahu'ya güç verecek şekilde bir adım atmaları talep ediliyor. Tabii bu adım atılırsa hem Netanyahu seçimlere Ramakka'da çok önemli bir başarı elde etmiş olacak, hem de yalnızlaşan İsrail'in Suudi Arabistan eliyle tekrardan bu yalnızlığının İslam coğrafyasında egale edilmesi, bu yalnızlık zincirinin kırılması anlamına gelecek. Türkiye burada çok önemli bir sıkıntı olduğunu gördüğü için dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ile bir görüşme yaparak o görüşmede Suudi Arabistan'ın yanında olduğunu söyledi. Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında yer alacağı konusunu ısrarla söylemesinin sebebi bu tür zor şartları öne sürerek Suudi Arabistan'ı yanına çekmek isteyen İsrail'in siyasetini boşa çıkartma maksatlıdır. Eğer biz bunu yapmazsak Mekke ve Medine gibi İslam'ın en önemli beldelerinin İsrail'in tasallutu altına girmek durumu söz konusu olabilir. Zaten Kudüs ile ilgili İslam'ın en kutsal üç mescidinden biri olan Mescid-ül Aksa'nın İsrail işgali altında bulunduğunu yıllardan bu yana yaşayarak görüyoruz. Onun yanında bir de İsrail askerlerinin Suudi Arabistan'ın güvenliği kapsamı içerisinde Mekke ve Medine'nin de güvenliğini sağlayacağız gerekçesiyle o bölgelere bulaşması, İslam dünyasının titreyerek sorunun üzerine gitmesini gerektiren bir husustur. O yüzden Muhammed bin Selman değilse bile Suudi Arabistan tek başına bu yolda yalnız bırakılmamalı diyerek sorunuzu cevaplamış olayım.
1: Hocam, bu haftada gündemdeki konuları bize özetlediniz. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum. Sizler de sağ olun, var olun. Türkiye'den bakış dinleyenlerini de selamlıyorum.
1: Evet sayın dinleyenlerimiz, bu haftada Türkiye'den Bakış programında bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya Perşembe günü saatler 15.05'i gösterdiğinde bizler burada olacağız. Sizleri de bekliyoruz. Hoşça kalın.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3'a, TürkSat 4'a, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT, Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Hayatın koşuşturmasında kaybolmuş hissederiz kimi zaman. Duygular karışır, düşünceler yorulur.
1: Küçük bir mola verip kendinize bir iyilik yapmaya ne dersiniz? Güzel bir günde uzman konuklarımızla hayata dair önemli sorunları konuşacak, psikolojinin rehberliğinde içsel gücümüzü ve huzuru keşfedeceğiz.
0: Umut veren hikayeler, içten sohbetler ve hayata açılan yeni bir pencere. Güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Hayal perdesindeki suretlerden, modern sahnelerin ışıklarına uzanan köklü hikayeler. Toplumsal dönüşümlerin sahnedeki yansıması, unutulmaz oyunlar, usta yazarlar ve perde arkasındaki büyük emek. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var. Her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 14.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 16.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Funda Erdoğan. Haberleri veriyoruz. İstanbul'u vuran selde 2 kişi hayatını kaybetti, 2727 kişi kurtarıldı. Devlet tüm imkanlarıyla afetzedeler için seferber oldu. Ülke genelinde 55.560 personel görevlendirildi, 6 ilde eğitime ara verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve dere yataklarından uzak durmaları konusunda uyardı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen Bakü'de düzenlenecek Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı yani SİKA zirvesine katılacak. Fidan'ın zirvede hitapta bulunması ve ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor. Gazze'deki durumla ekonomik işbirliği zirvenin önemli gündem başlıkları arasında olacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda yaşanan şiddet olaylarının temelinde dijital mecrada karşılaştıkları şiddetin önemli bir rolü olduğunu söyledi. Şiddetin bir oyun gibi sunulduğunu belirterek, devletimiz mücadeleden asla geri adım atmayacaktır dedi. Bakan Tekin, İmam Hatip okullarının yeniden açılışının 75. yıl dönümü töreninde konuştu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Brüksel temasları kapsamında Türkiye-Avrupa Birliği yüksek düzeyli ticaret diyaloğu toplantısına katıldı. Ana gündemi ise ikili ticaret hacminin artırılmasıydı. Geçen yıl ulaşılan rekor ticaret hacminin sarsılmaz entegrasyonun en somut göstergesi olduğu belirtildi. Türk savunma sanayi otonom teknolojilerde sahaya damga vurmaya devam ediyor. Ankara Polatlı'daki Ateş Serbest 2026 tatbikatında yerli mühendislik adeta gövde gösterisi yaptı. 20 adet kargo vurucu İHA tek bir operatörün kontrolünde havalanarak sürü halinde saldırdı. Belirlenen hedefleri gerçek mühimmatla yerle bir etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırının planının sızdırıldığını açıkladı. Saldırı planımızı duyuranlar vurulmalı dedi. Amerikan CNN televizyonu da önemli bir iddiada bulundu. ABD'nin İran'a karşı tüm bombaların anası olarak bilinen bombayı kullanmayı planladığı öne sürüldü. Pakistan'ın Peşaver kentinde bir özel okulun çatısı çöktü. İlk belirlemelere göre 27 öğrenci ve 2 öğretmen hayatını kaybetti. Yaralanan 20 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Ekipler enkaz altında kalan çocukları ve okul personelini kurtarmak için çalışma başlattı. Can kaybının artmasından endişe ediliyor. Fransa'nın başkenti Paris'in simgelerinden ve dünyanın en çok ziyaret edilen müzelerinden olan Louvre Müzesi kapanma tehlikesiyle karşı karşıya. Müzenin direktörü kapsamlı bir yenileme yapılmaması halinde yapının kapılarını halka kapatmak zorunda kalabileceği uyarısında bulundu. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara parçalı bulutlu 16, İstanbul yağmurlu 15, hafif yağmurlu olmak üzere Paris 18, Viyana 17, Sofya 10, parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 16, Bern 20, Amsterdam 17, Brüksel 17, çok bulutlu olmak üzere Kopenhag 15, Tiran 19, Saraybosna 10, Üsküp 15, Bakü 25, Kerkük 24 ve Lefkoşa 27 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haber dinlediniz.

Türkiye'nin Sesi Radyosu Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için.

0: Ekonomi penceresine hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye'de ve dünyada neler yaşanıyor ve bu yaşananlar ekonomik verilere nasıl yansıyor? Her hafta programımızda bu konu başlıklarını konuşuyoruz. Programımızı sizler için hocamız Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Seyfi Yıldız hazırlıyor. Program yapımcımız Zeynep Düğmeci. Sesimizi size Sefa Ak'tan ulaştırıyor ve mikrofonda speakeriniz ben Arzu Türk Doğan, Türkiye saatiyle 16.40'a kadar sizlerleyiz. Programımız boyunca bizlere 0-90-312-463-34-19 ve 0-90-312-463-34-21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz. TRT TSR, Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Hocamız Profesör Doktor Seyfi Yıldız stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz programımıza.
1: Çok teşekkür ederim Ozan.
0: Yine ekonominin gündemi hayli yoğun. Pek çok başlığımız var. Umarız süremiz yetecek hepsini konuşmaya. Ama en gündemde olan, en çok konuşulan konu başlığından başlayarak değerlendireceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nde Eylül ayı enflasyonu açıklandı hocam. Rakamlar neler söylüyor? Bunu konuşarak başlayalım.
1: Tabii başta söylemek gerekirse rakamlar beklentinin üzerinde geldi ve ABD'de işler yanlış gidiyor. Bunu açıkça söylemek lazım. Ve baktığımız takdirde aylık tüketici fiyat endeksinin %0.6 arttığını, Ağustos'ta bu oranın %0.4 olduğunu, yıllık enflasyona baktığımız zaman da enflasyonun %3.4'ten 3.7'ye yükseldiğini görebiliyoruz. Tabii piyasa beklentisi 3.6'ydı ama 0.1 puan yukarı yönlü hareket ettiğini söylemek mümkün. Tabii çekirdek enflasyona baktığımız zaman da aylık %0.3, yıllık %2.6 olduğunu, beklentilerin de aylık %0.2, yıllık da %2.5 olduğunu söylemek mümkün. Dolayısıyla beklentinin üzerinde gerçekleşen bir durum söz konusu. Burada tabii şunu söyleyeyim, basit bir hesap yaptığımız takdirde aylık 0.6'yı biz yıllıklandırdığımız takdirde ortalama %7'nin üzerinde bir yıllık enflasyon ile karşı karşıyayız. Çekirdekte aylık %0.3 olduğu zaman, o da yıllık %3.7 yaptığı takdirde yıllık manşet enflasyonun gerçekten de yüksek olduğu ve %2'lik hedeften ciddi anlamda sapma olduğunu söylemek mümkün.
0: Peki bu yükselişin arkasında ne var? Yani sadece o bütün dünyayı etkileyen enerji fiyatları mı? Nasıl değerlendirirsiniz?
1: Tabii şimdi şunu söyleyelim. Ocak 2026'da enflasyon %2.4'lere kadar gelmişti. Ama baktığımız Ocak 26'da gelmişti bu rakam %2.4'e kadar. Ama baktığımız zaman şu anda 3.7'lerde ciddi bir sapma var. Tabii bundaki en önemli unsur bahsettiğiniz enerji unsuru olduğunu söylemek mümkün. Baktığımız zaman benzin fiyatları, işte enerji endeksi ciddi anlamda nedir? Yukarı yönlü arttığını, özellikle fuel oil'da ciddi bir artışın olduğunu söylemek mümkün. Tabii bunun arkasında ABD'nin Şubat'ta İran'a müdahalesi, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ciddi bir etken. Bunun yanında tabii Ukrayna-Rusya Savaşı'nın da önemli bir etken olduğu ve bu çerçevede küresel ölçekte enerji maliyetlerinin ciddi bir şekilde arttığını

0: söylemek mümkün. Bunun yanında ilginç bir ayrıntı da var tabii. Gıda endeksi Eylül'de değişmemiş ABD'de. Evde tüketilen gıdalarda bir gerileme var. Gıdanın yıllık artışı %2,5. Yani karşımızda her şey pahalanıyor tablosu söz konusu değil ABD'de. Asıl mesele de şöyle bir durum var. Bu şokun başka kalemlere sızdığına dair işaretler de aslında ABD'de görülmeye başlandı.
1: Sızma derken neyi kastediyoruz?
0: Tabi burada ikinci tur etkiler diye bir tabir var iktisatta. Yani birinci etkimiz işte bu Brent petrol varil fiyatındaki artış, akaryakıttaki artış otomatikman petrol pahalanınca ne oluyor? Benzine, motorine yansıyor. Benzin motorindeki fiyat artışı söz konusu olduğu takdirde otomatikman ne oluyor? Piyasaya ciddi anlamda olumsuz etkiler oluşturuyor. İşte uçak fiyatları artıyor, lojistik fiyatları artıyor, hizmetler nedir? Ondan sonra ücretler de artışa dönük talepler meydana geliyor. Dolayısıyla bu da ikinci tur etki olarak ortaya çıktığını görüyoruz.
1: Hani bir enflasyon oranı açıklanınca işte bu her şeye yansıyacak dediğimiz şey bu sızma
0: Tabii
1: oluyor, değil
0: sızma
1: mi?
0: olayı ve merkez bankalarının asıl korktuğu olay da bu. Yani ikinci tur etkiler. Yani birinci turda ortaya çıkan olumsuz etkiler
1: Dolaylı
0: otomatikman
1: olarak
0: tabii
1: etki.
0: nedir? Bu sonraki aşamayı çok ciddi anlamda etkiliyor ve şu anda biz bu aşamada olduğumuzu ne yapıyoruz? Görebiliyoruz. Tabii burada özellikle mesela ABD'de yapılan bir anket var. O ankete baktığımız takdirde hane halkları ile piyasadaki anketlere baktığımız takdirde hane halkının ve piyasanın enflasyon beklentilerinin çok farklı olduğunu, hane halkı enflasyon beklentisinin daha yüksek olduğunu görüyoruz. Bu da gerçekten de eğer ciddi anlamda hane halkı beklentisi bozulduğu takdirde o zaman ücret fiyat sarmalı riskinin doğacağını Fed'in de yani ABD Merkez Bankası'nın da en korktuğu senaryonun bu olduğunu söyleyebiliriz.
1: Bu tablo Amerikan vatandaşına ne söylüyor hocam?
0: Yani gerçekten de vatandaş açısından en çıplak gerçek reel ücret kaybı. Yani baktığınız takdirde enflasyon %3,7 iken eğer bir Amerikanlının maaşı %3,3 artıyorsa bu Amerikalı kayıpta demektir.
1: Ama
0: Dolayısıyla
1: yani %1 bile değil, %0,7.
0: ama
1: Büyük bir
0: sonuçlar
1: sorun mu
0: gayet tabii. Yani
1: Amerika için?
0: hiç artmadığını varsayın ve enflasyon eritiyor. Böyle bir durumda siz yani aynı ücrette aynı malı alamıyorsunuz. Yani paranız eriyor, maaşınız eriyor. Bu çerçevede mesela 2026'da 2027'de maaş artışı %3,6 belirlenmiş. Bu emekliler için, sosyal güvenlik emekliler için.
1: Enflasyonun altında kalıyor o zaman, öyle
0: Tabii
1: mi?
0: yani muhtemelen beklenti enflasyon çerçevesinde hareket etmiştir. Şu anda da %3,7 gözüküyor Eylül ayı itibariyle. Dolayısıyla onu telafi etmeye çalışıyorlar. Ama 3,6'nın üzerine çıkıldığı takdirde enflasyon oranı her halükarda o sosyal güvenlik ödemelerinin reel anlamda kayba uğradığını söylemek mümkün. Tabii Kasım başında ara seçimler var. Dolayısıyla bu ara seçimlerde dolayısıyla nedir?
1: Bu
0: Ciddi bir etkileme söz konusu olacak. O açıdan bu enflasyon verileri çok önemli tabii.
1: piyasaları nasıl etkiledi bu enflasyon verileri?
0: Yani gerçekten de piyasalar sallandı. O açıklandığı zaman öncelikli olarak bir faiz şoku tepkisini gördük. Dolar ve kısa vadeli tahvil faizlerinin yükseldiğini, hisse senedi, altın ve kripto piyasalarının düştüğünü söylemek mümkün. Özellikle hisse senetlerine baktığımız takdirde teknoloji hisselerinin işte yarı iletken, yapay zeka hisselerinde ciddi bir düşüş olduğunu gördük. Tabii bunu sadece bu enflasyon verisine bağlamak söz konusu olamaz. Çünkü bu yapay zeka endeksine ilişkin firmaların talebi karşılamada yetersiz kalacağına ilişkin bir beklenti var. O da tabii borsada buna ilişkin hisselerde ciddi bir olumsuz etki doğurdu. Tabii piyasanın korku endeksine baktığımız takdirde %16,8'e çıktığını görüyoruz. Son 2 haftada yükselmiş ama tabii bu bir panik havası seviyesinde değil.

0: Fed faizi artıracak ama bu artış ileride büyümeyi yavaşlatacak. Dolayısıyla bu aslında piyasada bir stagflasyon kaygısının da olduğunu ne yapıyor? Görebiliyoruz. Tabii stagflasyon da olumsuz bir durum olarak değerlendirmek mümkün. Tabii bunun yanında döviz ve emtia tarafında dolar endeksi gün içinde 102.9'da kadar çıktığını görüyoruz. Daha sonra 102.5 civarında kapattığını söylemek mümkün. Ons altın gerçekten de son haftalardaki en düşük seviyesini gördü. 4000 dolar civarında. Ve dolayısıyla nedir? Olumsuz bir etki doğurdu. Bunun yanında Brent petrol varil fiyatının 102 dolarlar seviyesine gerilediğini söylemek mümkün. Fed'in işte bu ayın sonunda yapacağı toplantıdaki faiz kararına ilişkin olarak da beklentilere bakıldığı takdirde faiz artışına ilişkin beklentinin de %22'den %54'e çıktığını söylemek mümkün. Özellikle bugün 15 özellikle bugünkü şeye baktığımız zaman piyasadaki hareketliliklere Asya piyasasında borsalarda çok ciddi bir satış dalgasının olduğunu görebiliyoruz. Güney Kore'de KOSPI endeksinin %8 düştüğünü, Japonya'da Nikkei 225'in %5 kaybettiğini, aynı şekilde Nasdaq ve Avrupa borsa hisselerinin %1'lerde bir değer kaybettiğini görmek mümkün. Dolayısıyla satışın ciddi anlamda derinleştiğini, tabii özellikle burada tamam ABD'deki enflasyon verileri kötü geldi ama sadece o değil, yapay zeka yatırımlarına ilişkin de finansman kaygısı söz konusu olduğu için onun da bu gerek Asya borsası gerek Avrupa borsalarında hisselerde satışı derinleştirdiğini söylemek mümkün. Tabii ikinci günün en dikkat çekici yani bugünden için bahsediyoruz. Piyasa tepkisinin karakter değişmesi. İlk gün evet faiz şokuydu. Onu söylemek mümkün. Ama ikinci gün ise klasik anlamda riskten bir kaçış tablosunun olduğunu görebiliyoruz. Tabii Fed faiz artıracak diye değil, bu faiz artışları büyümeyi yavaşlatacak diye çok ciddi bir korku tablosu var. Dolayısıyla bu stagflasyon kaygısı piyasalar açısından olumsuz bir durum sergiliyor. Tabii Türkiye yansımasına baktığımız takdirde evet güçlü dolar özellikle gelişmekte olan ülke para birimleri açısından gerçekten ciddi bir baskı oluşturuyor. ABD faizleri özellikle Türkiye açısından dış borçlanma maliyetlerini artırıyor. Tabii altın açısından olaya baktığımız takdirde ons fiyatındaki düşüş gram altına doğrudan yansıyor. Bunun yanında tabii 2 günlük bir satış dalgasından söz etmek mümkün. Dolayısıyla bu işte enflasyon verilerinin açıklanması küresel anlamda işte olsun, Türkiye açısından olsun gerçekten de olumsuz bir tablo ile karşı karşıya kaldığımızı söylemek mümkün.
1: Şimdi tabii Türkiye için önümüzdeki dönemde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı var ve bir faiz kararı verecek. Bütün bu veriler doğrultusunda bir karar verecek değil mi hocam? Nasıl bir yol izler Merkez Bankası?
0: Evet, gelecek hafta bugün Para Politikası Kurulu bu faize ilişkin kararını verecek. Tabii şu anda beklentilere baktığımız takdirde yani Merkez Bankası faizi artırsın diye bir beklenti yok. Sabit olacağına ilişkin çok düşük beklentiler var az sayıda. Ama genel elim şu anda 100 baz puan indirim olacağı şeklinde bir beklenti olduğunu görüyoruz. Ve bu beklentiyi sağlayan da en güçlü veri Eylül enflasyon verisi. Çünkü aylık orada %1.84 oranında bir enflasyon verisi geldiğini, yıllık da %30'un altına indiğini, dolayısıyla bu önemli bir düşüş olarak değerlendirildiğini söylemek mümkün. Tabi burada özellikle şunu ifade etmek lazım. Bu 100 baz puan indirim yapıldığı takdirde şu anda Eylül enflasyonu ile birlikte şu anda reel faizin %5.6 olduğunu söylemek mümkün. Ağustos'ta bu reel faiz oranı %4.2

0: civarındaydı. Dolayısıyla enflasyon düştükçe reel faiz kendiliğinden yükseliyor. Dolayısıyla bir pasif sıkılaştırma zaten var. Şimdi bu tabloyu görünce, enflasyonu düşünce, o zaman otomatikman zaten Merkez Bankası bunu dikkate alarak 100 baz puan da olsa bir faiz indirimine gitme ihtimali söz konusu. Tabii Merkez Bankası'nın açıklamış olduğu son karar metninde özellikle enflasyonun ana eğiliminin gerilediği ve iç talebin zayıfladığına ilişkin bir vurgusu da var. Dolayısıyla bu da önemli bir unsur olarak değerlendirilmiş oluyor.
1: Rakamlara baktığımızda gerçekten böyle iyimser bir tablo var mı hocam?
0: Tabii burada özellikle şunu ifade etmek lazım. Evet, enflasyon aylık 1,84 Eylül ayı enflasyonu. Tabii bu hız yıllıklandırıldığında yaklaşık %24,5 ediyor. Orta vade hedefimiz ise %5. Ama çekirdek enflasyona baktığımız takdirde Eylül ayında %2,0, bir yıllık da %29'larda. Dolayısıyla bu aylık çekirdek enflasyonun aylık enflasyonun üzerinde seyrettiğini ve bunun da olumsuz bir etki olacağını söylemek mümkün. İkinci olarak da zaten Merkez Bankası fiilen gevşemeyi sağladı. Yani orada özellikle gecelik faizden haftalık repo ihalesine geçti. Yani %40'tan %37'ye indi. Dolayısıyla bir fonlama maliyetinin zaten aşağı inmiş bir durumda olduğunu ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz.
1: Peki Amerika'da faizler yükselirken Türkiye'nin faiz indirmesi risklidir diyen kesimler var. Siz nasıl düşünüyorsunuz?
0: Tabii bu da gerçekten yani konuşulan bir konu. Ama burada tabii Fed'in 25 baz puanlık bir artışı %37 ile %4 arasındaki büyük nominal faiz farkını anlamlı ölçüde değiştirmez. Asıl risk küresel risk iştahı, doların güçlenmesi ve en önemlisi enerji fiyatlarıdır. Çünkü bunlar Türkiye'yi doğrudan ciddi anlamda etkileyebilecek bir durum. Zaten Merkez Bankası'nın son enflasyona ilişkin karar metninde bu şeyi ifade etti. Yani jeopolitik nedenlerle yüksek seyreden enerji fiyatlarının enflasyon görünümünü yukarı yönlü risk oluşturduğunu açıkça ifade etti. Dolayısıyla burada 22 Ekim'de Merkez Bankası'nın alacağı karar gerçekten bu çerçevede önemli. Ama Amerika Merkez Bankası'ndan önce bu kararı alacak. Dolayısıyla burada Fed'den bağımsız bir şekilde hareket etme durumu söz konusu olmuş oluyor.
1: 28 Ekim'de de FED faiz kararını verecek. O nasıl bir yol izler size göre?
0: Tabii burada Fed'in kararına baktığımız takdirde zaten uzun süre sonra Fed'in 25 baz puan artırarak %3,75 %4 aralığına faiz oranını çıkardığını ve bunu da oy birliğiyle aldığını söylemek mümkün. Ve şu anda da tabii üyelerin önemli bir kısmı artış bekliyor. Fakat buradaki sorun şu. Yani bu artışın zamanlaması tartışılıyor. Yani Ekim'de mi olacak, Aralık'ta mı olacak? Bir de Kasım'da ara seçim
1: Seçim
0: var.
1: var.
0: Tabii şimdi seçim öncesi de faiz artışı söz konusu olduğu takdirde yani Trump'a nasıl bir yansıyacak?
1: Yarar mı? İşine yarar mı?
0: Yani yaramaz çünkü Trump zaten uzun zamandır faizlerin indirilmesini bekleyen
1: İstiyor.
0: bir tavır sergiliyor. Aslında hiçbir siyasetçiye yaramaz. Yani onu ifade etmek lazım
1: Faiz
0: çünkü
1: artırımı.
0: gayet tabii yani işte firmaların ondan sonra bireylerin finansmana ulaşması gerçekten çok zor. Finansman maliyeti çok yükseliyor. Şimdi böyle bir durumda seçim öncesi böyle bir artış söz konusu olduğu takdirde olumsuz bir tablo olarak yansıyacak. Zaten yapılan anketlerde de ara seçime ilişkin Trump'ın da tabii oranı düşük seviyelerde olduğu gözüküyor. Şimdi bu faiz artışı söz konusu olduğu takdirde bu da çok ciddi anlamda nedir?
1: Onun
0: Olumsuz bir
1: dışında
0: etki doğuracak.
1: sorun.
0: Ama diğer taraftan şu da var tabii. Ya tamam zayıf enflasyon, zayıf istihdam verileri var. Diğer taraftan yükselen bir enflasyon var. Yani Ocak 2026'da 2,4'lerden 3,7'lere gelmişsiniz. Gerçekten bu sıkıntılı bir durum. Dolayısıyla burada yani bir karar vermesi gerekiyor. Ama tabii Ekim'de şöyle bir durum da var. Sabit bırakma lehine

0: ilişkin bir takım argümanlar da var. Muhtemelen Aralık'ta artırma ihtimali söz konusu olabilir. Burada Fed'in üyelerinin bazı sinyalleri var, gevşeme sinyalleri Ekim ayına ilişkin olarak. Tabii özellikle kişisel fiyat endeksi Fed'in toplantısından sonra gelecek. O endeks çok önemli, o veri çok önemli. O veriyi bekleyebilirler mi? İşte burada özellikle şu sinyali verebilirler. Nedir? Ekim'de işte sabit bırakma ama Aralık'ta kesin artırma şeklinde şahin bir bakış sergileyebilirler. Ama diğer taraftan enflasyon yükselirken istihdamın zayıflaması ve stagflasyon etkilerinin ortaya çıkması ABD ekonomisi açısından da ciddi bir olumsuzluk durumu. Fed bunu çok ciddi anlamda değerlendirecek.
1: Fed'in kararı Türkiye'yi nasıl etkiler hocam?
0: Tabii burada özellikle Fed faizi sabit bırakır ama Aralık için şahin mesajı verirse ki zaten bu fiyatlanmış durumda. Piyasa tepkisi sınırlı kalır ama dolar güçlü seyrini korur. Ama ikinci senaryoya baktığımız takdirde Fed eğer 25 puan artırırsa o zaman tabii Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler açısından olumsuz bir durum sergilenir ve sermaye kaçışı söz konusu olabilir.
1: Peki bakalım neler olacak? Ekim sonuna kadar önemli adımlar gelecek. Biz de bunu takip edeceğiz,
0: Bekleyip göreceğiz tabii.
1: değerlendireceğiz. Evet. İkinci sorumuz Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos Dış Ticaret Endeksleri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ağustos Ödemeler Dengesi 13 Ekim'de açıklandı her ikisi de. Bu endeksler bize neyi anlatıyor hocam?
0: Dış ticaret endeksleri tabii ihracat ve ithalattaki değişimi ikiye ayırıyor. Fiyat ve miktar açısından. Bu ayrım çok önemli çünkü dolar cinsinden açıklanan ihracat ve ithalat rakamları hem fiyat hem miktar değişimini birlikte içeriyor. Bir ülke daha fazla mal sattığı için de aynı malı daha pahalıya sattığı için de ihracat arttı diyebilir, değil mi? Ya mesela bakıyoruz ihracat arttı diyoruz, ithalat arttı diyoruz. Ya burada fiyat mı arttı, miktar mı arttı veya her ikisi de mi arttı veya biri arttı diğeri düştü mü? O önemli, ona
1: Önemli.
0: bakmak lazım. Tabi Ağustos verisi net bir tablo çiziyor. İhracatta fiyatlar geçen yılın aynı ayına göre %8,5 oranında arttı. Miktar ise %0,4 azaldı.
1: Yani fiyat arttı o zaman.
0: Tabi fiyat artmış oluyor. İthalatta ise fiyatlar %13,7 artarken miktar %2,8 ne oldu? Geriledi. O zaman burada şunu görüyoruz. Yani siz daha az mal alarak ne yapıyorsunuz? Daha pahalı, daha yüksek fiyattan ithalat yapmış oluyorsunuz. Bu da tabii nedir?
1: Dezavantajlı
0: Olumsuz
1: bir durum,
0: bir
1: değil mi?
0: durum. Hatta bazen haberler görürüz ya, rekor ihracat yaptık.
1: Evet.
0: Yani
1: Ama bir o
0: şimdi
1: kadar da ithalat.
0: bakmanız lazım orada. Yani fiyat nedir? Fiyatta artış var mı? İşte miktarda artış var mı? Yani bir bütün olarak değerlendirmek lazım.
1: Peki, ihracat tarafında ayrıntılara inersek hocam ne görüyoruz tablo
0: Tabi burada
1: olarak?
0: en önemli kalem imalat sanayi. Çünkü ihracatımızın ezici çoğunluğu imalat sektöründe. Ortalama ihracatın %93-94'ünün imalat sektörü olduğunu söylemek mümkün. Gıda dışı imalat ürünlerinde ihracat fiyatı %5,1 artarken ihracat miktarı %4,5 düşmüş. Yani biz nedir? Sattığımız mal azalırken fiyatı
1: Art.
0: artmış oluyor. Bu olumlu bir durum aslında. Dolayısıyla burada tabii bir rekabetçilik sinyali de var. Dolayısıyla biz daha pahalıya mal satabiliyoruz. Onu da net bir şekilde görmüş oluyoruz. Bunun yanında diğer kalemlere baktığımız zaman tablo biraz daha karışıyor. Yakıt ihracatında fiyat %47,1 artarken miktar %20 düşmüş. Yani rafine ürün ihracatındaki değer artışı tamamen
1: Fiyat.
0: fiyattan geliyor. Yakıt dışı ham maddelerde ise hem fiyat %10,9 hem de miktar %19,3 artmış. Gıda, içecek ve tütünde ise fiyat %7,4, miktar ise %1,9 yükseldiğini ne yapıyoruz? Görebiliyoruz.
1: Peki ithalat tarafına bakarsak ayrıntılarda neler görüyoruz?
0: Tabi ithalatta fiyat artışının merkezinde yakıt var. Ya ciddi anlamda bizim akaryakıt, petrol ürünleri ithal ettiğimizi söylemek mümkün. İthal ettiğimiz yakıtların birim fiyatı yıllık %35,9 arttı. Buna karşılık yakıt ithalatı miktarı %1,6 azaldı. Dolayısıyla bu gerçekten de

0: nedir? Enerjiyi biz fazla almadığımız halde daha pahalıya ithal ettiğimizi söylemek mümkün. Özellikle İran ABD savaşının Türkiye'ye faturasının da bu çerçevede yüksek olduğunu ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Bunun yanında yakıt dışı ham madde ithalatında fiyat %12,5, miktar %8,3 artmış. İmalat ürünleri ithalatında fiyat %7,5 artarken miktarın %0,5 azaldığını söylemek mümkün. Gıda ithalatında ise ilginç bir tablo var. Bunu özellikle söylemek gerekir. Fiyat %4,2 düşerken miktar %36,2 artmış.
1: Gıda
0: Gıda.
1: ithal ediyoruz o
0: Tabii.
1: zaman bolca dışarıdan.
0: Tabii. Yani özellikle diyelim ki soğan bir ara fiyat çok ciddi anlamda artmıştı. Hemen ne oldu?
1: Bakliyat.
0: Tabii. Gümrük duvarları indirildi. Şimdi o zaman ne yapıyorsunuz? Dışarıdan ciddi anlamda ucuz soğan alıyorsunuz. Ve yüksek miktarda. Tabii dönem dönem bunu takip etmek gerekiyor. Tabii burada özellikle yurt içi arıza bir sıkıntı olduğu takdirde bu durumu
1: İthalata yönelim deniyor.
0: bu durumu söylemek mümkün.
1: Deniyor ki dış ticaret haddi geriledi. Bu ne anlama geliyor hocam?
0: Dış ticaret harcı ihracat fiyatlarının ithalat fiyatlarına oranı olarak ifade edilebilir. Ağustos 2025'te 94,3 olan bu oran Ağustos 2026'da 4,3 puan düşerek 90'a geriledi. Yani basit bir ifadeyle aynı miktarda ihracatla geçen yıla göre yaklaşık %4,6 daha az ithalat yapabiliyoruz. Sattığımız malın aldığımız mala karşılık gelen değerinin azaldığını bu çerçevede söylemek mümkün. Tabii yine bunun ana nedeni enerji. Yani çok ciddi anlamda nedir? Enerji ithal ettiğimizi söylemek mümkün. İhracat fiyatları ortalama %8,5 artarken ithalat fiyatlarının %13,7 arttığını söylemek mümkün. İşte bu aradaki fark özellikle bu enerji ithalatından, enerjideki büyük fiyat artışından kaynaklandığını söylemek gerekiyor. Tabii dış ticaret haddindeki bozulma, dış ticaret açığı ve cari denge üzerinde de olumsuz bir denge oluşturabileceğini söyleyebiliriz.
1: Bütün bu verileri alt alta koyduğumuzda hocam bize nasıl bir mesaj veriyor?
0: Tabi burada 3 mesaj var. Birincisi dolar bazında konuşulan artışlar büyük ölçüde fiyattan geliyor. Reel tablo yani miktarlar çok daha zayıf kalıyor. İkincisi imalat sanayi ihracatında miktarın %4,5 düşmesi rekabetçilik açısından ciddi bir uyarı. Üçüncüsü ithalat miktarındaki gerileme iç talebin soğuduğunu gösteriyor. Ama enerji fiyatları yüksek kaldıkça dış ticaret haddi aleyhimize işler. Dolayısıyla bu özellikle ödemeler dengesi açısından olumsuz bir durum oluşturacağını söylemek mümkün.
1: Peki bu verileri böyle değerlendirebiliriz. Gelelim bir başka soruya. Bankaların takipteki alacaklarını soracağız şimdi ama önce bir soralım. Bankaların takipteki alacakları ne demek?
0: Tabii bu özellikle vermiş olduğu krediler, kredi kartları ödenmediği takdirde nedir? Belirli bir süre sonra işte takibe yani
1: Yani banka bir
0: icra
1: kredi
0: işlemi.
1: veriyor.
0: Tabii
1: Ona
0: ödenmediği takdirde onu takip
1: ödenmediğinde.
0: edecek. Tabii takibe düştüğü an ona banka riske girmemek için karşılık ayırmak zorunda. Karşılıklar da var. Bunu da ifade etmemiz gerekir.
1: Peki nasıl son durum nedir bu takiplik
0: Yani
1: alacaklarda?
0: tablo gerçekten endişe verici. Özellikle takipteki alacaklar o 2 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 26 milyar civarında bir artış ile 914 milyar seviyesine çıkmış. Yani 1 trilyon civarında şu anda takipteki bir alacağımız var. Ve haftalık %3'lük bir artış ile son 13 haftanın üzerine çıkmış durumda.
1: Kötü bu, değil mi? Kötü bir haber.
0: Tabii. Takipteki alacakların kredileri oranı, toplam kredileri oranı %3,09'a çıkmış durumda.
1: Krediler de büyüyor hocam. O zaman normal sayılmaz mı bu artış?
0: Şimdi evet krediler de büyüyor, takipteki alacaklar da büyüyor ama önemli olan bunların büyüme hızları. Ve baktığımız takdirde ödenmeyen borçların kredilerden daha fazla daha yüksek oranda arttığını söyleyebiliyoruz. Son bir yılda toplam krediler cari olarak %35 büyürken takipteki alacaklar %81,5 büyümüş. Korkunç bir artış var.
1: Evet.
0: Tabii takipteki alacakların kredileri oranı %2.4'ten %3.2'ye yükselmiş. Bu oranın kaynaklara göre küçük farklılıklar göstermesi tabii hesaplama yönteminden kaynaklanıyor. Hı. Ama sonuç itibariyle şunu söylüyoruz burada. Takipteki alacakların son bir yıl içerisinde yani çok ciddi anlamda arttığını söylemek mümkün.
1: Peki o en çok hangi kalemlerde artış var? Ona baktığımızda ne görüyoruz?
0: Yani öncelikli olarak ihtiyaç kredilerine baktığımız zaman tabii yılbaşından bu yana %18.7 büyürken bu kredilerdeki takipteki alacakların da %52.4 arttığını ve 116 milyar liradan 176 milyara geldiğini söylemek mümkün.
1: Peki.
0: Tabii burada özellikle kredi kartlarına baktığımız takdirde kredi kartlarının da 125 milyardan 200 milyara çıktığını söyleyebiliriz. Ama asıl kritik veri şu KOBİ'lerde. Hı hı. Yani asıl önemli olan nokta o sanayi açısından. KOBİ'lerde takibe düşen kredilerde %86.3 artış var. Ve takibe uğrayan kredilerin üçte biri KOBİ'lerde.
1: Evet.
0: Dolayısıyla şu anda 320 milyar TL civarında takibe düşen KOBİ kredisi var. Bu da özellikle üretim açısından, sanayi açısından olumsuz bir durum olarak değerlendirebilir. Ve KOBİ'lerin bu çerçevede finansmana ulaşmada ciddi bir sıkıntı olduğunu söyleyebiliriz.
1: Peki bu hızlı artışın nedenlerine bakarsak neler söyleyebiliriz? Bir de bankacılık sektörü için bir risk oluşturuyor mu?
0: Tabii şimdi öncelikle yüksek faiz. Yani %37 politika faizi gerçekten yüksek. İkinci olarak bir reel gelir kaybı var. Yani enflasyon var. Enflasyon gelirinizi ciddi anlamda eritiyor. Yani borçlanıyorsunuz, kredi kartı kullanıyorsunuz. Ciddi anlamda bozuluyor. Hı hı. Kredi büyümesi sınırları var. Yani bankalar istediğiniz zaman size kredi vermiyor. Kredilerinizi kapatamıyorsunuz. Hı hı. Bunun yanında tabii zamanlama açısından baktığımız takdirde takipteki alacaklar gecikmeli bir gösterge. Bugün gördüğümüz geçmiş aylardaki sıkı para politikasının ve savaş şokunun etkisi. Ama şu anda baktığımız zaman tam sistemik bir risk görünümü söz konusu değil ama dikkat edilmesi gereken bir eğilim olduğunu ne yapabiliyoruz? Söyleyebiliyoruz.
1: Bu faiz indirimleri başlarsa tablo düzelir mi hocam?
0: Düzelir ama gecikmeli. Yani birkaç çeyrek geçmesi gerekiyor. Çünkü etkisi daha sonra gözükecek.
1: Az bir süremiz kaldı. Bir de bir önemli başlık daha var. O da tarım ürünleri, üretici fiyatları. Türkiye İstatistik Kurumu o değerleri de açıkladı. Rakamlar bize ne söylüyor hocam?
0: Evet, Eylül verisine göre tarım ürünleri üretici fiyatları bir önceki aya göre %1.99 azaldı. Yıllık artış %12.93, yılbaşından bu yana artış da %7.03 oldu. 12 aylık artışın da %30'larda olduğunu söylemek mümkün. Tabii bu son rakam önemli. Yıllık oranın %13'e inmesi yeni bir gelişme. Son bir yılın ortalamasına bakınca da hala tarım fiyatlarının %30 üzerinde seyrettiğini ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz.
1: Hı hı. Aylık %2 bir düşüş var. Bunun sebebini neye bağlıyorsunuz?
0: Tabii burada özellikle mevsimsel Eylül hasat ayı arz arttıkça bahçe ürünlerinin fiyatı tabii düşer doğal olarak.
1: Hı hı.
0: Dolayısıyla ama burada dikkat edilmesi gereken nokta şu. Aynı ayda tek yıllık bitkisel ürünlerde fiyatlar yatay kalırken işte canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde %1 arttığını söyleyebiliriz. Yani burada özellikle et ürünleri, yumurta ürünlerinde fiyatın yukarı yönlü yükselmeye devam ettiğini söylemek mümkün.
1: Evet, böylece toparlıyoruz verileri değil mi hocam? Başka ekleyeceğimiz bir şey var mı?
0: Tabii burada özellikle tabii bu şey önemli. Bu tarım sektörüne ilişkin veriler önemli. Kısa vadede olumlu bir sinyal var. Ama tabii burada özellikle sebze ve hayvansal ürünlerde bir artış olduğunu, enerji maliyetlerinin de ciddi bir risk oluşturduğunu söylemek mümkün.
1: Peki bu mesajla bu haftayı da kapatalım. Hocam verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
0: Ben de çok teşekkür ederim.
1: Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Seyfi Yıldız hazırladı Ekonomi Penceresi'ni sizler için sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcımız Zeynep Düğmeci sesimizi size Sefa Ak'tan ulaştırdı ve spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Haftaya görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Ekonomi Penceresi.

kesin ayrılık konusunda iyi değiliz ikimiz de. Bir kıvılcım yeterdi her zaman koşup geri dönmemize.

Yolcular ellerinde, tek gidişlik bir bilet. Henüz bilmeseler de, hayat bundan ibaret.

Ama görünce anlarsınız. Yalnız dikkat, acımayın, acınmak canımı en çok acıtandı.

0: Turkuaz.
1: Yangın var! Bir zamanların İstanbul'unda sıkça duyulan ve bugünkünden çok daha dehşet uyandıran bu çığlık, tulumbacıların doğmasına da sebep olmuştu. İkinci Bayezid zamanından itibaren büyük zelzele sebebiyle İstanbul'da daha çok ahşap binalar tercih edilir olunca, İstanbullu deprem karşısında daha güvenli bir konum elde etmiş olsa da, yangın karşısında tamamen savunmasız duruma düşmüştü. Bir mangalın devrili vermesinin bütün bir mahallenin, hatta bütün bir semtin yanıp kül olmasına yol açması işten bile değildi. Alevler iştahla bir evden diğerine, bir konaktan ötekine sıçrayarak İstanbul'un belli aralıklarla yeniden inşa edilmesine yol açıyordu. ...1720'de bu yangınlarla mücadele için yangın tulumbası icat edilebilmiş, bu tulumbanın yangın yerine sevk edilmesi, yangınla bu tulumba marifetiyle mücadele edilebilmesi için de Dergah-ı Âli Tulumbacı Ocağı ya da daha meşhur olarak bilinen ismiyle tulumbacılar olarak anılan itfaiye ekipleri kurulmuştu. Tulumbacı teşkilatı İstanbul folklorunda önemli yer tutan bir figürdür. Bıçkınlıkları, gözü peklikleri, yangınla mücadeleyi renklendiren kişilikleriyle tulumbacılar her zaman ilginç bulunmuşlardır. İstanbullu delikanlılar, onların yangın yerine daha önce varmak üzere kıyasiye yarışmalarına ya da bir yangın sonrası sabaha kadar süren hamam eğlencelerine hep biraz gıptayla bakmış, mahalle sakinleri, düğün ya da sünnet merasimlerini renklendiren tulumbacıları davet etmeyi hiç unutmamıştır. Nasıl unutsunlar ki?
0: Turkuaz. Türkiye'de saat 17.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
3: Ben Funda Erdoğan. Haberleri veriyoruz. İstanbul'u vuran selde 2 kişi hayatını kaybetti, 2727 kişi kurtarıldı. Devlet tüm imkanlarıyla afetzedeler için seferber oldu. Ülke genelinde 55.560 personel görevlendirildi, 6 ilde eğitime ara verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve dere yataklarından uzak durmaları konusunda uyardı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen Bakü'de düzenlenecek Asya'da işbirliği ve güven artırıcı önlemler konferansı, yani SİKA zirvesine katılacak. Fidan'ın zirvede hitapta bulunması ve ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor. Gazze'deki durumla ekonomik işbirliği zirvenin önemli gündem başlıkları arasında olacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda yaşanan şiddet olaylarının temelinde dijital mecrada karşılaştıkları şiddetin önemli bir rolü olduğunu söyledi. Şiddetin bir oyun gibi sunulduğunu belirterek, devletimiz mücadeleden asla geri adım atmayacaktır, dedi. Bakan Tekin, İmam Hatip okullarının yeniden açılışının 75. yıl dönümü töreninde konuştu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Brüksel temasları kapsamında Türkiye-Avrupa Birliği yüksek düzeyli ticaret diyaloğu toplantısına katıldı. Ana gündemi ise ikili ticaret hacminin artırılmasıydı. Geçen yıl ulaşılan rekor ticaret hacminin sarsılmaz entegrasyonun en somut göstergesi olduğu

0: olduğu belirtildi. Türk savunma sanayi otonom teknolojilerde sahaya damga vurmaya devam ediyor. Ankara Polatlı'daki Ateş Serbest 2026 tatbikatında yerli mühendislik adeta gövde gösterisi yaptı. 20 adet kargo vurucu İHA tek bir operatörün kontrolünde havalanarak sürü halinde saldırdı. Belirlenen hedefleri gerçek mühimmatla yerle bir etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırı planının sızdırıldığını açıkladı. Saldırı planımızı duyuranlar vurulmalı dedi. Amerikan CNN televizyonu da önemli bir iddiada bulundu. ABD'nin İran'a karşı tüm bombaların anası olarak bilinen bombayı kullanmayı planladığı öne sürüldü. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ABD Başkanı Trump'ın Rusya ile yaptığı dizel anlaşmasına tepki gösterdi. İhanete uğramış hissettiğini belirten Zelenski, güçlü bir ortağımızı kaybediyoruz, Trump'ın karşı tarafı seçmesi acı verici diye konuştu. Zelenski, Rus rafinerilerine hedef alacaklarını duyurdu. Ve spor, Fenerbahçe İngiltere'de dağıldı. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiliz ekibi Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Aston Villa puanını 6'ya yükseltirken Fenerbahçe 1 puanda kaldı. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında bugün Alman ekibi Hoffenheim'a konuk olacak. Saat 22'de başlayacak mücadele TRT 1 Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara parçalı bulutlu 16, İstanbul yağmurlu 15, hafif yağmurlu olmak üzere Paris 18, Viyana 17, Sofya 10, parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 16, Bern 20, Amsterdam 17, Brüksel 17, çok bulutlu olmak üzere Kopenhag 15, Tiran 19, Saraybosna 10, Üsküp 15, Bakü 25, Kerkük 24 ve Lefkoşa 27 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: aynı çatı altında.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhabalar sevgili dinleyenlerimiz. Aynı çatı altında bu hafta evlilik öncesi ve evliliğin ilk dönemlerini konuşacağız. Mikrofonda ben, spikeriniz Meltem Kuyucu, teknik masada Tolga Kökten, programı hazırlayan Nilay Yazar Kankeleş ve yapım sorumlusu Nurettin Çetin. Bu hafta yine stüdyomuzda çocuk gelişimi ve aile danışmanlığına yönelik çalışmalar yürütmekte olan Sayın Samiye Korkmaz var. Hoş geldiniz Samiye Hanım.
2: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
1: Geçtiğimiz bölümlerde eş seçimi ve ilişki yönetimini konuştuk sizinle. Bu hafta da yine sürecin devamı niteliğinde evliliğin ilk yıllarını konuşalım istiyoruz. Evlenince tabii ki statümüz de değişiyor. Birden bir eş kimliğine bürünüyoruz. Yeni bir hayat, yeni bir düzen ve artık iki kişi olarak artan sorumluluklarımız var. Tüm bu durumlara uyum sağlayabilmek için nasıl bir tutumun içinde olmalıyız?
2: Evet, biraz önce siz de ifade ettiniz. Evliliğin ilk yılları bizim yeni bir başlangıç yaptığımız bir dönem. Bakanlığımız olarak yürüttüğümüz birçok çalışmada, tabii ki veriye dayalı yürütülen çalışmalarda şunu özellikle görüyoruz ki evliliğin ilk yıllarında çiftlerin anlaşamaması veya işi ayrılıkla sonuçlandırması istatistiksel olarak da ön sırada yer alıyor.

0: Ve bunun alt nedenlerine baktığımızda aslında çok böyle ezbere konuştuğumuz ekonomik nedenler veya şiddetten ziyade ilgisizliğin olduğunu gördük. Yani ilk yıllardaki boşanmanın birinci nedeni yapılan araştırmalarda da bize çiftler arasındaki o iletişimi kuramamak ve ilgisizlikle boşanmaların gerçekleştiğini gösterdi. Buradan özellikle şunu söyleyebiliriz ki evlilik yeni bir dil. Yani yeni bir lisan. Bu dönemde iki tarafın birbirini tanıması, birbirinin ihtiyaçlarını, beklentilerini, hal ve tavrını görebilmesi, öğrenebilmesi için bir dönem. Ve bu dönemde biraz aceleci olmamak gerekiyor. Olayları değerlendirirken süzgeci gerçekten iyi kullanmak, biraz sabır, bolca iletişim ve emek sarf etmek gerekiyor. Çünkü iki ayrı ortamda, iki ayrı hayatta yaşayan kişi birden aynı eve geliyor. Ve ortak yemek yapmak, ortak bütçe oluşturmak, ortak temizlik yapmak. Ben kendi evliliğimi hatırlıyorum. İlk hafta baktım ev tozlanmış. Dedim burayı kim temizleyecek? Evet, iki kişiyiz, iki kişi temizleyecek gibi ortaklıkları kurabilmek, evliliğin ilk yıllarında biraz birbirimizi dinlemek, anlamaya çalışmak ve sorunları, çıkan sorunları konuşarak çözmek. Yani kendi başımıza sorun çözmeye çalışmamak, sorumlulukları ortak almak ve birlikte çözmeye çalışmak faydalı olacaktır diye düşünüyorum.
1: Aslında halk arasında söylendiği gibi cicim ayı değil uyum ayı, aslında uyum ayları cicim ayları değil. Dolayısıyla da o uyumu sağlarken zaman zaman sürtüşmeler yaşanabiliyor, anlaşmazlıklar yaşanabiliyor. Özellikle küsme davranışına da tanık oluyoruz. Daha çok kadınlarda tabii ki, biraz hassas yapıları gereği. Rüzgar tersine estiğinde nasıl üstesinden gelinebilir bu durumla? Hangi durumlar normaldir ve hangi durumlarda desteğe ihtiyacımız vardır?
0: Ya şöyle, evlilikte her şey süt liman, her şey güzel gidecek diye evlenmiyoruz. Aslında evlenirken biliyoruz ki biz bazen de mutlu olmayacağız. Bazen sorunlarla karşılaşacağız. O yüzden de eğer sürekli mutlu olacağım gibi bir beklentimiz varsa bir daha bunu gözden geçirmemiz gerekiyor. Evlendikten sonra da bir problem çıktığı zaman biz bu problemi nasıl çözeceğimize odaklanmazsak, işi biraz kişiselleştirip kırgınlık, küskünlük boyutunda tutarsak bu aslında hem bizi üzüyor hem de karşı taraflı olan ilişkimizi de zedeliyor. Anlaşmazlıklar her zaman olabilir. Nasıl yönetildiği önemli. Biraz önce dediniz kadınlar daha çok küsüyor. Aslında kadınlar belki duygularını bu şekilde ifade etmeyi öğreniyorlar. Erkekler de daha çok susabiliyorlar. Yani konuşmak yerine. Bizim iki tarafa da cinsiyetten bağımsız olarak tavsiyemiz bir problem, bir sorun çıktığında bunu konuşarak halletmek. Çünkü bu bizim sevgimizle ilgili bir ölçme tekniği değil. Bir sorun var ve biz sorunu çözeceğiz. Sorunu çözmeyip onu oraya bırakıp biz bir tarafa, eşimiz bir tarafa gittiğinde o sorun orada duruyor. Kendiliğinden bir anda çözülmüyor. Ama tabii mola verebiliriz, biraz bekletebiliriz. Bazı sorunları da kendimiz çözemeyebiliriz. Yani bir alışkanlığı, bir ilişki biçimini çiftler arasında çözemeyip bu böyle zamanlarda da bir profesyonelden yardım alabiliriz. Yine söylüyorum, bakanlığımızın bu iş için 81 ilde yetiştirmiş olduğu aile danışmanlarımız var, ücretsiz. Bunlara ulaşabilirler. E-Devlet üzerinden başvuru yaparak sonuçta bir randevu alıp görüşmeyi gerçekleştirebilirler.
1: Eşlerin hayat boyu yol arkadaşı olduğu bize öğretildi, ya da öyle düşünmek istiyoruz. İtidalli davranıp zorlukları birlikte karşılamalıyız, göğüs germeliyiz diye öğretildi bizlere. Peki gerçekten durumu zorlaştırmak ya da kolaylaştırmak bireylerin elinde mi?
0: Olaya nereden nasıl baktığınıza bağlı. Aslında bir problemi çok çok büyütebiliriz. Bir problemi gerçek boyutunda değerlendirip ve problemin odağında, sorunun odağında da çözümler arayabiliriz. Bir örnek vermek istiyorum. Yani sorunları kabulleniş şeklimiz veya hayata bakışımızla ilgili. Yine bir eğitimde karşılaşmıştım. Biraz ilişkiler üzerinden konuşurken bir katılımcımız dedi ki, hocam dedi, ben dedi bir çuval dedi çimentoyu tek başıma taşırım dedi.

0: Dedi sen taşıyamazsın. Hani yeterlilik açısından değerlendirdi. Ben de dedim sen de taşıma. Tek başına taşırsan fıtık olursun. El arabasına koyalım, birlikte taşıyalım.
1: Ne güzel bir çözüm.
0: İşte evliliklerde bizim biraz beklentimiz bu. Sorunları tek başına çözemeyiz. Herkes sorunun çözümü için emeğini ortaya koyması gerekiyor. O yüzden de diyoruz ki birlikte problem çözebilme yeteneğini geliştirelim. Yani tek başına sorun çözmek veya sorunu karşı tarafın sorunuymuş gibi bırakmak yerine birlikte çözüm bulabilmeyi nasıl sağlarız? Bu yeteneği geliştirelim.
1: Yani akıl okumayı bırakalım, çatışmayı bırakalım. Peki çabasız zamana bırakmak doğru mu? Hiçbir çaba göstermeden zamanla çözülür demek doğru mu?
0: Bunu her sorun için söyleyemeyiz ama bazı konular var ki zamana bırakmak gerekebilir. Zamana bırakırken de sorunu ortaya bırakıp gitmek değil de işte biraz önce söylediğim gibi farklı yönlerine bakabilmek. O sorunun altında yatan nedenleri, asıl nedenleri görebilmek. Yani ekonomik bir sorun yaşıyoruzdur ailecek hep beraber ve bu sorunun çözülmesi gerekiyordur. Ama sorunun kök nedenleri neler? Bunu görmek gerekebilir. Bunun için belki biraz geri planda durup kendi içimizde değerlendirmemiz gerekebilir. Sonra bir araya gelmemiz. En azından birbirimizi suçlamamak için. Bir de bazen sorunlarda hep karşı tarafın davranışları üzerinden de gidiyoruz. Bu sorunun benimle ilgili parçası ne? Bana dönen yanı ne? Bu sorunda benim dahiliyim nerede? Gibi kendimizle ilgili kısmı da değerlendirmemiz önemli diye düşünüyorum. Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Altyazı okuyabilmek. Yani ilişkimizde yaşadığımız bir problemde, bir sorunda bunun alt nedenlerini görebilmek, okuyabilmek ve karşı tarafın da duygularını, düşüncelerini anlamaya çalışmak önemli diye düşünüyorum.
1: Peki bir sorun çıktığında hemen aileleri haberdar etmek, sürece dahil etmek ne kadar doğru? Zaten çiftler yeni bir aile kimliği oluşturma çabasındalar. Buna anne babaların, büyüklerin dahil edilmesi olmalı mı, olmamalı mı? Ya da ne zaman devreye girmeli büyükler?
0: Şöyle, biz evlendik ve bir çiftiz. Bir hakeme ihtiyacımız olmamalı. Çünkü hakem olarak belirlediğimiz kişiler, anne babalar, çoğu zaman duygusal davranabilirler. Elbette onların tecrübelerinden yararlanalım. Ama biz bir şikayet niyetiyle konuyu onlara taşıdığımızda onlar biraz daha duygusal davranacaklardır. Deneyimlerini dinleyelim, bize yardımcı olmalarını isteyelim ama mümkün olduğunca sorunu önce kendi içimizde çözmeye çalışalım. Kendimizin çözemediği sorunlar, birlikte çözüm bulamadığımız sorunlarda elbette onların fikirlerini dinleyelim. Ama bu müdahale her şeye onların karar vermesi şeklinde olmamalı. O zaman bu evlilik bizim olmaz. Biz başkalarının evliliğinin yan oyuncuları gibi rol alırız.
1: Ayrıca biz unutsak da çatışmaları büyükler unutmayabilirler
0: Evet.
1: ve karşı tarafa belki biraz soğuyabilirler.
0: Evet, olumsuz
1: Gelini,
0: duygular
1: damada, oğlum
0: besleyebilirler.
1: kızım diye bakarken belki değil
0: Evet,
1: mi?
0: evet,
1: Bakış
0: evet.
1: açısı da
0: Yani
1: değişebilir.
0: yanlı da davranabilirler. İşte bu yanlı davranma bizi de yanlış yollara sevk edebilir. Yani sorunu çözmek yerine daha duygusal da davranabiliriz.
1: Evet.
0: Evet.
1: Evlilik uzun bir yol. Dedik ki bir olma. Biz olma fikrini pekiştirmemiz gerekiyor. Peki ortak hedefler, amaçlar, mesela çocuk yetiştirme ile ilgili bazı yöntemler pekiştirir mi evliliği, biz olma duygusunu?
0: Şimdi evlilikte resmiyete bindirilmiş, altına imzalar atılmış kurallar

0: Çocuk yetiştirirken daha çok bakım sorumluluğu anne üzerinde gibi algılanabiliyor. Ve anneler bazen bunu kendilerine de başka sorumlulukları olduğu için buradan öfke de biriktirebiliyorlar. Ama şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Çocuk yetiştirmek anne babanın ortak sorumluluğudur. Bakım, eğitim, diğer ihtiyaçlar ve özellikle bu hem dinimizin bize öğrettiği, söylediği birçok yerde geçen babanın rolü.
1: Evet.
0: Çocuk yetiştirmedeki babanın rolü hem de bilimsel açıdan da baktığımızda diğer taraftan anne babaların çocuk yetiştirirken ki ortaklıkları ne kadar çoksa, ortak sorumlulukları ne kadar çoksa çocuğun daha sağlıklı büyüdüğü şeklinde. Ben kendi çocuk gelişimci kimliğimle şunu özellikle vurgulamak istiyorum burada. Çocuk ilk yıllarda daha çok anneyle kaldığı için bakım veren yani temel ihtiyaçlarını karşılayan işte emzirme, bakımını gerçekleştirme görevi anne üzerinden yürütüldüğü için ortama babanın girdiği anda çocuk sürekli gördüğü bir kişinin dışında yeni bir kişiyi gördüğünde farkındalığı daha çoğalıyor ve öğrenme daha hızlanıyor.
1: Evet.
0: Aslında babanın öğretici gücünü burada görüyoruz. O yüzden şunu söylüyoruz. Babalar bilişsel gelişimin desteklenmesinde, sosyal gelişimin desteklenmesinde, bakım hizmetinin güven içinde sağlanmasında anne ile beraber hareket etmesi önemli. Çocuk ortak ürün. O yüzden de sorumluluklar konusunu da böyle konuşmak lazım. Ben neyi ne kadar yapabilirim? Sen neyi ne kadar yapabilirsin? Bazı şeyleri destek değil, birlikte görevlerimiz, birlikte sorumluluklarımız olarak değerlendirdiğimizde ortaklıkları kurmak daha anlamlı olacaktır.
1: Son günlerin moda deyimleri var. Onlardan bir tanesi de hayaller, hayatlar. Peki hayallerle evlendiğimiz durumlar, beklentilerimiz sonradan değişebiliyor mu? Evlendikten sonra değişebiliyor muyuz? Hayallerimizle hayatlarımız
0: Bu kurduğumuz hayallere bağlı. Bu
1: örtüşebiliyor
0: kurduğumuz hayallere bağlı. Şöyle söylemek isterim. Bir genç kızdan duymuştum ben bunu. Evlenmeden önce dedi, en büyük hayalim şuydu dedi. Eşimin gözü benden başkasını görmesin. Hep benimle ilgilensin. Ama dedi evlendikten sonra dedi bu hayalin ne kadar yanlış olduğunu anladım. Çünkü eşim ondan başka kimseyle olmamı istemiyordu. Aileme bile gitmemi istemiyordu. Evet, o yüzden kurduğumuz hayale biraz dikkat etmek gerekiyor. Karşımızdakinin de bu hayali nasıl değerlendirdiğini de görmemiz lazım. İnsan değişebilir. Koşullar insanı değiştirebilir. Olumlu veya olumsuz yönde bir takım değişimlerle karşılaşabiliriz. Ama kurduğumuz hayaller gerçekten karşımızdakiyle ortak kurduğumuz hayaller mi? Birliktelikte yapmak istediğimiz şeyler mi? Buna bakmamız gerekiyor. Değişirken birbirimizin elini bırakmamamız gerekiyor.
1: Evet, her zaman olduğu gibi
0: Evet,
1: aslında değil mi
0: evet,
1: hayat
0: evet.
1: boyu? Peki çocuk yapmak için, ailemizi büyütmek için doğru bir zamandan söz edilebilir mi? Çocuk kararı almadan önce ne gibi hazırlıklar yapılmalı?
0: Şöyle, tabii ki fizyolojik olarak olgunluk yani önemli ama burada en çok da hazır olma meselesi. Çünkü yeni bir aile kuruldu. Çiftler birbirini tanıyorlar, birbirleriyle olan iletişimlerini güçlendiriyorlar. Sonrasında elbette bu sürecin doğası gereği çocuk sahibi olmak isteyeceklerdir. Ama ekonomik olarak, ilişki olarak ve birçok açıdan çocuk yetiştirmeyle ilgili kendilerini hazır hissedip hissetmediklerini değerlendirmeleri gerekiyor. Bunu da çiftlerden birinin tek başına yapmaması gerekiyor. Çocuk doğduğunda nasıl bir hayat vereceklerine dair, neleri yapacaklarına dair planlamaları yapabilirler. Bununla ilgili bakanlığımızın yine ilk öğretmenim ailem diye bir mobil uygulaması var.
1: Evet.
0: Bunu indirebilirler. Biz doğum öncesinden başlayarak ailelere çocuğa hazırlık ve çocuk doğduktan sonra da gelişim süreçlerinin desteklenmesiyle ilgili orada birçok tüyo veriyoruz. Şöyle de söylemek istiyorum. Bu özellikle bizler için, bizim kuşak için de geçerli ama yeni kuşak için de belki birçok alanda ihtisas eğitimler alıyorsunuz.
1: Evet.
0: Ama anne baba olmayla ilgili hiçbir üniversitede bir bölüm yok. Diploma veren bir eğitim yok. Programlar var, eğitim alanları var. Bu biraz hayatın içinde, yaşamın içinde başkalarının evliliklerini de gözleyerek, çocuk yetiştirme stillerini de gözleyerek ama bir o kadar da okuyarak geliştirebileceğimiz bir alan. Bu noktada da şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bir çocuk yetiştirirken neye ihtiyacı var? Ne tür destekler ona verilmesi gerektiği konusunda bilgi sahibi olmak önemli. Çocuk sahibi olmadan önce.
1: çocuk sahibi olmadan önceki

0: döneme tekrar dönelim. Malum çağımız dijital çağ ve sosyal medyanın hepimiz üzerindeki etkileri tartışılmaz. Peki yeni evli ailelere bu koşullarda tavsiyeleriniz ne olur?
1: Evet, sosyal medya hepimizin hayatında bir şekilde etkileniyoruz. İletişim halindeyiz. Yani hiç bakmıyorum, hiç etmiyorum desek bile günün belki çok kısa bir süresinde de olsa biz de dahil oluyoruz. Sanal hayatlar diyoruz. Sanal hayatlara çok da kapılmamak gerekiyor. Her ilişki kendisine ait, kendisine özel dinamikler taşıyor. Bu yüzden de o hayatları kendimize rehber edindiğimizde mutsuz olabiliriz. Ve gerçekliği olmayan ilişkileri yaşamaya çalışmak bizi de zora sokabilir. Bir de şunu vurgulamak istiyorum. Özellikle sanal dünyaya çok da dahil olup kendi kimliğimizi de orada çok da sunmak, göstermek de bize zarar verebilir.
0: Evet, çok haklısınız.
1: Yani çok fazla paylaşımlar yapmak, işte eşimle bunu yaptım, şuraya gittim, buraya
0: Mahremiyetimizi
1: geldim.
0: ortaya dökmek
1: Evet, yani
0: kısaca.
1: biz özeliz.
0: Evet.
1: İlişkimiz özel, ailemiz özel. Bizde kalması gerekiyor. Bu kadar herkesin önünde, gözünde olmak bizim ilişkimizi de aslında sıradanlaştırıyor. O mahremiyete dikkat etmek gerekiyor. Özelimizi herkese paylaşmak zorunda değiliz.
0: Hocam aslında konuşmamız için de zaman zaman belirttiniz ama siz aynı zamanda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı görevini de yürütüyorsunuz. Lütfen kısaca bakanlığın bu yöndeki çalışmalarından tekrar bahseder misiniz?
1: Evet, teşekkür ediyorum. Bakanlığımız gerçekten isminin üstünde aile olması nedeniyle birçok kurumun, birçok bakanlığın aslında aileyle ilgili yürüttüğü hizmetlerin de bir koordinasyon birimi. Geçtiğimiz yıl biliyorsunuz aile yılıydı ve biz aile yılını ne dair birçok faaliyeti gerçekleştirirken şunu fark ettik ki kamu kurumları olsun, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları olsun hepsi de aslında bunu bekliyormuş. Yani böyle bir süreci bekliyormuş. Birçok faaliyeti birlikte gerçekleştirdik. Önümüzdeki 10 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle biliyorsunuz uluslararası bir aile 10 yılı olarak değerlendiriliyor.
0: Evet.
1: Bu çerçevede de Genel Müdürlüğümüz, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak halihazırda yürüttüğümüz çalışmalarımız var bizim. Ailelere aile eğitim programı diye hazırladığımız bir program var. Bu program uzun araştırmalar sonucunda 5 temada şekillendi. İlişki, iletişim, finansal okuryazarlık, hukuk, sağlık ve medya alanlarında eğitimler veriyoruz ailelere. Yine bu programın içinden geliştirdiğimiz evlenecek çiftlere yönelik evlilik öncesi eğitim programlarımız var. Yine modüler aile eğitimi dediğimiz yaklaşık 2,5 yıldır uyguladığımız ailelerin daha çok deneyimleyerek kapalı gruplar olarak adlandırdığımız 9 haftalık eğitim ortamlarını hazırladığımız ve grup içinde deneyimleyip eve de ev ödevleri verdiğimiz bir programımız var. Bu programımızdan da çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Bir de konuştuğumuz bu problem çözme ile ilgili bazen çiftler kendi başına süreçlerini yönetemiyorlar, bir profesyonel desteğine ihtiyaç duyuyorlar. Bu destekle ilgili de ücretsiz sunduğumuz aile danışmanlığı hizmetimiz var 81 ilde. Yaklaşık yine 3 yıllık bir dönemde de ekonomik nedenlerle aile evlenme süreçlerinde zorluk yaşayan çiftlere destek sağlıyoruz. Aile Gençlik Fonu üzerinden evlenecek gençlerin desteklenmesi projesi. 2 yıl geri ödemesiz, faizsiz kredi desteği veriyoruz. Bu uygulamalarımızın hepsinde de temel amacımız aile yapımızın korunması, güçlenmesi, sağlıklı nesillerin, sağlıklı ailelerin oluşması. Bu fırsatı da verdiğiniz, bunları söyleme imkanı sağladığınız için size de ayrıca teşekkür ediyorum.
0: Yine programımızın sonuna geldik. Değerli katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz size Sami Hanım. Değerli dinleyenler, bu hafta da aynı çatı altında evliliğin ilk dönemleri, uyum ve öğrenme süreçlerini ele aldık. Çok değerli konuğumuzla birlikte önce uyum, sonra güven diyoruz ve haftaya yine TRT stüdyolarında aileyi kapsayan başka bir konuyla görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz.
2: Nina Yazarkan Keleş'in hazırladığı ve Meltem Kuyucu'nun sunduğu Aynı Çatı Altında programı haftaya aynı gün ve saatte sizlerle. Hoşça kalın.
3: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

İyi akşamlar kıymetli dinleyicilerim. Şifanın izinde programımıza hoş geldiniz. Ben programı hazırlayan ve sunan Doktor Mehmet Uçar. Bugün yine hastalıklarla, çeşitli vücudu yoran, enfeksiyon, tümör, kanser ya da bazı durumlarla ilgili olan çok önemli sistemimiz, yani bağışıklık sistemimizin önemli bir detayını konuşmaya gayret edeceğim. Bir kişide immün sistem, yani bağışıklık sistemi zayıf olursa, zayıflarsa ne tür sonuçlar doğurabilir? Yani zayıf bağışıklık sistemi ne gibi sonuçlar doğurur ve zayıf bağışıklık sistemi olanlarda ne tür riskler söz konusudur? Bugün bunu detaylı olarak paylaşmaya gayret edeceğim. Zayıf bağışıklık sistemi ne gibi sonuçlar doğurur? Bağışıklık sisteminin zayıflaması vücudun enfeksiyonlarla ve hastalıklarla savaşmasını bozar. Bu tür zayıflıklar virüslere ve bakteriyel enfeksiyonlara yakalanmamızı kolaylaştırır. Bağışıklık sisteminin zayıf olması kalıtsal veya edinseldir. Yani sonradan kazanılır. Kalıtsal bozukluklar genlerde bozukluk olmasına bağlı olarak doğuştan itibaren görülür. Edinilmiş yani sonradan kazanılmış bozukluklar daha sonra yaşam süresince gelişen bozukluklardır. Sonradan kazanılmış edinilmiş bozukluklar kalıtsal bozukluklardan daha da yaygındır. Yani bağışıklık sistemindeki zayıflık insanların hayatları boyunca yaptıkları hatalardan veya bir anlamda önlenebilir faktörlerden gelişmektedir. Bağışıklık sistemi daha önce de söyledik. Dalakla, bademciklerle, kemik iliğiyle ve lenf düğümleriyle ilişkilidir. Bu organlar lenfositleri yapar ve dolaşıma bırakır. Bunlar B hücreleri ve T hücreleri olarak sınıflandırılan beyaz kan hücreleridir. B ve T hücreleri antijen adı verilen istilacılarla savaşır. B hücreleri vücudumuzun tespit ettiği hastalığa özgü antikorları üretir. T hücreleri yabancı patojenleri veya anormal hücreleri antijenlerine bağlanarak yok eder. B ve T hücrelerimizin savaşmasının gerekebileceği antijen örnekleri, mesela bakteriler girince, virüsler vücudumuza girince, kanser hücreleri, parazitler girince, Allah korusun. Bu noktada bağışıklık sistemindeki bozukluk veya zayıflık, vücudun bu istilacı antijenlere karşı kendini savunma yeteneğini ne yapar? Bozar. Farklı bağışıklık sistemi bozuklukları var mıdır? Vardır. Yani bağışıklık sistemi düzgün çalışmadığında bir bağışıklık eksikliği hastalığı ortaya çıkar. Bir eksiklikte doğarsanız veya genetik bir neden varsa buna kalıtsal bağışıklık yetmezliği hastalığı denir. Tabi bunun 100'den fazla tipi vardır. Özellikle de burada tabi önemli bir madde başlığı edinsel yani sonradan kazanılmış bağışıklık bozukluğudur. Edinsel yani ikincil bağışıklık bozuklukları toksik bir kimyasal madde veya enfeksiyon gibi bir dış kaynak vücudunuza saldırdığında beslenme bozukluğunda ortaya çıkabilir. Bunlar isterseniz madde madde sıralayacak olursak edinsel yani sonradan kazanılmış bağışıklık bozukluğuna neler de neden olabilir dediğimizde bunların birincisi ve en önemlilerinden bir tanesi maalesef nedir? Ciddi yanıklar. Başka? Kemoterapi, radyasyon, şeker hastalığı, yetersiz beslenme, HIV yani AIDS, lösemi gibi bağışıklık sistemi kanserleri, viral hepatit gibi virüs hastalıkları, multiple myelom yani antikor üreten plazma hücrelerinin kanseri. Kısaca bağışıklık sistemini etkileyen faktörleri bu şekilde sıraladık. Şimdi bağışıklık sistemi zayıflarsa, diğer adıyla immün sistem zayıflarsa, ne gibi sonuçlar olur? İsterseniz bunlara bir bakalım. Birincisi, sık olarak soğukkanlı geçirmeye başlanılır. Yetişkinlerin her yıl 2 veya 3 defa soğuk algınına bağlı hapşırması ve burun akıntısı yaşaması normaldir. Bu yakınmalar da çoğu insanda 7 ile 10 gün içinde normalleşir. Bu süreçte bağışıklık sisteminin antikor geliştirmesi ve mikroplarla savaşması 3 ila 5 gün sürer. Sonrasında da ciddi bir hasar kalmadan iyileşme görülür. Ancak

Sürekli soğuk algınlığı geçiriliyor. Soğuk algınlığı beklenenden uzun sürüyorsa bu durum bağışıklık sisteminde bir sorun olabileceğinin işareti olabilir. İkinci belirti sık olarak sindirim sistemi yakınması yaşamak. İshal, gaz veya kabızlık gibi sindirim sistemi yakınmaları sık yaşanıyorsa bağışıklık sistemi bozukluğunun bir işareti olabilir. Araştırmalar bağışıklık sisteminin yaklaşık %70'inin sindirim sisteminde bulunduğunu göstermektedir. Sindirim sisteminde yaşayan mikrobiyota ismi verilen yararlı bakteri ve mikroorganizmalar bağırsak enfeksiyondan kişiyi korur ve bağışıklık sistemini destekler. Bu yararlı bağırsak bakterilerinin miktarlarının düşük olması bağışıklık sisteminin düzgün çalışmamasına neden olabilir. Bu durum virüsler, kronik iltihap ve hatta otoimmün bozukluklarının gelişmesi için de risk oluşturur. Bir diğer bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla oluşan durum maalesef yara erişmesinin yavaş olması. Yanık, kesik veya ciltte zedelenme olduktan sonra oluşan cilt hasarının tamiri, dokulardaki kan damarlarından dışarı çıkan pıhtılaşma sağlayan hücreler aracılığıyla başlatılır. Yara yeri tamirinde ve hasarlı bölgenin yenilenmesinde oluşan yaraya besin açısından zengin kanı gönderilerek yara korunmaya çalışılır. Bu iyileşme sürecinin düzgün yürümesi sağlıklı bağışıklık hücrelerine bağlıdır. Ancak bağışıklık sistemi zayıfsa yara yeri tamiri ve iyileşmesi maalesef güçleşir. Bu durumda yara beklenenden daha uzun sürede iyileşme gösterir ve sıklıkla enfeksiyon kapıp ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Yine bağışıklığın düşmesine bağlı olarak görülen bir durum her yıl sık enfeksiyon geçirilme. Evet, her yıl beklenenden daha sık enfeksiyon geçirmek bağışıklık sisteminin kötü olduğunun bir sinyali olabilir. Bağışıklık yetersizliğinin belirtisi olarak bizi uyaran mesela bir yılda 4'ten fazla kulak enfeksiyonu geçirmek, bir yıllık dönemde 2 kez zatüre geçirmek, bir yılda kronik sinüzit veya 3'ten fazla bakteriyel sinüzit atağı geçirmek, yılda 2 seferden fazla antibiyotik tedavisine ihtiyaç duyulması. Bunlar bağışıklık yetersizliğinin belirtisi olarak uyarıcıdır. Yine bağışıklık sistemi düşmesinin görülen sonuçlarından bir tanesi kendini daima yorgun hissetmek. Evet, günümüzde en sık karşılaşılan sorunlardan biri müzmin yani kronik yorgunluk yakınmasıdır. Bu yakınması olan insanlar uzun süre uyumalarına rağmen kendilerini halen yorgun hissetmekte, kollarını kaldıracak güçleri olmamaktadır. Vücutta özellikle müzmin iltihabı süreç olduğu zaman bağışıklık sistemi hücrelerinin uzun süreli mücadele etmesi gerekir ve mevcut enerjinizin önemli bir kısmı bu mücadeleye gider. Diğer organların kullandığı enerjiden tasarruf edilerek bağışıklık sisteminin beslenmesine ayrılır. Bu da enerji düşüklüğüne neden olur. Ayrıca vücutta düşük düzeyde de olsa müzmin iltihabı durumunun yıllarca devam etmesi yine yorgunluk yakınmasına neden olur. Ayrıca doğal öldürücü natural killer hücrelerinin sayısal veya işlevsel yetersizliği de bağışıklık sisteminin çalışmasını bozarak müzmin yorgunluk yakınmasına neden olmaktadır. Bağışıklık sistemin çalışmasını düzenleyen ve destekleyen yaklaşımlar bu kişilerde yorgunluk yakınmasının düzelmesine neden olmaktadır. Yine bağışıklık sistemin zayıflamasının sonuçlarından bir tanesi maalesef bizim bipolar manik depresif bozukluk dediğimiz iki uçlu duygu durum bozukluğudur. Toplumda nispeten bağışıklık sisteminin çökmesine bağlı olarak bazı duygu durum bozuklukları maalesef görülebilmekte. İşte bunlardan bir tanesi de bu bipolar manik depresif bozukluktur. İki uçlu duygu durum bozukluklarında rahatsızlık dönemler içinde gelir. Rahatsızlık dönemler arasında hastaların çoğu uygun tedaviyle hastalık öncesi normal duygu durum haline döner. Uzun yıllar duygu durum bozukluklarının tam nedeni anlaşılamamıştı. Son yıllarda bu rahatsızlığın temelinde bağışıklık fonksiyon bozukluğunun bulunduğu araştırmalarda iddia edilmektedir. Çok sayıda epidemiolojik çalışma, duygu durum bozuklukların, otoimmün hastalıklar, müzmin enfeksiyonlar, kalp ve damar hastalıkları, metabolik bozukluklar dahil olmak üzere çeşitli tıbbi hastalıkla beraber olduğunu göstermiştir. Stokin çalışmalarında bipolar manik depresif bozukluğunda manik depresif ataklar arasında iltihabi süreci arttıran stokin düzeninin artışı olduğu saptanmıştır. O sebepten dolayı da immün sistemin düşmesinin duygu durum bozuklukları neden olduğunu bilelim. Bu sebepten dolayı da immün sistemimizi bir şekilde kuvvet, güç, yapı olarak

düzgün tutmaya gayret edelim. Burada tabii bazı mesela ne oluyor? Bağışıklık sistemi düşünce bazı kronik dejeneratif hastalıklar da ne yapabiliyor? Görülmeye başlıyor. Bu da zayıf bağışıklığın bir sonucu mudur derseniz, bu noktada tabii neden iltihap? Bağışıklık sisteminin normal fonksiyonunu sürdürmesi ve aşırı derecede iltihabi sürece neden olmadan zararlı patojenleri ortadan kaldırması sağlıklı bir hayatın en önemli temel taşıdır. Yapılan araştırmalar vücuttaki müzmin iltihabı sürecin yani kronik enflamasyonun birçok hastalıkta ortak faktör olabileceğini göstermektedir. Hastalıklara karşı korunma kalkanı oluşturulmasında çeşitli risklerden uzak durmanız gereklidir. Damarları aç tutmak için diyetten doymuş yağların atılması, şeker hastalığından kurtulmak için karbonhidratlardan uzak durmak, akciğer kanserini önlemek için tütün tütü mavilerinden uzak durmak, bunamayı engellemek için mesela sudoku bulmaca çözmek ve illaki de egzersiz, egzersiz, egzersiz. Sağlıklı yaşamak için karışık önlemler yerine etkili tek bir yaklaşım olması çok çok aslında önemli ve güzel olurdu ama bir komplekstir, bir disiplindir, hepsini yapmak lazım. Böyle mucizevi tek yol olmamasına rağmen bilimsel kanıtlar dejeneratif hastalıkların altında yatan ortak bir neden olduğunu göstermektedir. Bunlar mesela metabolik sendrom dediğimiz işte insülin direnci, şeker, kolesterol, tansiyon gibi durumlar ya da koroner arter hastalığı, şeker hastalığı, kanser, Alzheimer gibi birçok hastalığın zemininde artık net anlaşılmıştır ki enflamasyon yani yangı yani iltihap mevcut. Kronik enflamasyon vücutta bu dediğimiz koroner arter hastalığı, şeker hastalığı, kanser, Alzheimer gibi hastalıklara neden olmaktadır. Hatta şimdi Alzheimer tip 3 şeker hastalığı dahi denilmeye başlanmıştır bazı ülkelerde. Enflamasyon üzerine yapılan araştırmaların sonuçları hastalıkların temelinde yattığı düşünülen bozukluklarla ilgili tıbbi düşüncede bir değişim doğurdu. İltihabi süreç 2000 yıldır hastalık ve yaralanmanın iyileşmesi için gerekli hatta faydalı bir cevap olarak görülmüştür. Ancak şimdi hem gözlemsel çalışmalar hem de laboratuvar araştırmaları iltihabın birçok hastalıkta yaygın nedensel faktör bulunduğunu, iyileştirmekten çok hasta edebileceğini göstermektedir. Peki bu noktada şu aklımıza gelebilir. Bağışıklığın işlevi olan iltihabi yanıt nedir? İltihap yani enflamasyon bağışıklık yanıtının bir parçasıdır. Beyaz kan hücrelerinin hem fiziksel etkilerine hem de ürettikleri antikorlar, sitokinler ve benzerleri gibi doğal kimyasallara bağlı bir süreçtir. Son birkaç 10 yıl içinde bilim adamları düzinelerce yeni immünolojik ve iltihabi molekül ve etkileşikleri yolları tespit ettiler. Bu yolların döngüleri ve geri bildirimleri iltihabın yani enflamasyonun herhangi bir şekilde açılıp kapatabileceği anlamına geliyor. Zararlı bir patojen gibi belirgin bir sebep olmadan iltihabi olayların anahtarı vücutta sürekli açık bırakıldığında düzelmediğinde sorun ortaya çıkıyor. Yani kronik enflamasyon, yani kronik iltihap vücut için zararlı. Bu noktada basit olarak anlatacak olursak vücutta iltihap iki temel sürece bağlı olarak tanımlanır. İlki doğuştan gelen bağışıklık olan granülositlere ve komplemana dayanır. Granülositler yabancı maddeleri çözen enzim dolu granüller içeren kısa ömürlü beyaz kan hücreleridir. Kompleman mikropların varlığında enzimatik aktivitenin bir kademesi üretilen bir dizi dolaşan proteindir. İkinci süreç kazanılmış bağışıklık olup özellikle vücut daha önce işgal eden mikroplara karşı yaşam sürecince kazanılmış bağışıklıktır. Büyük ölçüde lenfosit denilen beyaz kan hücrelerinin sorumluluğundadır. T lenfositleri ve T hücreleri istilacıları yok etmek için hücreleri veya kimyasalları yönlendiren sürecin ana yöneticileridir. Bu noktada zararlı patojenler yok edildikçe baskılayıcı T hücreleri iltihabı yanıtı azaltır. Böylece istilacının verdiği hasarın ve bağışıklık sisteminin DOS ateşiyle yaralanan dokunun tamiri başlayabilir. Bu noktada biz şunu bilelim ki bağışıklık sistemi eğer kronik enflamasyon yani kronik iltihap vücutta varsa bir şekilde onunla sık mücadele etmekten dolayı maalesef zayıflayabilir. Bununla da artık kronik müzmin iltihap olur.
Kronik yani zümin iltihap sıklıkla hastanın ve doktorun dikkatinden kaçabilecek bulgu ve yakınmalara neden olur. Bağışıklık sistemini tetikleyici ajan tamamen ortadan kalkmadığında ve baskılayıcı T hücreleri vücut istilası bittikten sonra bağışıklık sistemini durdurmaz ise ortaya çıkar. Bütün yetişkin insanlarda yaşlanmaya bağlı olarak dokular ve organlar üzerinde yıpranmaya neden olan yavaş ilerleyen ve bir miktar zümün yani kronik enflamasyon vardır. İltihap seviyesi aktivitesi genellikle sadece kan testlerinde ispatlanmaktadır. Ancak yaşlanmaya bağlı doğal görülen hafif iltihabi sürecin şiddeti bir iki basamak artış gösterirse müzmin iltihaplanma vücutta hasarı artırıp dokuların daha hızlı tahrip olmasına neden olabilir. Özellikle bu kronik enflamasyon iltihap ne yapar? Belli hastalıkların oluşumuna maalesef neden olabilir. Bunların başında koroner arter hastalığı, bunların başında şeker hastalığı, kanser ve Alzheimer hastalığı gibi hastalıklar meydana maalesef gelebilir. Allah kimseye göstermesin. Bu noktada kronik enflamasyon nasıl kalp hastalığı dediğimiz koroner arter hastalığa neden olur? Şöyle, kardiyovasküler araştırmalar iltihabın ateroskleroz ismi verilen damar sertleşmesini oluşturmak için kanda aşırı yükselen kötü kolesterol yani LDL kolesterol ile birlikte hareket ettiğini gösterir. Yüksek kan seviyelerinde LDL kolesterol oksitlenir. Bu bağışıklık sistemi tarafından tanınmasına neden olur ve büyük yiyici makrofajlar tarafından yutulması için işaretler. Lipid isimli yağı yiyen makrofajlar damar cidarına zarar veren kompleman proteini uyarılmasına neden olur. Sonuçta damar cidarında hasar ve çatlamalar olur. Bol miktarda lipid yağı ile yüklü makrofajlar oluşan çatlaklardan kayarak fibrin kabuğu içinde damar sertleşmesi neden olan plakları oluşturur. Damar duvarının hemen altında oluşan plak yıllar geçtikçe büyümeye devam eder ve üzerini kaplayan fibrin tabakası gerilir. Gerilimi arttıkça yırtılabilir ve kalp kasına oksijen sağlayan bir koroner arter damarını bir pıhtı oluşturabilir. Ve sonuçta arter damar tarafından beslenen kalp dokusu tıkanma sonrası oksijensiz kalarak ölebilir, kalp krizine neden olabilir. Çalışmalar CRP seviyeleri yüksek olan kişilerin düşük CRP olanlardan 2 kat daha fazla kalp krizi geçirme olasılığının bulunduğunu göstermiştir. Eğer CRP yüksekliğiyle beraber yüksek kolesterol de varsa risk daha da artmaktadır. Günümüzde kalp damar hastalığının riskini belirlemede çeşitli kolesterol tahlili yanı sıra CRP tahlili de önemli yer tutmaktadır. Yine kronik enflamasyon şeker hastalığına da neden olabilmektedir. Bu noktada birçok büyük gözlemsel çalışma yüksek CRP seviyesine sahip kişilerde hücrelerin insüline yanıt vermediği, bu nedenle kanda dolaşan şekeri düzgün bir şekilde hücre içine alıp metabolize edemediği, bu nedenle tipik şeker hastalığının habercisi olan insülin direncini geliştirme olasılığının daha yüksek olduğunu göstermiştir. Araştırmacılar ayrıca şeker hastalığı gelişen kişilerde T hücreleri ve makrofajlar tarafından üretilen TNF-alfa dahil olmak üzere kanda iltihabi molekül seviyelerinin yüksek olduğunu bulmuşlardır. TNF-alfa karaciğerin şeker ve trigliserit yağı üretimini artırırken insülinin kan şekerini hücreye sokucu etkisini engelliyor gibi görünmektedir. Sonuç olarak yüksek iltihabı süreç, insülin direnci ve sonrasında şeker hastalığı, tansiyon yüksekliği ve kolesterol yüksekliğiyle ilişkili bir süreci maalesef tetiklemektedir. Yine bu noktada Alzheimer dediğimiz rahatsızlık riski vardır. Doktorlar uzun bir süre merkezi sinir sisteminin bağışıklık sistemine erişemeyeceği bir bölge olduğuna inanmıştır. Normal damarlara göre daha sıkı bağlantı noktalarına sahip kılcal damarlardan oluşan kan-beyin bariyeri, dolaşımdaki iltihap hücrelerinin ve moleküllerinin beyne rastgele girmemeleri için engel oluşturur. Bu noktada Alzheimer hastalığının beyinde etkilediği bölgelerde beta amiloid maddesi aşırı üretilip depolanmaktadır. Bu hastalığın başlatıcısı olduğu da bu beta amiloid bakımından şüphelenilmektedir. Beta amiloid maddesinin neden olduğu bağışıklık yanıtı da hastalığın sürecinde bulunabilir. Bu sebepten dolayı da biz kronik enflamasyonun Alzheimer hastalığına neden olduğunu artık araştırmalarla tespit edilmektedir. Peki bu noktada bu iltihap nasıl önlenir? Neler yapılabilir? Evet, iltihap süreci sağlığın korunmasına daha çok önem verilen bir alandır. İltihabı kontrol etmekte önemli rol oynayan bir protein olan selenoprotein S geni iltihap bozukluğu için kimin yüksek risk altında olduğunu tahmin etmekte faydalı bir test. Ayrıca müzmin iltihap ve bununla ilişkili hastalıkların engellenmesinde etkili yeni ilaçların geliştirilmesine de yol açabilir.
genel sağlık bakımı da iltihabın engellenmesine yardımcı olabilir. Diş ve diş eti hastalığı için düzenli bir diş doktoru takibi muhakkak önerilir. Ağız bölgesi floramızı oluşturan bağışıklığımızı belirleyen mikrobiyatamızın başlangıcı.

adı bir yerdir. Bazı araştırmalar diş eti hastalığı ile koroner arter hastalığı arasında bir ilişki olabileceğini göstermiştir. Ağız bölgesinde dirençli enfeksiyon ve dirençli bakteri suçları ile yeniden enfeksiyona yakalanma riskini engellemek için reçetelenen antibiyotik dozları ve süreleri tam olarak alınmalıdır. O nedenle diş ve diş eti hastalıkları ve ağız floramız birçok sistemi etkileyen bir durumdur. Hatta son zamanlarda kıta Avrupa'sında futbolcuların seçiminde, sağlık muayenelerinde diş muayenesi ön plana çıkmaktadır. Özellikle diş ve diş eti ve ağız flora problemi olan futbolcuların ilgili takıma alınmaması noktasında bir görüş vardır. Diğer taraftan da bir kronik enflamasyon yani iltihap, yangı oluşturabilen diş, diş eti ve ağız flora bozukluklarının muhakkak gözden geçirilmesi şartı vardır. Bu sebepten dolayı hem ağız floramızı korumak noktası hem diş ve diş eti problemlerinin ortadan kalkması noktasında bu ilgili sahaya dikkatimizi vermemiz lazım. Daha düşük kalori diyetler ve orta derece egzersiz yapılması dejeneratif iltihabı hastalığının engellenmesine en etkili faktörlerdendir. Dejeneratif iltihabı hastalıklar şişmanlık, kötü yağlar ve işlenmiş karbonhidratlar ile ilişkili olduğu yüksek CRP seviyeleriyle ilişkilidir. İltihabi süreç birçok tedavi planlamasına göz ardı edilmektedir maalesef. Müzmin hastalığı olan insanların düzenli sağlık kontrolü ve tedavi takibi yanında sağlıklı Akdeniz tipi diyet yapılması, düzenli orta derece egzersiz yapılması, tütün mamulleri ve alkol tüketiminden tamamen uzak durması, stres yönetimi, uyku düzenine dikkat edilmesi, kronik enflamasyon yani iltihabı süreci azaltarak iyileşme şansını arttırır. Yeni bilimsel çalışmalar haftada 3-7 gün, özellikle bir şekilde omega-3 bakımından zengin, diğer taraftan Akdeniz tipi beslenme gibi yani yeterli ve dengeli beslenmeye önem veren kişilerde kronik enflamasyonun ciddi bir şekilde azaldığını göstermektedir. Hiçbir hastalık hastanın üzerine düşen görevleri yerine getirmeden iyileşmez. Muhakkak bu önlemlere dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu sebepten dolayı da vücutta kronik enflamasyonu oluşturabilecek faktörleri muhakkak kontrol edip düşürmek ve bununla mücadele etmek için de en başta yeterli ve dengeli beslenmek, vücudumuza ve muhakkak yaşamımıza egzersizi ara bir sebep değil de kesin mutlak yapılması gereken bir aksiyon olarak kaydetmek lazım. Bunu sadece kendimiz değil, aynı zamanda birlikte olduğumuz eşimiz, çocuklarımız, dostlarımız, arkadaşlarımız, akrabalarımıza da bunun ne kadar önemli olduğunu anlatmamız lazım. Evet kıymetli dinleyicilerim. Bir sonraki hafta yeni bir konu başlığıyla yan yana gelmek dileğiyle iyi akşamlar diliyorum.

değiliz artık seninle. Ayrı yollara yürüyoruz, hayat bu. Serseri bir rüzgar gibi estin sen şimdi uzaklara.

hataları aşk sanıp başka tenlerde avunuruz başına ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım, talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle, ben hep seni beklerim bu şehirde. Bir gün dönersin diye.

0: Günün özeti.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 15 Ekim 2026 Perşembe. Türkiye'de saatlerimiz 18.05'i gösteriyor. Günün özeti başlıyor. Program yapımcılarımız Zeynep Düğmeci ve Vilda Üstündağ. Teknik masada Ali İhsan Yıldız ve mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 18.55'e kadar sizlerleyiz. Programımız boyunca bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 0090 312 463 3419 ve 0090 312 463 3421. TRT TSR, Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Bugün programımızda neler var? Bir de ona göz atalım. Birazdan bugün ne oldu köşemiz var. Gün içinde gerçekleşen önemli iç ve dış siyasi gelişmeleri başlıklar halinde aktaracağız. Ardından gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Stüdyomuzda konuğumuz ANKASAM Başkanı Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol olacak. Bir telefon bağlantımız olacak programımız içerisinde. TRT muhabiri Zeynep Er Yılmaz İngiltere'nin gündemini bize aktaracak ve son bölümde ekonomide yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Stüdyo konuğumuz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Necat Coşkun olacak.
2: Bugün ne oldu?
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi. İstanbul'u sağanak vurdu, yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü. İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış hayatı derinden etkiledi. Kentin birçok yerinde yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü, ev ve iş yerlerini su bastı. Yollarda mahsur kalanlar kepçeyle kurtarıldı. Metrekareye düşen yağış miktarı yer yer 272 kilograma ulaştı. Kentte eğitime bugün ara verildi, sağanak nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti. Milli Savunma Bakanlığı Suudi Arabistan'a askeri destek süreci anayasa ve mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülecek açıklamasını yaptı. Milli Savunma Bakanlığı Mekke Savunma İttifakı kapsamında Suudi Arabistan'a sağlanacak askeri desteğe ilişkin anayasa ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütüleceğini açıkladı. Avrupa Birliği Liderler Zirvesi başladı. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderlerini bütçe, enerji fiyatları, Rusya-Ukrayna savaşı, Orta Doğu'daki gelişmelerle genişleme süreci ve göç gibi konuları ele almak üzere iki günlüğüne Brüksel'de bir araya getiren Avrupa Birliği Liderler Zirvesi başladı. İran Cumhurbaşkanı, devrimden bu yana ülke hiçbir zaman bu kadar yoğun baskı ve zorlukla karşılaşmamıştı açıklamasını yaptı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre çevrim içi katıldığı Doğu Azerbaycan Eyaleti Planlama ve Kalkınma Konseyi toplantısında ülkedeki ekonomik ve sosyal duruma ilişkin değerlendirmede bulundu. Pezeşkiyan, İran devriminin gerçekleştirildiği 1979 yılından bu yana ülkenin hiçbir zaman bu kadar baskı ve zorlukla karşılaşmadığını söyledi. İranlı komutandan Hürmüz Boğazı'ndan geçmek isteyen gemilere uyarı geldi. İran ordusu koordinasyondan sorumlu komutan yardımcısı Tuğamiral Habibullah Seyyari, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğunu belirterek geçiş denemelerine karşı uyarıda bulundu. İsrail basını Netanyahu seçim kaygısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nden İran'a saldırıyı ertelemesini istedi. Eli kanlı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun 27 Ekim'de yapılması planlanan parlamento seçimleri öncesinde İran'a yönelik olası bir askeri saldırının partisi Likud'a oy kaybettireceği endişesiyle Washington'a saldırıyı erteleme talebinde bulundu, ileri sürüldü. CNN, Amerika Birleşik Devletleri İran'a karşı tüm bombaların anası olarak bilinen GBU-43 Taksim B bombasını kullanmayı değerlendiriyor haberini yaptı. ABD ordusunun İran'ın enerji altyapısına ve nükleer tesislerine saldırı için tüm bombaların anası olarak bilinen bombanın olası kullanımını da içeren yeni saldırı planları geliştirdiği iddia edildi. Trump, İran'la savaşın yakında biteceğini ve petrol fiyatlarının düşeceğini yineledi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın çok yakında sona ereceğini ve petrol fiyatlarının yakında düşeceği ifadelerini yineledi. Son haberimiz ekonomiden. Brent petrolün varili 104,47 dolardan işlem görüyor. Dün 107,15 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı günü 106,06 dolardan tamamladı. Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı bugün saat 9:30 itibariyle kapanışa göre %1,5 azalarak 104,47 dolar oldu.
0: Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.

Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, dünden bugüne yansıyanlar, spordan ekonomiye, güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız günün özeti programı, hafta içi her gün 18-19 saatleri arasında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz ANKASEM Başkanı Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol. Hocam hoş geldiniz
1: Hoş bulduk.
0: programımıza.
1: Teşekkür ediyorum Arzu Hanım. İyi yayınlar diliyorum
0: Teşekkür
1: şimdi.
0: ediyoruz. Çok fazla başlık var, özellikle dış gündemde, diplomasi gündeminde. Gündemin ilk sırasında da Yemen krizi var. Yemen krizi Husi saldırılarıyla genişleme ve derinleşme eğiliminde. Başta Riyad ve petrol tesisleri olmak üzere Suudi Arabistan'ın stratejik noktalarına saldırılarını devam ettiriyor Husiler. Bu arada Mısır Dışişleri Bakanı Abdülhatin'in önemli bir açıklaması oldu. Dedi ki, Suudi Arabistan bizden ne talep ederse karşılık vereceğiz. Askeri destek dahil her türlü yardımı hiçbir çekince olmadan sağlamaya hazırız. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki Mekke Savunma Anlaşması'na katılmayı ciddi şekilde değerlendiriyoruz. Bu açıklamayı nasıl değerlendirirsiniz? Süreci, Husilerin neyi hedeflediğini, kısacası Mekke ittifakına katılacak mı Mısır? Ortam ne durumda?
1: Yani açıkçası bütün beklentiler ilk etapta 3 ülke değil de 4 ülke. Burada Mısır'ın da yer alabileceği şeklinde kendisini gösteriyordu. Öncesi itibariyle oradaki bir takım temaslar, açıklamalar, şu bu ve benzeri. Katılımı sürpriz değil, katılmamayı bu anlamda kararını bir sürpriz olarak ortaya koydu. Fakat nihayetinde Mısır açısından bakıldığında burada karşımıza birincisi, yani eğer burada mevzu sadece Mekke ittifakı değil, eğer Husiler bu şekilde Suudi Arabistan'ı baskılama ve Aramco dahil ya da havaalanlarını vurma dahil buradaki bir takım saldırılarını devam ettirmeye başlar, güçlendirerek devam ettirirse karada, havada ama aynı zamanda denizde. Babülmendeb'in yolu Kızıldeniz, Süveyş'e gidiyor. Ve bu Mısır'ın, yine her şeyi bir kenara bırakalım, ekonomik anlamda kaybı ile eşdeğer. Ve Suudi Arabistan'la ve Körfez ülkeleriyle olan bir takım ilişkileri açıkçası Mısır'ın en büyük gelir kaynaklarından. Çünkü Suudi Arabistan'ı ve Körfez'i bu anlamda Mısır ekonomisinden çektiğinizde geriye çok bir şey kalmıyor. Bir tek Amerika'ya ciddi anlamda bir bağımlılığı daha da artarak devam ediyor. Ve Mısır'daki istikrarsızlığı daha da arttırabilecek bir zemini burada oluşturuyor. O yüzden Mısır bir kere işin ekonomik boyutunu düşünüyor. Süveyş kanalı boyutuyla stratejik boyutunu da düşünüyor. Bir de kendisi dahil olmadığı takdirde bölgede yeni bir denklem ve denge inşası var. Bunun dışında artık kalmaktan endişe ediyor.

0: ayetinde bölgede Mısır'ın oyun dışı kalma ya da artık orada farklı aktörlerin, kendi açısından söylüyorum, daha inisiyatif kazanmasıyla birlikte oyuncu rolünün azalması riskini gündeme getiriyor. Mısır'dan yapılan bu açıklama, bu rasyoneliteyi artık gördüklerini ve önümüzdeki süreçte Mekke ittifakı dahil bence bu burada yer almak istediklerine dönük önemli bir mesajı veriyor. Bu tabii farklı şekillerde değerlendirilebilir, özellikle İran ve Husiler nezdinde. Ama şu anki saha gerçekliği, tüm aktörleri, bölgesel aktörleri orada yeni bir güvenlik mimarisi inşasında artık daha dikkatli, daha temkinli ve oyunun kuralına göre bir hareket etme mecburiyetinde şart koşuyor. Son olarak şunu söyleyebilirim. Mekke ittifakını sadece saldırı gibi falan düşünenler, gündeme getirenler var. Hayır, bir kez daha hatırlatalım. Savunma, caydırıcılık merkezde ve esnek mukavemet doktrini burada kesinlikle ön planda. Kurumsal ve kimlik inşa süreci burada oldukça önemli. Ve bölgede bir bölge, İran'la bir bölgesel savaş ya da bir İslam iç savaşını engelleme her harikarda öncelikli gündemini oluşturuyor. Ve Türkiye açısından da bakıldığında bu bölgeye dönük ilk yaklaşımı değil. Ve Pakistan, Suudi Arabistan, Suudi Arabistan, Türkiye bağlamında daha öncesi itibariyle var olan anlaşmaların artık bir ittifak ve pak çerçevesinde çoklu devletlerden oluşan bir yapıya doğru gitmesi. Buna işte önümüzdeki süreçte Bangladeş'i, Mısır'ı burada bakıldığında belki Katar ve benzer ülkelerinde dahil olduğu bir tabloyla karşı karşıya kalacağız gibi görünüyor.
1: Peki hocam. Bir yandan da seçimleri, gelecek tabii, seçimleri takip ediyoruz. Bir kere 3 Kasım'da Amerika Birleşik Devletleri'nde kongre ara seçimleri yapılacak.
0: Doğru.
1: 27 Ekim'de de İsrail'de genel seçimler var. Bu seçimler öncesinde İran'a yeni bir saldırı düzenleme ihtimaliyle ilgili aslında değişik açıklamalar var. Bir yandan deniyor ki bu seçimlerden önce İran'a yeni bir saldırı ihtimali hem Netanyahu hem Trump arasında görüşülüyor. Biraz önce biz gündeme aktarırken dedik ki İsrail basını böyle bir saldırının yapılmasını istemiyor Netanyahu. Kendisine olumsuz bir etkisi olur seçimlerde diye. Aynı zamanda CNN'in mesela haberi var. Amerika Birleşik Devletleri çok önemli bir bombayı kullanacak İran'a karşı deniyor. Orada da. Dolayısıyla İran'la ilgili gündemde çok farklı başlıklar var. Birbirinden farklı açıklamalar da var.
0: Kafa karıştırıyorlar.
1: Kafa karışıklığı
0: belirsizlik, var. Belirsizlik, bulanıklık, evet, had safhada. Ama net olan şey şu. Aslında İsrail istiyor. Netanyahu böyle bir saldırıyı çok arzu ediyor. Demiyorum. Halen arzu ediyor. Çünkü siyasi istikbali ve hapisten, cezaevinden kurtulma yolu bu savaş ortamında 27 Ekim'de karşı karşıya kalacağı hezimeti engelleme noktasında bir saldırıdan geçiyor. Fakat burada Trump'tan, daha da ötesi Amerika'daki mevcut oradaki güç odaklarından, dinamiklerinden istediği desteği bulamadı. Yani Trump üzerinde, kuvvetle muhtemel Trump buna yeşil ışık yaktı, öyle gözüküyor. Ama Trump bu konuda yakın çevresinden danışmanları dahil olmak üzere bu Pentagon'a kadar uzanan bir çevrede bu savaşın çok riskli olacağı yönünde telkinleri aldı ve bunun büyük bir risk oluşturacağını da gördü. O yüzden ekonomik anlamda mevcut stratejinin uygulanmasıyla ilgili orada bir yaklaşım var. Bu tabii kaçınılmaz olarak İsrail'de seçimler, ki ağız değiştirmesi de bu yüzden, normalde eğer bu şekliyle de gitse, İran'a dönük bir saldırı da gerçekleştirse, Netanyahu'nun içeride durumu hiç kolay değil. Bir diğer husus, Birleşik Devletler'de Trump boyutuyla bakıldığında artık Trump bu politikalarıyla karşılık bulmuyor. Çünkü içeride enflasyon dahil, İsrail'e dönük verdiği desteğin bumerang etkisi de göz önünde bulundurulduğunda büyük bir güç, Amerika yeniden büyük yapmak istedi.

0: bir lider olarak ön plana çıkarken aslında İsrail'i büyük yapmaya çalışan bir lider gibi bir algıya da yol açtı ve bu ciddi anlamda sorgulandı. Son dönemde işte Trump dahil Birleşik Devletler'in İsrail noktasında ortaya koyduğu bir takım farklı tepkiler de bunun bir sonucu. Çünkü kamuoyunu hem ulusal hem de uluslararası kamuoyu bağlamında artık taşıyamayan, çok ciddi anlamda bunun yükünü İsrail bağlamında çeken bir Birleşik Devletler söz konusu. Biz bu tür haberleri bundan sonraki süreçte de duymaya devam edeceğiz. Bu bombaların anasını Afganistan'da da denedi. Anası, babası, danası ne olursa olsun yani burada sonuçta sahayı değiştiremiyor. Değiştirebilmesi mümkün değil. Sahada olmadıkça da bir sonuç almasının söz konusu olmadığında en iyi bilen Birleşik Devletler. O yüzden şu an sahadan da her bir yerden de çekiliyor. Sahadaki iç dinamiklerin kendi içerisindeki krizleri ya da rekabetler üzerinden tekrar dönebilirim ya da sahayı tekrar dizayn edebilirim umudu taşıyor.
1: Trump ben yaptım taraflara da kabul ettirdim dedi. Bir enerji ateşkesi söz konusu. O ateşkeste Rusya-Ukrayna savaşında son durum nedir? Bu arada Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski hava karardıktan sonra vurulan kritik bir elektrik santralinde dahil olmak üzere Kiev'deki sivil altyapıya yönelik ikinci gece düzenlenen Rus balistik füze saldırıları hakkında ortaklarından erken uyarı almadıklarını söyledi. Bu açıklamalar ne anlama geliyor?
0: Çok net. Yani şimdi önce şuradan başlayalım. Trump büyük bir fiyasko ile karşı karşıya. Çünkü Rusya'dan beklediği karşılığı bulamadı. Rusya Trump'ın o çıkışıyla aslında bazı hedeflerine ulaştı. Şu anki uyarı alamaması da Zelenski'nin bunun bir sonucu. Bugün Zelenski sadece ekonomik anlamda değil, bu açıklamaya bakıldığında istihbari anlamda da ne yapılmıyor? Bilgilendirilmiyor. Dolayısıyla Ukrayna'nın iktisadi, askeri ve siyasi yönden bir şekilde zafiyete uğratıldığı, diz çöktürülmeye çalışıldığı bir tablo söz konusu. Bu tabii Birleşik Devletler, Rusya ve Ukrayna üçlüsü bağlamında değerlendirildiğinde bu şekilde karşımıza çıkıyor. Tabii burada dikkati çeken husus şu, müttefikleri ya da kendisine destek veren ülkeler bağlamında Birleşik Devletler istihbaratının çok belirleyici olduğunu ortaya koyuyor. Önümüzdeki süreçte bu istihbaratı ikameye dönük olarak Avrupa devletlerinden bazıları belki çok daha farklı tedbirler alma yoluna gidebilir. Çünkü general kış yaklaşıyor, bu bir. Ukrayna'nın özellikle enerji altyapıları ve bu anlamda lojistiği noktasında da ciddi sıkıntılar var. Bir de Ukrayna savunmasız bir hale gelirse hava savunma sistemleri itibariyle o zaman çok farklı senaryoların hayata geçeceği bir süreç söz konusu olabilir. Bunu da şu an Avrupa istemiyor, Avrupa ülkeleri istemiyor. Temel sorun Avrupa'nın, daha doğrusu Batı'nın kendi içindeki bölünmüşlüğünün koordine noktasında Ukrayna'ya fatura edilen ya da şu an Ukrayna'nın mevcut durumunu daha da zorlaştıran bir tabloyu ortaya çıkarmış olması.
1: Bir yandan Arnavutluk'la İsrail arasında kapsamlı bir işbirliği anlaşması imzalandı. Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı resmi temaslarda bulunmak üzere Tiran'a gelen İsrail Dışişleri Bakanı'yla görüştü. Görüşmenin ardından iki ülke arasında genel işbirliği anlaşması imzalandı. Amerika'nın Avrupa'dan asker çekmeyi gündeme getirdiği bir dönemde İsrail Arnavutluk'ta ne yapmaya çalışıyor? Bu anlaşma ne anlama geliyor? Nasıl
0: Açıkçası
1: değerlendirirsiniz?
0: çok daha hayra alamet olarak değerlendirmek mümkün olmuyor. Çünkü İsrail'in bugüne kadar işbirliği yaptığı ülkelere bakıldığında çok farklı tablolarla karşı karşıya kalıyoruz. Doğu Akdeniz'de işte Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, işte Kafkaslara doğru da gidildiğinde karşımıza ne tür tabloların çıktığı açıkça görülüyor. Bu 2009'dan itibaren aslında İsrail'in izlediği politika. One Minute krizi sonrası İsrail Cumhurbaşkanı dönemin şu açıklamayı yapmıştı. Biz bu tarihten itibaren Türkiye'yi kuşatmaya, etkisizleştirmeye, politikalarını akamete uğratmaya çalışacağız diye. Ve bunu da Kafkaslar, Orta Doğu, Doğu Akdeniz ve Balkanlar hattında gerçekleştireceğiz diye ilan etmişti. Arnavutluk bunun ileri nihai hatlarından biri ve bak

0: bakıldığında bunun İsrail'in sadece iktisadi anlamda veya siyasi anlamda, diplomatik anlamda değil, askeri ve Balkanlar üzerinden Türkiye'ye yönelik önümüzdeki süreçte Amerika'dan boşalacak güç boşluğunu doldurmaya yönelik bir hamlesi olarak değerlendirmek lazım. Bunu bugün Orta Doğu'da yaşıyoruz. Lübnan, Suriye, Irak bağlamında yaşananlar uzunca bir süredir gündemde. Kafkaslar noktasında da İsrail'in boş durmadığını çok net bir şekilde biliyoruz. Balkanlarda ise Amerika'nın çekilmesi sonrası orada Yunanistan'la geliştirdiği bir ilişki var. Ama bölgede daha etkili olabilecek, bölgede krizleri daha da derinleştirebilecek en potansiyel ülke Arnavutluk. Çünkü Arnavut azınlık Balkanlarda, özellikle eski Yugoslavya noktasında bakıldığında oldukça geniş bir ağ ve yere sahip. Siz eğer Arnavutluk üzerinden bir hamle yaparsanız, bu sadece Arnavutluk bağlamında değil, bölgede Arnavutluk azınlıklar üzerinden daha geniş bir noktaya doğru gidebilir. Kuvvetle muhtemel İsrail bunu ne yapıyor, hesap ediyor. Türkiye'nin mevcut ilişkilerine de bakıldığında bu Arnavut azınlıklar bağlamında da oldukça iyi. Son bir hususta İsrail'in oradaki hedefi bir süre önce gündeme geldi. Öyle görünüyor ki hatırlayın, Bektaşi Vatikanı inşası bir ara konuşulmuştu, dondurulmuştu. Bu işbirliğinin bir sonraki adımı Bektaşi Vatikanı bağlamında Tiran üzerinden bütün, bu sadece Balkanlarla, Arnavutluk ve Balkanlarla sınırlı kalmayacak, Anadolu'yu, Orta Doğu'yu ve Türk dünyasına doğru uzanan bu hatta da bir takım sonuçlar almaya dönük oradaki stratejinin bir parçası olarak belki gündeme getirilecek. O yüzden hayra yormak çok mümkün değil diye söyledim.
1: Peki, süremizi tamamlamak üzereyiz ama bir de şu önemli başlığı sormak isterim.
0: Evet.
1: Bakü'de bir zirve yapıldı. Asya'da Etkileşim ve Güven Artırıcı Tedbirler Konferansı zirvesi. Bu zirvenin önemi hakkında neler
0: Şimdi
1: söyleyebiliriz?
0: ana tema şu: Asya'da daha güçlü Sika, bağlantısallık, dijitalleşme ve sürdürülebilir kalkınma. Aslında Asya'nın en temel sorunlarına dikkat çekiyor ama güven bunun en temelinde. Ve oradaki kompozisyona bakıldığında 28 ülkeyle birlikte açıkçası bu güvenin çok rahat oluşabildiği ya da var olduğu bir ortamdan bahsedemiyoruz. Bilakis mesela Türkiye ve oradaki Türk Cumhuriyetlerinin bunu inşasına dönük hareketlerinin de, eylemlerinin de, politikalarının da bir şekilde sabote edilmeye çalışıldığı ya da İran üzerinden daha farklı bir takım orada hedeflerin güdüldüğü. Daha ötesinde yine üye ülkelere bakıldığında Çin'inden Rusya'sına kadar, Orta Doğu'ya kadar uzanan bir hatta. Sika'nın aslında yıllar öncesinden bu süreci çok iyi okumakla birlikte burada caydırıcılık noktasına geçemediğini, zaten bu Bakü'de alınan kararlarla birlikte uluslararası örgüt boyutunun hukuki olarak netleşeceği, ilan edileceği bir tablo orada karşımıza çıkacak. Bu yönüyle bile aslında geç kalınmış bir durum. Sonuçta şu var: Bakü'de gerçekleştirilen bu zirve ya da toplantı, konferans, şu an dünyadaki iki temel çatışan tez de işbirliğini merkeze almakla birlikte bu işbirliğinin korunması, devam ettirilmesi, sağlıklı bir zeminde yürütülebilmesi bağlamında üyeler ve kurumsallaşma noktasında yani retorikten eyleme doğru çok ciddi sorunlar içinde barındırıyor. Bence bu yapı bu yönüyle şu an en azından orada verilen aile fotoğrafına kadar, resmine kadar bakıldığında hani mevcut şartlar altında çok iyimser olamayacağımız ama her halükarda bu işbirliği ortamlarının devam etmesi gereken bir sürece işaret ediyor. Bu tür örgütlerde üyelerin mevcut durumu, tutumları açıkçası yani bir iki üye bile olsa bu tür örgütleri baştan sona diyelim ya da büyük ölçüde etkileyebiliyor. Sika noktasındaki benim değerlendirmem bu. Büyük umutlarla kuruldu ama halen beklentilerin çok gerisinde.
1: Peki hocam. Bugünün gündem başlıkları bu şekildeydi. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz
0: Ben de teşekkür
1: katıldığınız
0: ediyorum.
1: için.
0: Çok sağ olun.
1: Ankasan Başkanı Profesör Doktor Mehmet Seyfettin

0: Erol konuğumuzdu.
1: Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.

0: Bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT muhabiri Zeynep Er Yılmaz hattımızda bizi bekliyor. Zeynep Er Yılmaz merhaba.
1: Merhaba Arzu Türkdoğan.
0: Sözü hemen size bırakıyoruz. İngiltere'de gündemde hangi başlıklar var?
1: Evet, ilk olarak Brüksel zirvesiyle başlayalım. Çünkü yeniden İngiltere'de gündemin ana maddelerinden bir tanesi Avrupa Birliği'ne geri dönülsün mü sorusu. Hem kamuoyunun hem de gündemin en önemli sorusu. Bu çerçevede İngiltere Başbakanı Andy Burnham 20 Kasım'da Brüksel'de olacak. Daha sürece var ama bunun öncesinde en çok sorulan sorulardan bir tanesi Avrupa Birliği'ne dönelim mi sorusu. Ve İngiltere Başbakanı Burnham 20 Kasım'da Brüksel'de olacak dedik. Avrupa Birliği liderleriyle bir araya gelecek. Bu iki taraf arasında ikinci zirve olacak. İlki geçen yıl Mayıs ayında Londra'da yapılmıştı. Başbakan Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ile görüşecek. Ursula von der Leyen'le masada olacak Avrupa Komisyonu Başkanı. Gündemin ana başlıkları ise ticaret, güvenlik ve düzensiz göç olacak. Özellikle hükümet Brexit sonrası ticari engellerin azaltılmasını istiyor. Örneğin özellikle çiftçiler ve gıda üreticileri ülkede bürokrasiden şikayetçi Brexit'ten sonra. Sınır ötesi ticarette evrak işlerinin azaltılması hedefleniyor. Böylece işletmelerin maliyetlerinin de düşmesi planlanıyor. Süper market fiyatlarında da baskının hafiflemesi bekleniyor. Şimdi Başbakan Burnham mevcut Brexit anlaşmasının ekonomiye zarar verdiğini söyledi. Bunu birkaç kere de tekrarladı ve anlaşmayı yetersiz bulduğunu da söylemişti. Avrupa Birliği ise en büyük pazar ve hayati bir güvenlik ortağı olarak tanımlıyor. Tabii bunda genel olarak dünyanın gidişatı da önemli. Bu yakınlaşmanın faydasını sadece büyük şirketlerin değil aileler ve küçük işletmelerin görmesini de istiyor. Dediğimiz gibi gelecek Kasım ayında gelecek günlerde Avrupa Birliği ile masaya oturulacak ve yeniden bu konu ele alınacak. Ancak en önemli konu maddesi ticaret ve güvenlik olarak başa çıkıyor İngiltere tarafından. İngiltere'de bu hafta büyük bir tartışma vardı parlamentoda. Başbakan haftalık başbakana sorular oturumunda zorlu dakikalar yaşadı diyebiliriz. Muhafazakar Parti ana muhalefet lideri Kemi Benedok başbakana bir açıklamasını sordu. Burnham pazartesi günü Rusya'nın 2016'da Brexit referanduma müdahale ettiğini söylemişti. İşte tartışma da bundan çıktı. Ana muhalefet partisi Benedok başbakanın sözlerinden geri adım attığını öne sürdü. Başbakan ise bunu reddetti. Yabancı aktörlerin demokratik süreçlere müdahale ettiğine dair gözden gelinmeyecek kanıtlar olduğunu söyledi. Ve diğer taraftan ise başbakan 10 yıl boyunca bunun hiç yaşanmamış olmasının düşünülemeyeceğini ekledi ve muhafazakarların neden bu konuda 10 yıl boyunca bir şey yapmadığını da sordu. Oturumda Falkland Adaları da konuşuldu ki en çok tartışma konularından bir tanesi de buydu. Başbakan adaların İngiltere'ye ait olduğunu söyledi ve adada yaşayanların büyük çoğunluğunda bunu istediğini hatırlattı. Ve son olarak bir güvenlik uyarısından da bahsedelim. Bu güvenlik uyarısı iç istihbarat servisi MI5'ın başı Ken McCallum'dan geldi. Konuşması bu hafta oldukça dikkat çekti İngiltere'de. Özellikle dış güçlere değindi. Örneğin İran ve Rusya'yı öne çıkardı. İran ve Rusya'nın hibrit tehditlerinin arttığını söyledi. Devlet tehditli kaynakların son 10 yılda 4 katına çıktığını söyledi. Ve MI5'ın yani iç istihbarat servisinin bu tehditlere Soğuk Savaş döneminden daha fazla kaynak ayırdığını belirtti. Ve McCallum'a göre İran askeri alanlar gibi daha zor hedeflere yöneliyor. Son bir yılda İran bağlantılı faaliyetler nedeniyle 50'den fazla gözaltı olduğunu belirtti. Ve McCallum İran'ın bu işlerde suçluları ve vekil unsurları kullandığını belirtti. Diğer taraftan McCallum Rusya'nın Avrupa'yı istikrarsızlaştırma

0: yapmaya çalıştığını öne sürdü ve iki örnek gösterdi. Biri Almanya'da havalimanlarında kargo uçaklarına yönelik İHA saldırısı girişimi, diğeri de Polonya'nın enerji altyapısına yönelik siber saldırıları. Bu iki olayı hatırlattı. Diğer taraftan McCallum yapay zekaya karşı da uyardı. Teröristlerin yapay zekayı keşif ve saldırı yöntemlerini geliştirmek için kullandığını söyledi. En büyük endişelerden birinin de biyolojik silahlar olduğunu belirtti diyelim ve sözü tekrar Londra'dan sizlere bırakalım.
1: Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için ve kolaylıklar diliyoruz size. TRT muhabiri Zeynep Er Yılmaz hattımızdaydı.
2: Ekonomideki son gelişmeler günün özetinde.

0: Ekonomide yaşanan gelişmeleri konuşacağız bu bölümde de sevgili dinleyicilerimiz. Stüdyomuzda konuğumuz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Necat Coşkun. Hocam hoş geldiniz
1: Teşekkür ederim Arzu
0: programımıza.
1: Hanım.
0: Bu hafta Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı çeşitli veriler var. Bunları sormak isteriz size. Bir kere Ağustos ayı ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı Türkiye İstatistik Kurumu. Ne tür sonuçlar çıktı?
1: Aylık olarak açıklanan veriler arasında yer alıyor. Sanayi, inşaat, hizmetler sektöründe toplamda ücretli çalışan sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %2 oranında artmış. Şimdi toplamda %2 oranında artmış ama sektörler itibariyle baktığımız zaman biraz daha durum farklı. Örneğin ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %1 azalmış. Şimdi sanayi Türkiye ekonomisinin en önemli üretim alanının başında geliyor. Orada eğer ücretli sayısı %1 azaldıysa bu istihdamda bir gerilemenin işaretidir. İnşaat sektöründe %3,4 artmış. Şimdi sanayinin milli gelire katkısıyla inşaat sektörü milli gelire katkısı tabii çok farklı. Dolayısıyla da oradaki %3,4'lük artış önemli ama sanayideki gerileme biraz can sıkıcı o anlamda. Ticaret sektöründe de %3,3 artmış. Gene de şeyi de hatırlayalım. Toplam istihdam içerisinde en büyük pay hizmet sektöründeydi. Orada 3,3'lük bir artış varmış. Sanayinin alt kolları da biraz kendi içinde farklılıklar gösteriyor. Örneğin İmalat sanayi gene bizim en çok üzerinde durduğumuz alan. İşte sanayileşme dediğimiz zaman ilk akla gelen imalat sanayidir. Orada %1,2'lik gerileme var. Yani ortalamanın da biraz daha altına gerileme var. Madencilik ve taş ocağında %0,9'luk gerileme var. Elektrik, buhar, iklimlendirmede %2,6 oranında bir artış var. Dolayısıyla da buradan çıkarılacak sonuç genel olarak ücretliler sayısında artış var ama bizim en çok tabii istihdamın artmasını arzu ettiğimiz alan sanayi alanında biraz gerilemeyle karşılaşıyoruz. Diğer alanlarda hizmetlerde vesaire de pozitif bir değer olduğunu görüyoruz.
0: Bir başka veri Ağustos ayı hizmet üretim endeksi. Yine Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı.
1: Evet, TÜİK'in açıkladığı verilerden biri de bu. Hizmet sektörü ekonomi içerisinde şu anda büyük ağırlığı olan sektörlerden biri. Dolayısıyla oradaki üretimdeki değişme de normal milli gelir üzerinde de etkisini gösterecektir. Bir önceki yıla göre Ağustos ayında %2,3 artmış. Gene bunun kendi alt kırılımları var. Ulaştırma depolama hizmetleri %1,8 oranında artış. Konaklama yiyecek hizmetleri %2 oranında artış. Bilgi ve iletişim hizmetleri %9,9 artmış. Ama mesela gayrimenkul hizmetleri %7,5 azalmış. Bu da şaşırtıcı değil. Çünkü İstatistik TÜİK'in yayınladığı rakamlarda ev satış rakamlarına baktığımızda hep gerileme görüyorduk. Onun da bir doğal sonucu olarak bunu görüyoruz. Diğer alanlarda da yine artışlar var. Aylık olarak baktığımız zaman pozitif değerler dalgalı olarak gidiyor. Dolayısıyla da aslında hizmet sektöründe böyle ekonominin hem istihdamdaki payını düşünecek olursak hem de yarattığı katma değeri düşünecek olursak orada çok büyük bir dalgalanmayı görmüyoruz ama tekrar şey yapalım, sanayi kesiminde orada biraz gerilemeyi görmüş oluyoruz.
0: Yine Ağustos ayına yönelik Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı bir diğer veri.

0: İnşaat üretim endeksi.
1: Evet, burada da uzun süreden beri ilk defa bu kadar pozitif bir rakamla karşılaştık. İnşaatlarda baktığımız zaman bina inşaat sektörünün endeksi bir önceki yıla göre 0.9, toplam olarak %2.3 arttı. Onu söyleyelim. Alt kırılımlarına baktığımız zaman binalarda 0.9 azaldı. Bina dışı yapılarda da %21.8 arttı. Bina dışı yapılar, bütün o altyapı yatırımları, diğer işte akla gelebilecek olan yol vesaire gibi alanları hepsini düşündüğümüz zaman, ulaştırma sektörüne ilişkin tüm o yapılan işlemler, orada 21.8'lik artış, ama binalarda 0.9'luk bir azalma var. Aylık olarak baktığımız zaman ise yukarı doğru bir ivmelenme olduğunu görüyoruz. Özellikle 2026'nın başından itibaren önemli ölçüde bir gerileme vardı aylık olarak. Ama şimdi son 3 aydır yukarı doğru bir hareketlilikte karşılaşmış bulunuyoruz. Aylık olarak toplam %4.5'lik bina inşaat sektörü endeksi bir önceki aya göre %4.5'lik bir artış göstermiş ki bu önemli bir artış aslında kendi içerisinde.
0: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da bazı veriler açıkladı. Ödemeler dengesi verileri Salı günü
1: Evet, Salı günü
0: açıklandı.
1: açıklanan veriler. Bu aslında Türkiye'nin en dikkatle izlemesi gereken verilerin arasında başında gelen birkaç veriden biri, işte istihdam verisi, büyüme verisi, enflasyon verisi ve ödemeler bilançosu. Türkiye'nin yapmış olduğu dış işlemlerin bir bilançosu, özeti karşımızda. Baktığımız zaman aylık olarak dış ticaretten cari işlemler hesabı bilançonun önemli bir göstergesi olarak karşımıza çıkan cari işlemler hesabı 4 milyar 53 milyon dolarlık bir pozitif vermiş, artış vermiş. Ticaret, bunun en önemli kalemi ticaret dengesi, ihracatla ithalat arasındaki farktır. Aylık olarak baktığımızda burada 3.7 milyar dolarlık bir açık oluyor ki bu zaten hani Türkiye ekonomisinin temel sorunlarından biri, ithalatımız ihracatımızdan fazla. Bu aya da onu yansıdığını görüyoruz. Bunu azaltan diğer kalemler devreye girdiğinde, yani telafi edecek diğer kalemler girdiğinde 4.53 milyar dolarlık bir fazla vermişiz. Ocak-Ağustos dönemine baktığımız zaman 8 aylık bir dilime baktığımız zaman 31.4 milyar dolarlık bir açık var. Bakın, aylık olarak fazla vermişiz ama kümülatif birikimli olarak baktığımız zaman 31.4 milyar dolarlık açık var. Tabii bunun en önemli nedeni 53.3 milyar dolarlık ticaret dengesindeki açık. Yani o dönem 8 aylık dönem içerisinde ithalatımızın, ihracatın üzerinde. 12 aya baktığımız zaman, yani geçen sene Temmuz'da, bu sene Ağustos'una baktığımız zaman cari işlemler dengesi yıllık olarak 42.1 milyar dolarlık bir açık veriyor ki bir önceki döneme göre biraz artış, yukarı doğru eğilim olarak görüyoruz. Temmuz ayının Ağustos ayı arasındaki o bir aylık farka baktığımız zaman yaklaşık bir 500 milyon dolarlık bir de negatif bozulma var. Dolayısıyla hani trende baktığımız zaman biraz açığın arttığı yönde. Burada bir dikkat çekici şey vardır. Eğer biz önemli bir ithalat kalemi olarak ticaret dengesi içerisinde gözüken enerji ve altını çıkardığımız zaman burada şey değişiyor. Denge değişiyor. Onu da hemen verisini söyleyeyim size. Ödemer dengesinde hemen şuradan yıllıklandırılmış cari açık 42.1 milyar dolar. Ödemer dengesi tam da dış ticaret, onu söyledik, 78.4 milyar dolar. Aynı dönemde hizmetler dengesi 63,9 milyar dolar fazla veriyor. Birinci yıl gelir dengesi. Bunlar hizmetlerde turizmin katkısını görüyoruz. Pozitif birinci yıl gelir ve ikinci yıl gelir dengesinde de bizim faktörlerin yurt dışından getirmiş olduğu kalemler, finans hesabında hemen söyleyeyim. Şeyden girişlere baktığımız zaman yıl içerisinde Ağustos ayında doğrudan yatırımlar 141 milyon dolar olmuş. Bu ülkeye yabancı sermaye girişi anlamındadır. 8 aylık veriye baktığımız zaman 291 milyon dolarlık giriş olmuş. Yıllık olarak baktığımız zaman ise 946 milyon dolarlık bir aslında çıkış olmuş. Orada o yıllık olarak şey, son birkaç ayda demek ki girişler var.

0: Ama yılın bütününe baktığımız zaman çıkış var. Üzerinde durduğumuz rakamı bir daha şuradan hızlıca kontrol edeyim.
1: Yani o enerjide dışa bağımlı olmak, onu ithal ediyor olmak, o da çıktığında listeden işleri tersine mi
0: Pozitif
1: döndürüyor?
0: veriyor. Yok,
1: Pozitif.
0: pozitif veriyor. Tam rakamı şimdi ödeme bilançosunda açıkçası rakamlar arasında göremedim ama orada son bir iki ay iyileşme var. Ama genel trende baktığımız zaman o iyileşmenin ne kadar devam edebileceği özellikle uluslararası küresel düzeydeki petrol fiyatlarının seyrine bağlı. Artı altındaki o büyük dalgalanmaların ne yönde hareket edeceğine bağlı. Eğer petrol fiyatlarında, daha doğrusu enerji fiyatlarında ve altın fiyatlarında istikrar olursa altın ve enerji hariç ödeme bilançosundaki o pozitif eğilim biraz daha belirgin hale gelebilecektir. Ama dediğimiz gibi jeopolitik riskler onu tahminini zorlaştırıyor.
1: Kesinlikle öyle. Bir de taksitli hizmet alımında yeni bir düzenleme yapıldı. Bu düzenleme ne gibi yenilikler içeriyor?
0: Orada da Ticaret Bakanlığı yeni bir düzenleme yaptı. Bugünden itibaren geçerli, 15'inden itibaren geçerli olmak üzere. Biliyorsunuz bu özellikle dezenflasyon programının ilk şekillendirildiği dönemlerde taksitli satışları önemli sınırlandırmalara getirmişti. Yurt içi talebi biraz kontrol baskı altında tutmak için. Bu düzenleme açıkçası orada biraz gevşemeyi beraberinde getiriyor. Yıllık olarak hem hizmet hem ürün ve hizmet alımında 12 aylık taksit sınırını kaldırmışlar. Dolayısıyla da bina dışında yani konutların dışında zaten onun başka bir satış biçimi vardır. Pek çok kısıtlamanın olduğu alanlarda bu sayıyı kaldırmışlar. Sayının hem miktara bağlı olarak çeşitli farklı vadeler vardı. Onu da şey yapmışlar, kaldırmışlar. Daha önce 12 ayda sınırlı temel kural varken bu kaldırılmış. Havayolu taşımacılığı, seyahat, konaklama, mobilya ve elektronik cihaz ve beyaz eşya için kullanılan özel süreler kaldırıldı. Bakın genelde 12'yi aşmayacaktı. Bazı alanlarda da farklı süreler vardı. Yanlış hatırlamıyorsam örneğin havayolunda 3 aydı. Yurt içi, yurt dışına zaten taksitlendirme yoktu. Dolayısıyla da orada da bu türlü şeylerde sınırı kaldırınca bir anlamda
1: Biraz daha
0: tüketim
1: tüketim
0: kolaylaşacak.
1: artacak.
0: Tüketim yapmayı düşünenler bu vadenin getirmiş olduğu kısıtlayıcı şeylerden bir anlamda kurtulmuş olacaklar. Daha fazla taksitlendirilmiş ürün alabilecekler diyelim.
1: Peki bir de bu fon krizinin çözümüyle ilgili yasal düzenlemeler de var. Onun ayrıntıları neler?
0: Açıkçası bu fon krizinin ilk çıktığı günden itibaren çok hızlı davranıldığını görüyoruz çözüme dönük olarak. Orada ilk günlerden itibaren fonlar zaten işte belli sayıda şirketin fonu sistem dışına çıkartılmıştı ve tasfiye süreci başlatıp geçen hafta konuşmuştuk. 1 milyon liraya kadar olan rakamlar belli sayıda yatırımcıya ödenmişti. Yanlış hatırlıyorsam 45 milyon yatırımcı bunu almıştı. Şimdi bir yandan bu tür ödeme, avans niteliğinde ödeme yaparken bir yandan da meclisten geçici bir yasayla sadece bu fon tasfiyesine dönük olarak burada uygulanabilecek olan bir yasayla bunun önceden planlanmış 6 ay süresi içerisinde gerçekleştirilmesine dönük adımlar atıldı. Komisyondan geçmiş uzunca ve ayrıntılı bir yasa. Çok özetleyecek olursak genel olarak bu görevi Sermaye Piyasası Kurulu'na veriyor ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun dilediği diğer kuruluşlarla birlikte yapacağı çalışmalarda ihtiyacı olduğu zaman istediği belgelerin bütün verilerin kendisine verileceği vesaire o konuda herhangi bir şey yok. Açık hükümler getiriliyor ve tasfiyesi olacak olan alanlarda işte 1 milyon liraya kadar olanların avans verileceği, 1 milyon liranın üzerinde olanların süreye bağlı olabileceği, eğer tasfiye süresinde elde edilen getiriler bunu karşılayamayacak durumdaysa ki burada hemen bir parantez açayım, bütün aslında çabanın şey olduğunu görüyoruz. Kamu kaynaklarının dışına çıkılmaması, yani kamu kaynaklarının kullanılmaması, fonun kendi var olan büyüklüklerle ödenmesi konusunda çaba olduğunu görüyoruz. Eğer yetmeyecekse herkesin o gün bir gün öncesine tasfiye kararı alın.

0: bir gün öncesindeki belirlenmiş varlık değerlerini karşılayamıyorsa, toplam büyüklük ne kadarsa
1: Evet.
0: herkesin kendi payları oranında bölünecek ve o nispetle dağıtılacak.
1: Hı.
0: En küçükten başlamak üzere. Dolayısıyla
1: Hı.
0: da işte şu kadardı, şu kadar yatırımcı var, toplam büyüklük bu kadar, geri kalan da kamu kaynaklarla karşılanacak gibi bir şey yok. Yasa
1: Evet.
0: şeyinde, hazırlıklarında onu görüyoruz. Bu anlamda önemli. Çünkü baştan beri hem Merkez Bankası Başkanı olsun, hem geçenlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısının yapmış olduğu konuşmalarda tamamen kamu kaynaklarının dışında bu işin çözüleceğini söylüyordu. Ona dönük adımlar ve süreç parlamentodan da muhtemelen hızlıca geçecektir ve olabildiğince işte takvime uygun biçimde mağdurların şeyleri, tasarruf sahiplerinin paraları ödenmeye başlayacaktır. Orada da gene genel ilke işte adil ve yapıcı biçimde bunun sonlandırılmasına çalışılacağı ifade ediliyor yasa metninde, teklifinde. Daha doğrusu komisyondan çıkan ilk haliyle.
1: Peki hocam, az bir süremiz var. Bir de Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verisi açıklandı. Sonuç ne oldu?
0: O biraz beklentinin dışına çıktı. 3.7 geldi yıllık olarak. Beklenti 3.6'ymış. Şimdi diyecek ki izleyicilerimiz
1: Ya.
0: 3.6'dan 3.7'ye.
1: Neredeyse beklentiler doğrusunda.
0: Amerika tabii bu konuda çok şey,
1: Hassas
0: yüzdeler
1: mı?
0: düşük, rakam düşük olunca yüzlerin küsuratları önemli hale geliyor. Önemli şu, önümüzdeki toplantıda faiz kararı ne olacak konusunda bir tartışma vardı. Bu verilerle de enflasyonun özellikle enerji kaynaklı olarak arttığını görüyoruz. Dolayısıyla da Fed'in ilk etapta yapılan açıklamalarda daha çok veriye ihtiyaç olduğu, verilere geldikten sonra onu değerlendirerek faiz kararını verileceğini söylüyor. Dolayısıyla da enflasyon konusunda hala gidilecek, alınacak mesafe var diyelim küresel düzeyde.
1: 28 Ekim'de değil mi Fed'in toplantısı?
0: Sanırım bir
1: Hı.
0: sonraki toplantı, yani bu toplantı, ondan sonra bir toplantı daha
1: Daha
0: var
1: var.
0: yıl sonunda.
1: Bakalım faiz kararını nasıl
0: Evet.
1: açıklayacak Fed? Onu da göreceğiz. Evet, bugünün gündem başlıkları bunlar da hocam. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız
0: Teşekkürler.
1: için. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Necat Coşkun konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Günün özeti.

Burası Kısa Dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3'a, TürkSat 4'a, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle Kısa Dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den bakış her Perşembe Türkiye saatiyle 10

Geçmişin Sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 19.00.

0: Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Adem Karabey. Önce özetler. 84 yılın en yoğun yağışını alan İstanbul'da yaşanan selde biri çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi. 5 kişi ise halen aranıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Tüm kurumlarımız koordinasyon içinde çalışıyor, sahada tedbirleri alıyor dedi. Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin Düzce'de geçirdiği trafik kazasının ardından hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katil İsrail'in zulüm ve hak ihlalleri karşısında Filistin'in yanında olmalıyız mesajı verdi. Yemen'deki Husiler Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı balistik füzeyle hedef aldı. Pakistan'ın Peşaver kentinde özel bir okulun çatısı çöktü. 27 öğrenci ve 2 öğretmen hayatını kaybetti. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Mega kent İstanbul son 84 yılın en yoğun yağışını aldı. Metrekareye 272 kilogram yağış düştü. Biri çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi. Mahsur kalan 3000'den fazla.

0: Fazla kişi kurtarıldı. Kayıp başvurusunda bulunan 5 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Fatih'te 14 yaşındaki bir çocuk yolda yürürken elektrik akımına kapıldı. Ayazağa'da suyla kaplı yolda düşen ve başını kaldırıma çarpan bir kişi hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bir kişinin cansız bedeni ise Sadabat Parkı yanında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Tüm kurumlarımız koordinasyon içinde çalışıyor, sahada tedbirleri alıyor dedi. Beştepe'de düzenlenen Türkiye Maarif Vakfı 10. yıl programında konuşan Erdoğan, resmi kurumların uyarılarının dikkate alınması gerektiğini vurguladı.
1: Yoğun yağıştan, sel ve su baskınlarından etkilenen kardeşlerime geçmiş olsun diyor. Hayatını kaybeden 3 vatandaşımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. AFAD başta olmak üzere devletimizin tüm kurumları koordinasyon içinde çalışmakta, vatandaşlarımıza gerekli ikazları yaparken eş zamanlı olarak sahada tüm tedbirleri almaktadır. Sağanak yağışların ülkemizin farklı bölgelerinde bugün ve yarın da devam edeceği anlaşılıyor. Yeni sıkıntıların önüne geçilebilmesi için halkımızın, resmi kurumlarımızın uyarılarını dikkatle takip etmelerini istiyoruz.
0: Devlet tüm imkanlarıyla afet sedeleri için seferber oldu. Ülke genelinde 55.560 personel görevlendirildi. 6 ilde eğitime ara verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve dere yataklarından uzak durmaları konusunda uyardı. İstanbul Valisi Davut Gül, mahsur kalan 2722 kişinin kurtarıldığını açıkladı. Davut Gül, İstanbul'da yarın da okulların tatil edildiğini duyurdu. Üniversitelerin kapalı olup olmamasına yönetimlerinin karar vereceğini belirtti. Vali Gül, zarar tespit çalışmalarının başladığını belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da şiddetli yağış ve su baskınları sırasında yaşanan olaylara ilişkin adli soruşturmaların başlatıldığını duyurdu. Soruşturmaların varsa ihmal ve kusurların ortaya çıkarılmasına yönelik sürdürüldüğünü söyledi. Bakan Gürlek açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da selden etkilenen hanelere acil yardım aktarılacağını belirtti. Tüm hanelerde tarama başladı dedi. Bakan Göktaş, psikososyal yardım ekiplerinin de sahada olacağını söyledi.
2: İstanbul özelinde etkilenen bütün hanelerimizi şu anda taramada başladı. Öğleden sonra tablo çok daha netleşir. Bizler de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak özellikle Sosyal Yardım Fonu'nda acil afet yardım kapsamında bir kaynak aktarımımız olacak. Avansımızı bir an önce geçtik ve inşallah en yakın zamanda hem psikososyal destek ekiplerimizle sahada, aynı zamanda da bu kaynaklarımızla, aktaracağımız kaynakla beraber özellikle afetten ilk aşamada etkilenen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı destekleme amacıyla bir desteğimiz olacak.
0: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 84 yılın en yoğun yağışını alan İstanbul'da yaşanan selin ardından geçmiş olsun mesajı paylaştı. Bahçeli, Türkiye'nin bu zor günleri devlet ve millet dayanışmasıyla geride bırakacağını belirtti. Devletimiz tüm kurumlarıyla sahadadır dedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 45 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayınladı. 5 ilde turuncu, 40 ilde sarı kodlu alarm verildi. Bursa, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak ve Düzce'de gök gürültülü sağanak nedeniyle turuncu kodlu uyarı yapıldı. İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Edirne, İzmir, Manisa ve Kırklareli'nin de aralarında bulunduğu illerde kuvvetli rüzgara karşı sarı kodlu uyarı verildi. Ankara, Diyarbakır, Erzurum, Sivas ve Hatay'ın da bulunduğu diğer illerde ise gök gürültülü sağanak bekleniyor. Kuvvetli yağışın ani sel, su baskını ve heyelana yol açabileceği belirtiliyor. Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısı da yapıldı. Vatandaşlardan olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin küresel bir oyuncu olduğunu söyledi. Sadece savunma sanayinde, diplomaside değil, uluslararası eğitim vizyonuyla da yeni bir ligdeyiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfı 10. yıl programında konuştu.
1: Yıllarca kendi evlatlarını kılık kıyafeti,

0: inancı, siyasi görüşü sebebiyle yurt dışına gitmek zorunda bırakmış bir ülkeden bugün kendi çocuklarına birinci sınıf eğitim vermekle kalmayıp her yıl yurt dışından on binlerce öğrenci çeken bir ülke konumuna gelmemiz Türkiye adına elbette büyük bir başarıdır. Eğitimde yaşanan tarihi dönüşümün en net sembolüdür. Dünyaya ve Türkiye'ye başkalarının penceresinden bakanlar halen farkına varamamış olsalar da ülkemiz bugün küresel bir oyuncudur. Sadece savunma sanayinde, sadece diplomaside, turizmde, dış ticarette değil, uluslararası eğitim vizyonu itibariyle de artık yeni bir ligdeyiz.
1: Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, Düzce'de geçirdiği trafik kazasının ardından hayatını kaybetti. Gültekin, Türkiye Belediyeler Birliği'ndeki seçime katılmak için Ankara'ya gidiyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'e Allah'tan rahmet diledi. Gayretine, samimiyetine ve Üsküdar sevdasına bizzat şahittik dedi. Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Türkiye Maarif Vakfı 10. yıl programında konuştu.
0: Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin kardeşimiz Ankara'ya gelirken Kaynaşlı'da geçirdiği trafik kazasında vefat etti. Gayretine, samimiyetine, Üsküdar sevdasına bizzat şahit olduğumuz Ziya kardeşimize yüce Allah'tan gani gani rahmet diliyor. Kederli ailesine, yakınlarına, AK Parti camiasına ve Üsküdar halkına sabır ve başsağlığı temenni ediyorum. Rabbim ruhunu şad, mekanını inşallah cennet eylesin.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Saida Mirziyoyev'i iyi misin diyerek karşıladı. Mirziyoyeva'nın cevabı üzerine de rahmet yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mirziyoyeva ile görüşmesi basına kapalı gerçekleşti. Kabulde Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da yer aldı. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, yeni anayasa yapmakla anayasa değişikliğinin aynı şey olmadığını söyledi. Yeni anayasa referandumsuz yürürlüğe sokulamaz, halkın oyuna sunulacak dedi. Uçum, yeni anayasayla ilgili Cumhurbaşkanı'nın 1 Ekim'de yaptığı konuşmayı hatırlatarak yapım süreci başlamıştır ifadesini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Başkanlığı'nda görev değişimi yaşandı. Gürsel Tekin'in yerine Mehmet Ali Yüksel il başkanlığına atandı. Yeni nesil suç örgütlerine yönelik 58 ilde yapılan operasyonlarda 348 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin sosyal medyadan silahlı saldırı düzenleyecek kişiler aradıkları tespit edildi. Suç örgütlerinin propagandasını yaptıkları, gençleri bu yapılara katılmaya özendirdikleri belirlendi. Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan yapıldı. Ticaret Bakanlığı, e-ticarette satışa sunulan döner, köfte, hamburger ve İskender gibi et ürünlerinde gramaj bilgisinin eksiksiz belirtilmesine yönelik sektöre bir uyarı yazısı gönderdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne iletilen yazıda gramaj bilgisinin gizlenmesi veya eksik verilmesinin mevzuata aykırı olduğu hatırlatıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın 7. zirvesine katıldı. Zirvede katılımcılara hitap eden Fidan'ın gündeminde soykırımcı İsrail'in Filistin'deki hukuksuz eylemleri vardı. Katil İsrail'in zulüm ve hak ihlalleri karşısında Filistin'in yanında olmalıyız mesajı verdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Brüksel temasları kapsamında Türkiye-Avrupa Birliği yüksek düzeyli ticaret diyaloğu toplantısına katıldı. Ana gündemi ise ikili ticaret hacminin artırılması oluşturdu. Geçen yıl ulaşılan rekor ticaret hacminin sarsılmaz entegrasyonunun en somut göstergesi olduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Toprağa alın terini katan kadın çiftçilerimiz ülkemizin yarınlarına güç katıyor dedi. Emine Erdoğan, çiftçilerin emeklerinin karşılığını bolluk ve bereketle almalarını diledi. Türk savunma sanayi otonom teknolojilerde sahaya damga vurmaya devam ediyor. Ankara Polatlı'daki Ateş Serbest 2026 tatbikatında yerli mühendislik adeta gövde gösterisi yaptı. STM tarafından geliştirilen 20 adet kargo vurucu İHA tek bir operatörün kontrolünde havalanarak sürü halinde saldırdı. Belirlenen hedefleri gerçek mühimmatla yerle bir etti. İstihdam artırıcı politikalar meyvelerini veriyor. Sanayi, inşaat ve hizmet sektöründeki ücretli çalışan sayısı Ağustos'ta bir önceki yılın aynı ayına göre %2 arttı. 16 milyon 500 bin kişiye yaklaştı. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %2 arttı. Ücretli çalışan sayısı geçen yılın Ağustos ayı 16 milyon 89 bin 37 kişiyken bu yıl aynı ayda 16 milyon 409 bin 588 kişiye yükseldi. Artış oranı inşaatta %3,4, ticaret hizmet sektöründe ise %3,3 oldu. Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı balistik füzeyle hedef aldı. Hava savunma sistemleri füzeyi engelledi, şarapnel parçaları ise yerleşim alanına düştü, bir kişi yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı, Suudi Arabistan'da sivilleri hedef alan Husi saldırılarına tepki gösterdi. Bakanlık açıklamasında, Riyad'daki havalimanına yönelik saldırıların uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu belirtildi. Gerilimi tırmandıran bu saldırılar derhal son bulmalı denildi.
2: Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na hedef alan Husi saldırılarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Sivil altyapıyı ve masum sivilleri hedef alan, uluslararası ve insancıl hukukun açık biçimde ihlal olan bu saldırılar, bölgedeki gerilimin daha da artırmanmasına sebep olmaktadır ve bir an önce son bulmalıdır.
1: Türkiye, Kolombiya'nın Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını kınadı. Bu adımın Birleşmiş Milletler kararlarına ve uluslararası hukukun temel ilkelerine aykırı olduğu vurgulandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırı planının sızdırıldığını açıkladı. Saldırı planımızı duyuranlar vurulmalı dedi. Amerikan CNN televizyonu da önemli bir iddiada bulundu. Amerika'nın İran'a karşı tüm bombaların anası olarak bilinen bombayı kullanmayı planladığı öne sürüldü. Pakistan'ın Peşaver kentinde özel bir okulun çatısı çöktü. 27 öğrenci ve 2 öğretmen hayatını kaybetti. Çok sayıda öğrenci yaralandı. Okul sahibi gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Amerikan Başkanı Trump'ın Rusya ile yaptığı dizel anlaşmasına tepki gösterdi. İhanete uğramış hissettiğini belirten Zelenski, güçlü bir ortağımızı kaybediyoruz. Trump'ın karşı tarafı seçmesi acı verici diye konuştu. Zelenski, Rus rafinelerini hedef alacaklarını duyurdu. Dinlediğiniz haberlerden özetler. 84 yılın en yoğun yağışını alan İstanbul'da yaşanan selde biri çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi ise halen aranıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Tüm kurumlarımız koordinasyon içinde çalışıyor, sahada tedbirleri alıyor dedi. Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, Düzce'de geçirdiği trafik kazasının ardından hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katil İsrail'in zulüm ve hak ihlalleri karşısında Filistin'in yanında olmalıyız mesajı verdi. Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı balistik füzeyle hedef aldı. Pakistan'ın Peşaver kentinde özel bir okulun çatısı çöktü, 27 öğrenci ve 2 öğretmen hayatını kaybetti. Spor. Trabzonspor UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Finlandiya ekibi Kups'la deplasmanda karşılaşacak. Saat 19.45'te başlayacak mücadele TRT 1, TRT Radyo 1 ve Tabi'den naklen yayınlanacak. Beşiktaş UEFA

Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Hoffenheim'a konuk olacak. Saat 22'de başlayacak mücadele TRT 1 tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Pazartesi günü oynanacak Trabzon

0: Fenerbahçe Tarifi'nin Euroleague'de 6. hafta maçına çıkıyor. Sarı lacivertler Partizan'ı 20.45'te ağırlayacak. Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Güney Ege kıyılarıyla Edirne ve Tekirdağ çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısıyla Antalya'nın doğu kıyı ilçeleri, Sivas, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli, İstanbul, Sakarya, Yalova, Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyıları, Sivas, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ ve Adıyaman çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Trakya'da artacağı, diğer yerlerde azalacağı, genellikle mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük hava sıcaklıkları ise şöyle: Ankara, İstanbul, Çanakkale, Manisa ve Denizli 11, Bursa, Sakarya ve Van 10, İzmir, Diyarbakır ve Adıyaman 13, Antalya ve Mersin 17, Adana ve Hatay 16, Erzurum, Eskişehir, Sivas ve Yozgat 7, Samsun ve Ordu 15, Gaziantep 12 derece.
1: Yol durumu.
0: Ankara-Niğde otoyolunun 0 ile 1. kilometreler arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle Ankara istikameti sol şerit kapatılarak ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Samsun-Ordu yolunun 9 ile 12. kilometreler arasında yapılacak köprü bakım onarım çalışmaları nedeniyle katlı yolun Samsun istikameti trafiğe kapatılacak olup ulaşım alt yoldan devam ediyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.

Başka Haberler Merkezi, manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka Haberler Merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuzu Viktor Varzin, Rusya'dan yollamış. Merhaba Sayın Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanları. E-postayla gönderdiğiniz yanıtınız ve yayın frekansları çizelgesi için teşekkür ediyorum. Türkiye'deki bütün Müslümanların Ramazan ayı ve Ramazan bayramı kutlu olsun. Oruçları ve duaları kabul olunsun. Ekte dinlediğim yayınların raporlarını da gönderiyorum. Saygılarımla.

ediyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun değerli çalışanları. Bir zaman sonra size yeniden yazmak istedim. Zaman o kadar hızlı geçiyor ki dönüp bakınca yazmayı çok seven birisi olmama rağmen size ne kadar uzun zaman önce yazdığımı görüyor ve şaşırıyorum. Uzun yıllardır düzenli olarak programlarınızı dinliyorum. Bugün tatil günü yanıma radyomu aldım ve balkonumda kısa dalga üzerinden Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinlemenin keyfine varıyorum. Komşularım da Türk ve genellikle evimden duydukları Türk müziği karşısında şaşkınlıklarını, mutluluklarını gizleyemiyorlar. Hepinize güzel ve sağlıklı bir yaz dilerim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Kanun Ne Diyor'la yine bu haftada sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Programı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman, yapımcımız Hatice Yılmaz Alaca, spikeriniz ben Tülin Bilen ve ana kumanda masasında teknisyen arkadaşımız Ersin Aydemir yaklaşık yarım saat boyunca radyolarınızda olacağız. Sevgili dinleyenler, Kanun Ne Diyor'da bu hafta iş kazaları ve hukuki sonuçlarını konuşacağız. Programımızı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman'la hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sayın Yiğit, sizinle başlayalım. İş yerinin dışında da iş kazası olabiliyor mu? Buradan başlayalım.
1: Yurt dışında çalışan vatandaşlarımız için de yine bizim de aynı şekilde iş kazası dediğimiz zaman çoğu zaman akla bir fabrika yeri gelebiliyor, bir şantiye gelebiliyor. Ama çalışma hayatının önemli bir bölümünü aslında iş yerinin dışında geçiriyoruz. Şimdi baktığımızda sabah işe giderken yolda bir vakit geçiriyoruz. İşverenin talimatıyla başka bir tesise gidiliyor olabilir ya da farklı bir fabrikaya geçiliyor olabilir. Bazen de evden çalışmalar da mümkün oluyor. Hatta yine işverenin talimatıyla yine ülke arasında şehir değişiklikleriyle birlikte ülkeler arası da bir değişikliklere gidilebiliyor. Yurt dışına da çıkılabiliyor. Bu nedenle bir kazanın iş kazası olup olmadığını anlayabilmek için yalnızca olayın gerçekleştiği yere bakmak yeterli değil kesinlikle. O sırada ne yapıldığı, yolculuğun amacı ve çalışanın bu ülkenin korumayı nasıl düzenlediği de oldukça önem taşıyor hukuki olarak yapacağımız bu değerlendirmede. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız açısından başlangıçta kesin bir ayrım yapıyoruz biz. Avrupa'da yani buradaki bütün ülkelerde geçerli tek bir iş kaza sistemi mevcut değil. Yine aynı şekilde Arap ülkelerinde ya da benzer hukuki ortak müşterek bir hukuku benimseyecek olan ülkelerde tek bir iş kazası tanımı ya da tek bir şekilde uygulanan bir mevzuat söz konusu değil. Kıta Avrupa'sı içinde dahi ülkeler arasında farklılıklar bulunabiliyor. Bu nedenle bir ülkede duyulan bir kural başka bir ülkede çalışma hayatına doğrudan uygulanmayabilir ya da aynı şekilde benzer şeyler düzenlemeler olmuş olsa bile yine burada bazı farklılıklar ya da olayın başlangıcına ya da olayın sonuyla alakalı farklılıklar meydana gelebilir. Dediğim gibi bu şekilde duyulan bütün cümlelere de her anlamda inanmamak gerekiyor. Bu farklılıkları da bizim en açık bir şekilde gördüğümüz konulardan biri işe giderken geçirilen kazalar. Almanya mevzuatından örnek verecek olursam sigortalı çalışma ile bağlantılı olan bir doğrudan bir işe gidiş ya da işten dönüş yolları belirli koşullar sağlandığında yasal kaza sigortasının koruması kapsamında değerlendiriliyor. Bunun için de mutlaka işverenin servisine biniyor olmak gerekmiyor. Vatandaş kendi otomobile gidiliyor olabilir. Bisikletle gidiyor olabilir, toplu taşıma kullanıyor olabilir ya da yürüyerek işe gidiyor olabilir. Burada Alman mevzuatında bakılan esas mesele yolculuğun işle bağlantılı olması. Yine üstelik burada korunan hukuki şeye baktığımızda da yol her zaman kilometre bakımından en kısa güzergah olarak da değerlendirilmiyor. Burada o gün kişinin eviyle işe arasında gidilen güzergahla alakalı bir trafikten dolayı ya da bir yol koşuluyla alakalı bir değişim yaşanmış olabilir. Hı hı. Yani Alman mevzuatında bu kadar detaylı bir şekilde bu konunun ele alındığını görüyoruz. Yani kişinin yaşamış olduğu güzergah değişiklikleri dahi koruma kapsamında değerlendirilebiliyor. Dolayısıyla Almanya'da yaşayan vatandaşlarımız özelinde kazanın iş yerinde gerçekleşmediği ya da kendi arabasıyla giderken olduğu ya da iş kazasının bu şekilde sayılmayacağı düşüncesi kesinlikle doğru değil. İşe gitmek ya da amacıyla buradan evden çıkılmış olması da yolculuk sırasında yapılan her türlü şeyi koruma kapsamına evet almıyor. Ama bununla alakalı sadece kendi aracıyla gittiği için ya da iş yerinin dışında bu kaza yaşandığı için de vatandaşlarımız haklarını aramaktan kesinlikle vazgeçmemeliler. Diyelim burada işe giderken kişisel bir alışveriş için yoldan ayrılıyor olmak sigorta korumasını etkileyebilecek bir husus tabii ki. Buna karşılık kişinin çalışabilmek için çocuğunu bakım yerine bırakıyor olması nedeniyle yapmış olduğu bir güzergah değişikliği yine Alman sisteminde koruma kapsamında değerlendirilebiliyor. Dediğim gibi Alman mevzuatı iş kazası tanımı özelinde oldukça detaylı bir mevzuata sahip. Hı hı. Yine burada hukuki olarak baktığımızda Tamamıyla bu güzergahın neden değiştiğine bakılıyor. Çalışmana gerektirdiği bir düzenleme ile tamamen kişisel bir uğraş aynı şekilde tabii ki mevzuat kapsamında ele alınmıyor. Ama dediğim gibi oldukça detaylı bir mevzuata sahip Almanya bu o iş kazası tanımı özelinde. Fransız mevzuatına baktığımızda ise ev ile iş arasındaki burada kazalar için yol kazası olarak çevirebileceğimiz bizim mevzuatımıza ayrı bir hukuki kategori olduğunu görüyoruz. Bu kazalar belirli koşullarla tanınıyor ve sosyal güvenlik koruması sağlanıyor. Evet, ama iş yerinde ya da işin yürütülmesi sırasında meydana gelen iş kazasıyla her bakımdan aynı sonuçları doğurmuyor. Özellikle iş sözleşmesinin sona erdirilmesine karşı burada sağlanan özel hukuki koruma bakımından oldukça ciddi farklılıklar bulunuyor. Bu nedenle burada İşverenin kazayı kabul ettikten sonra bütün hakları doğrudan iş kazasıyla aynı şekilde değerlendirme yapmamak gerekiyor. Zaten başlangıçta da söyledim. Yine Alman mevzuatında detaylı bir mevzuat görüyoruz. Yine Fransız mevzuatında da hukuki olarak sonuçların oldukça farklı olduğunu ve tanımlarında farklı olduğunu görüyoruz. Yine bununla alakalı kıta Avrupası dışında benzer bir korumanın da farklı ülkelerde de aynı şekilde düzenlendiğini görüyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri'nin de özel sektör çalışma ilişkilerine bu ilişkin mevzuatına baktığımızda olağan bir güzergahta bir kesinti olması ya da bir sapma olmadan işe giderken ya da işten dönerken meydana gelen kazalar iş nedeniyle yaralanma kapsamında çok açık bir şekilde yer alıyor. Dolayısıyla orada çalışan bir vatandaşımız açısından da koruma yalnızca kendi iş yeriyle, kendi fabrikadır, şantiyedir vesaire burada başlamıyor. Yine Birleşik Arap Emirlikleri özelinde. Yine burada güzergahın değiştirilmesi ve yolculuğun kişisel bir amaçla kesilmesi vesaire yine ayrı bir hukuki rejime tabi tutulmuş. Ama dediğim gibi Birleşik Arap Emirlikleri'nde çalışan, orada yaşayan bir vatandaşımızın da bu şekilde işe gidiş ve gelişlerinde, yol güzergahlarında hukuki koruma kapsamında olduğunu söyleyebiliyoruz. Ya bununla alakalı Suudi Arabistan'dan örnek verecek olursak burada da iş kazası tanımına yine çok detaylı bir şekilde iş kazasının tanımlandığını görüyoruz mevzuatında. Sigortalının konutuyla iş yeri arasında

arasındaki yolculukları ve işverenin vermiş olduğu görevi yerine getirmek için yapmış olduğu hareketleri çok açık bir şekilde sayıyor. Diğer mevzuatlar gibi tamamen soyut ifadelerle yetinmiyor. Bütün hareketleri vesaire hepsini ayrı ayrı açıkça sayıyor, dediğim gibi Suudi Arabistan mevzuatı. Hatta burada iş yerinden alışılmış bir yemek ya da bir ibadet yerine gidiş dönüşle düzenleme kapsamında yer alıyor. Yine bu örnekte baktığımızda ülkelerin hem günlük çalışma hayatındaki ihtiyaçları farklı biçimde koruma altına aldığını görebiliyoruz açık bir şekilde. Tabii ki vatandaşlarımızın da bağlı oldukları sigorta kolu kapsamında bulunuyor olması, olayın gerekli koşulları taşıması ayrıca incelenmesi gereken bir husus. Ama ülkeler mevzuatları özelinde bu şekilde bir bilgilendirme yapabiliriz dinleyicilerimize. Yani dediğim gibi burada Avrupa'da böyle ya da Arap ülkelerinde böyle demek tek cümlelik değerlendirmeler yapmak kesinlikle yanlış. Aynı yolculuk olabilir, evet. Yine işe gidiş yolculuğu olabilir, işten dönüş yolculuğu olabilir. Ama farklı ülkelerde farklı bir hukuki kategoriye girdiğini ve sağlanan yardımın türüyle buradaki başvuru usullerinin hepsinin baştan sona değiştiğini özellikle söyleyebiliriz. İşe gidiş yolculuğundan başka yine ele alacağımız bir şey de işverenin görevlendirilmesiyle yola çıkılıyor olması. Vatandaşımızın her gün çalıştığı bir tesise gitmesiyle işverenin talimatıyla başka bir şehirdeki tesise gitmesi arasında hukuki olarak ayrı değerlendirmeler mevcut. İkisini bir şekilde değerlendirmiyoruz. İkinci duruma baktığımızda yolculuk tamamen işin yerine getirilmesinin bir parçası. Nitekim yine Suudi Arabistan'ın da kendi resmi mevzuatına baktığımızda işverenin bu vermiş olduğu görev için yapılan yolculuklarında yine açık bir şekilde sayıldığını, yine o yolculuklarla alakalı da bütün hareketlerin tek tek mevzuatta hüküm altına alındığını görüyoruz Suudi Arabistan özelinde. Burada hem kıta Avrupası olsun hem diğer ülkelerin mevzuatlarıyla alakalı uluslararası düzenlemelere baktığımızda görevlendirme yazıları, işçinin işveren tarafından kendisine verilmiş olan buradaki yazılar olsun, işverenin kendisine göndermiş olduğu mesajlar olsun ya da bir toplantı daveti olabilir ve ulaşım kayıtları olabilir. Bunlar oldukça önemli belgeler. Çünkü kazadan sonra burada yalnızca nerede bulunduğu değil de neden orada bulunduğunu da açıklamak gerekecektir tabii ki. Ama burada görevle başka bir şehre gönderilmek, o şehirde geçirilen bütün zamanın ve yapılan her faaliyetin de kendiliğinden iş kazası korumasında olduğu anlamına gelmeyecektir. Burada da hukuki olarak bir ayrım yapıldığını dinleyicilerimize belirtmiş olalım. Görevin getirdiği burada yolculuk olabilir, evet, ya da konaklama sırasında yaşanan olaylar ve tamamen kişisel faaliyetler için çalışılan bir ülkenin kurallarına ayrıca bakılması lazım. Yani evet, işveren tarafından oraya gönderilmiş olabilirsiniz ama sizin kişisel faaliyetleriniz sırasına gelen bir kaza tabii ki burada artık iş kazası tanımı kapsamında değerlendirilmeyecektir. Yine burada vatandaşlarımız açısından en doğru yaklaşım aslında görevdeyken her durumda korunum şeklinde bir düşünmek yerine olayın görevle bağlantısını açık bir biçimde ortaya koymak. Yine bununla alakalı az önce bahsetmiş olduğum görevlendirme yazıları, işveren mesajları ya da bir davet mektupları vesaire, bunlar oldukça önem arz ediyor. Biz Türkan Hanım'la zaten sürekli her programda değiniyoruz. Bir hakkımız olabilir, evet, ama bu hakkı ispatlayamadığımız müddetçe hiçbir şekilde hukuki olarak aslında hakkımız yoktur diyebiliyoruz. Yine burada bağlantı meselesinde, buradaki illiyet bağı meselesinde evden çalışmada da daha da belirgin hale geliyor tabii ki. Çünkü biliyorsunuz şu an evden çalışmalar oldukça yaygın. Özellikle pandemi sonrası da evden çalışma, home office dediğimiz bu sistemlere daha da geçildiğini biliyoruz. Hem bizim ülkemizde hem de dünya çapında da geçildiğini biliyoruz. Burada aynı evin içinde hem özel hayat sürdürülüyor olması hem de işin yapılıyor olması buradaki hukuki tanımları bazı durumlarda karışık hale getirebiliyor. Bu nedenle evde olan her şey iş kazası olmaz demek de doğru değil. Mesai saatinde yaşanan her şey iş kazasıdır demek de aynı şekilde yanlış. İki taraflı da düşünmemek gerekiyor hukuki olarak baktığımızda. Bununla alakalı Almanya'dan gerçek bir mahkeme kararından bahsetmek istiyorum. Bu dediğim örnekle alakalı. Almanya'da Federal Sosyal Mahkemesi'nin 2021 tarihinde vermiş olduğu bir karar var. Evinde çalışan bir kişi çalışma odasına gitmek için merdivenden inerken düşüyor ve sonrasında çalışanın kazası burada mahkeme tarafından iş kazası olarak kabul ediliyor. Çalışan burada doğrudan işine başlamak üzere evin başka katındaki bir çalışma odasına ulaşmak için gittiğini söylüyor ve mahkeme de zaten bu şekilde değerlendiriliyor. Mahkeme açısından burada belirleyici olan kişinin o an evde ne için bulunduğu ve merdivenin evin içinde bulunması da

0: bundan da ziyade o sırada yapılan hareketin işe başlama amacına hizmet ediyor olması. Yani dediğim gibi Alman mevzuatı oldukça detaylı bu konuda. Burada kişinin hangi amaçla oda değiştiriyor olması dahi mahkeme kararlarına konu olan bir husus. Dediğim gibi her somut olayda farklı bir değerlendirme yapılacak. Evet, ama burada amaca da kesinlikle bakılıyor olması lazım. Dediğim gibi bu karar uluslararası bir mahkemenin kararı değil. Almanya'nın vermiş olduğu yargı organlarından çıkan bir karar. Ama evden çalışan vatandaşlarımız için de önemli bir noktayı gösteriyor. Evin içine gerçekleşen bir olayın iş kazası sayılması mümkün. De tabii ki somut olayın kendi diğer özellikleriyle birlikte değerlendirildiği zaman. Yine Fransız mevzuatına baktığımızda uzaktan çalışmanın yapıldığı yerde bir mesleki faaliyet yürütülürken meydana gelen buradaki kazaların iş kazası olduğu yönünde kanuni bir karine bulunuyor. Yani bu ne demek? Bu koşullar ortaya konulduğunda hukuki olarak bu artık bir iş kazası demek. Ama karine olduğu için bunun aksi ortaya konulabilir. Ama aksi ispatlanıncaya kadar bunu hukuki olarak Fransız hukuku iş kazası olarak nitelendiriyor ve iş kazasına bağlamış olduğu sonuçları burada ki somut olaya da aynı şekilde uygulamış oluyor. Yine ülkeler arasında burada farklılıklar yalnızca hangi olayın iş kazası sayıldığıyla sınırlı değil tabii ki. Burada kazanın işle bağlantısında kimin hangi delillerle ortaya koyacağı da mevzuatlar kapsamında değişen bir husus. Yine bu yüzden evden çalışan bir vatandaşımızın çalışma düzeni, işverenle yaptığı uzaktan anlaşma çalışması ya da iş talimatlarının kayıtlı tutulması oldukça önemli. Dediğim gibi deliller her somut olayda, evet mevzuatlar değişiyor olabilir ama her somut olayda deliller oldukça önemli. Yine burada dinleyicilerimizin de dikkat etmesi gereken bir diğer husus da kaza meydana geldiğinde olayın oluş biçimini doğru aktarıyor olmak lazım. Sağlık kuruluşuna gidildiğinde sadece bir ev kazası geçirdim ya da iş yerinde bu şekilde bir şey başıma geldi demek yerine bu olay gerçekten nasıl oldu? İşe giderken mi oldu? Ya da işveren tarafından görevlendirme sırasında mı yaşandı? Evde işini yürütürken mi gerçekleştiğini açık bir şekilde ortaya koymak lazım. Çünkü sonrasında yapılacak bir yargılama olacaksa eğer ya da bir hak iddia edilecekse tabii ki en başta mahkemenin de bakacağı kayıtlar tamamıyla sağlıkla alakalı kayıtlar olacaktır. Yine burada dikkat edilecek bir diğer husus da bildirim sürelerinin de ülkeden ülkeye değiştiğini unutmamak gerekiyor. Örneğin Birleşik Arap Emirlikleri'nin resmi açıklamasına baktığımızda, oradaki mevzuata baktığımızda iş yerinde bir yaralanma veya ölüm olayının işveren tarafından ilgili bakanlığa 48 saat içinde bildirilmesi öngörülüyor. Bu süre işverenin bildirim yükümlülüğüne ilişkin kişinin haklarını kullanmasına engel olan bir süre değil, düzenleyici bir süre ve işverene verilen bir süre. Ama dediğim gibi burada ülkeler bazında farklı düzenlemelerin olduğunu ama temel olan şeyin de delillendirme olduğunu dinleyicilerimize söylemiş olalım.
1: Evet, Sayın Yaman, peki yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için iş kazalarında hangi ülkenin hukuku ve sigortası devreye girer?
2: Evet, hepimizin bildiği gibi çalışma hayatında ne kadar önlem alırsak alalım, maalesef zaman zaman istenmeyen, öngörülmeyen ya da maalesef öngörüldüğü halde gerekli tedbirlerin alınmaması sebebiyle kazalar meydana gelebiliyor. Üstelik bir kişi iş kazası geçirdiği takdirde yalnızca sağlığı değil, aynı zamanda gelecekteki meslekteki çalışma hayatı, gelecek planları, yine bakmakla yükümlü olduğu ailesinin ekonomik durumu gibi durumlarda tabii ki doğrudan etkilenecektir. Özellikle yabancı bir ülkede çalışan vatandaşlarımız açısından bu süreç Türkiye'deki vatandaşlarımıza göre farklı ülkelerin hukuk ve sosyal güvenlik sistemleri devreye gireceği için daha da bir karmaşık hale girebiliyor. Başta burada bilinmesi gereken önemli nokta şu: yurt dışında çalışan her Türk vatandaşımız bir iş kazası geçirdiğinde Türkiye'deki gibi aynı hukuki haklara ve aynı başvuru yollarına sahip olmayabilir. Örneğin Türkiye'deki bir şirket tarafından belirli bir iş veya geçici bir görevlendirme amacıyla yurt dışına gönderilen vatandaşımızın durumu ile uzun yıllardır yurt dışına gitmiş ve orada çalışan ve hayatını orada kurmuş, bulunduğu ülkedeki bir işverene bağlı olarak çalışan vatandaşımız aynı görevi yapmış olsa da, aynı yerde bulunmuş olsa da, aynı işverene bağlı olmuş olsa da bu iki vatandaşımızın hukuki durumları birbirinden farklı olacaktır. Evet, her ikisi de aynı ülkede, hatta söylemiş olduğumuz gibi benzer koşullarda aynı görevi yaparken iş kazası geçirmiş olsa bile başvuracakları kurumlar, yararlanabilecekleri sosyal güvenlik haklar ve izlemeleri gerekiyor gerekecek hukuki süreçler birbirinden farklılık arz edecektir. Çünkü buradaki iş kazası gibi durumlarda asıl belirleyici olan kişinin yalnızca Türk vatandaşı olması ya da kazanın herhangi bir ülkede meydana gelmiş olması olmayacak. İş sözleşmesinin hangi koşullarda kurulduğu, geçici iş sözleşmesi mi var, taşeronluk mu var, Türkiye'deki bir işveren tarafından görevlendirilmiş bir işçi mi var ya da halihazırda yıllardır yurt dışında aktif olarak çalışan, aktif olarak yurt dışındaki işverene bağlı olan bir Türk vatandaşı mı var? Bunlara tek tek bakılacak ve bu yönde bir değerlendirme yapılacak. Tüm bu farklılıklar aslında bir iş kazasının ardından sahip olduğumuz hakların ve izlememiz gereken hukuki yolların bizde haritası olacak. Çünkü iş kazası sonrasında birbirine benzeyen ancak farklı hukuki kurallara tabi olan ve süreleri olan işlemler var. Bu aşamada yine yanlış bilinen bir noktaya da değinelim. Bir vatandaşımızın iş kazası nedeniyle çalışmadığı günler için sosyal güvenlik kurumlarına başvurarak ödeme aldıklarını biliyoruz. Geçici ödemeler olabiliyor ya da mağluliyetin oranına göre %10'u geçen eğer engel raporları varsa o aşamada alınmış geçici raporlarda sürekli iş göremezlik rapor ödenekleri de yapılıyor. Ve vatandaşlarımız bu ödeneği aldıkları takdirde artık işverenden herhangi bir tazminat talep etme haklarının olmayacağını düşünüyorlar. Çoğu zaman vatandaşlarımızın bu sorularıyla karşı karşıya kalıyoruz. Ancak SGK'dan geçici ödeme alınıyor olması doğrudan işverenden tazminat alınmayacağı anlamına gelmesin. Tabii ki sigortadan dava aşamasında ceza işlemler, bunlar araştırılırken, bilirkişi raporları alınırken, keşifler yapılırken SGK'dan tabii ki ödemeler alınıyor. Bunu tüm vatandaşlarımıza diyoruz. Geçici olarak çalışmadığınız dönemle ilgili tabii ki gidip geçici olarak bir iş görememezlik ödeneği alın diyoruz. Ancak bunu aldıkları takdirde çoğu aslında imtinalı yaklaşıyorlar bu gibi durumlarda. Öbür türlü işverenden tazminat alamayacaklarını düşünüyorlar. Ancak dediğimiz gibi kişinin durumunu eğer gerçekten ciddi bir maliye, ciddi bir kalıcı hasar vesaire varsa bu gibi durumlarda işverenden de tabii ki tazminat alma hakları sigortadan ödeme aldıkları için kesilmeyecektir. Tabii ki duruma göre verilen ödeneklerin mükerrer tazminat olmaması adına tabii ki mahsup edildiğini biliyoruz. Ancak doğrudan kişinin sosyal güvenlik kurumundan almış olduğu ödenek sebebiyle işverene başvuru yapamayacağı, işverenden tazminat talep edemeyeceği gibi düşünceler doğru değildir. SGK'dan ödeme alınsa da işverenden de duruma göre mahsup edilmesine rağmen yine ödenekler alınabilir. Ne bir başka durum, vatandaşımızın örneğin Türkiye'de sigortalı olması, iş kazasından kaynaklanan bütün taleplerde de mutlaka Türk hukukunun uygulanacağı anlamına gelmemeli. Az önce söylemiştik, vatandaşlarımız bazen geçici görevlendirme ile yurt dışına görevlendirilebiliyor. Bu gibi durumlarda zaten işveren olarak Türkiye'deki Türk işverene bağlı olduğum için Türk hukuku uygulanır demek. Somut olaya göre yine değerlendirilmesi gereken konular. Bu nedenle vatandaşlarımızın yalnızca hangi hakları, hangi tazminatları isteyeceklerinden ziyade bunu hangi kurumdan, hangi ülkenin mevzuatına göre isteyecekleri de taraflar arasında yapılan, işverenler arasında yapılan sözleşmelere göre daha net belli olacaktır. Bu farklılıkları daha iyi anlayabilmemiz için Türkiye'den bir işveren tarafından yurt dışına çalışmaya gönderilen bir vatandaşımızın durumuna bakarak durumu açıklamak istiyorum Tülin Hanım. Örneğin Türkiye'de bir şirkette çalışan vatandaşımızın belirli bir montaj işi olabilir, belirli bir inşaat işi olabilir, belirli bir iş için onu tamamlaması için geçici olarak bir ülkeye gönderildiğini düşünelim. Vatandaşımız görevini tamamladıktan sonra Türkiye'deki işine geri dönecek. Yani yurt dışında bulunmuş olduğu iş geçici süreli bir iş. Böyle bir durumda kişinin başka bir ülkede çalışmaya başlaması doğrudan Türkiye'deki iş ilişkisini, sosyal güvenlik haklarını kendiliğinden sona erdirmeyecektir. Nitekim ilgili kanuna göre zaten geçici görevle yurt dışına gönderilen vatandaşlarımızın sigortalılıkla süreçleri devam ediyor ve tazminat hakları da işverenler tarafından yerine getirilecektir. Ancak bazı durumlarda özellikle dediğimiz gibi montaj işi olsun, inşaat işi olsun birazcık daha tehlike arz eden işlerde yurt dışında çalışan kişinin de müteselsil olarak sorumlu olduğu dosyalarımız var. Yani evet Türkiye'deki bir şirket tarafından vatandaşımız yurt dışına gönderiliyor. Ancak tabii ki yurt dışında o işin yapıldığı yerdeki iş güvenliği uzmanları tarafından gerekli bildirimlerin yapılıyor olması gerekiyor. Yine işle alakalı kişinin işi yaparken kullanacağı ekipmanların da verilmiş olması gerekiyor. Bu nedenle biz Türkiye'deki işveren ile yurt dışına gönderilen geçici bir iş için gönderilen vatandaşımızın yapmış olduğu yerdeki işverenin de müteselsin sorumlu olduğunu söyleyebiliriz. Bu gibi durumlarda vatandaşımız yurt dışında görevi sırasında iş kazası geçirdiğinde hangi tazminatları alacak? Burada dediğimiz gibi iki ülkenin öncelikle sosyal güvenlik kurumları arasında bir işbirliği devreye girecektir. Kazanın meydana geldiği ülkedeki yetkili kuruma gerekli bildirimler yapılırken sosyal güvenlik kapsamında sağlanacak bazı ödemelerden Türkiye'deki SGK'dan doğrudan sorumlu olacaktır ve ödemeler oradan yapılacaktır. Bir de vatandaşlarımızın gitmiş olduğu ülkelerde Türkiye ile sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkeler olabiliyor. Bu konuda da ilgili kanunun maddesinde önemli bir güvence de vatandaşlarımıza sağlanıyor. Türkiye'den bu aralarında sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerde iş üstlenen işverenler tarafından çalıştırılma gibi durumlarda kısa vadeli olarak sigorta kolları ve genel sağlık sigortalıları var ve doğrudan burada Türkiye sorumluluğu alıyor ve eğer aralarında sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelere vatandaşımız gönderilecekse geçici görevlendirmeyle bu gibi durumlarda Türkiye'de bu kişi sigortalı ve Türkiye'de çalışıyor gibi değerlendiriliyor ve arada bu sözleşme bulunmayan ülkelerdeki vatandaşlarımızın başına bir iş kazası gibi bir durum geldiği takdirde ödemeler Türkiye tarafından yapılacaktır. Burada yine bütün düzenlemeler yurt dışında çalışan her Türk vatandaşı için aynı olmayacaktır. Yani bu bahsetmiş olduğumuz düzenlemelerin hepsi aslında genel hatlarıyla biz bahsediyoruz. Ancak içine girdiğimizde durumlar daha farklı olabiliyor.
1: Özel şartlar olabiliyor tabii.
2: Özel şartlar olabiliyor. Örneğin mesela biz Türkiye'nin sorumlu olacağını söylüyoruz ama kendi imkanlarıyla yurt dışına yerleşmiş ve oradaki bir işverene bağlı olarak çalışan vatandaşlarımızın durumu hepsinden kurul olarak çok daha farklı olacaktır. Örneğin bir ülkede yurt dışında yaşayan bir vatandaşımız çalışmış olduğu fabrikada bir iş kazası geçirdiğinde bu gibi durumlarda örneğin Almanya üzerinden devam edelim. Almanya'da bir BEGE olarak bilinen mesleki kaza sigortası var ve iş kazası durumlarında bu sigorta işleve girecektir. Ve vatandaşımızın Türk olması bu BEGE sigortasından meslek kazası sigorta kurumlarının devreye girmesine engel olmayacaktır. Nitekim zaten vatandaşımız orada yurt dışında yaşadığı için, yurt dışındaki işverene bağlı olacağı için oradaki işverenlerin sorumluluğu gündeme gelecektir. Türkiye'nin burada herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Yine hangi sistemin devreye gireceğini araştırırken bazı durumlarda kazanın kayda geçirilmesi geciktirilebiliyor. Seren Hanım da bahsetmişti az önce. Türkiye'deki sosyal güvenlik mevzuatına göre bir işveren nezdinde işçilerin herhangi bir kaza geçirdiği takdirde bu iş kazasını işverenin 3 iş günü içerisinde SGK'ya bildirmesi zorunludur. Ancak bu 3 günlük süreyi yanlış anlamamamız gerekiyor. Bazen bu 3 günlük süreler işverenler tarafından geçiştirilebiliyor maalesef. Kişiler de bu 3 günlük süre geçtiği takdirde tazminat alamayacaklarını ya da cezai olarak karşı tarafın işverenin sorumlu olamayacağını düşünüyor. Ancak burada işverenin kazayı bildirme yükümlülüğünü yerine getirmemiş olması iş kazası getiren işçinin tazminat almasına engel bir durum olmayacaktır. Burada işverene tabii ki disiplin cezaları, para cezaları vesaire olacaktır. Ama kişinin tazminat alma hakkına engel olmayacaktır. Tabii ki yurt dışındaki süreler bunlardan farklı olabiliyor. Yani biz Türkiye için 3 iş günü diyoruz. Ancak yurt dışında bu bildirim süreleri daha uzun olabilir. 1 hafta olabilir, 10 gün olabilir, 15 gün olabilir. Türkiye için 3 iş günü. Yurt dışındaki ülkeler için de tabii ki bunların da ayrıca bakılması gerekiyor. Özellikle işverenin bazı durumlarda kazalar oluyor. Hatta ambulans bile çağrılmıyor. İşveren kendi aracıyla ya da diğer oradaki iş arkadaşları kendi araçlarıyla götürüyor. Ve hastanede bunun bir iş kazası değil de herhangi bir yerde olduğunu söyletebiliyorlar. Dava yoluna gitmeden tazminat taleplerini biz karşılayacağız diyebiliyorlar. Bu gibi durumlarda çoğu zaman yetinilmemeli. Kazanın gerçekten bildirildiğinden emin olması gerekiyor vatandaşlarımızın. Yine hastane kayıtlarını iş kazası olarak geçirsinler. Çünkü ileride bu önemsenmeyen bir bildirim eksikliği vatandaşlarımızın tazminat veya sosyal güvenlik haklarını talep etmesinde ciddi ispat sorunlarına yol açacaktır. Tabii ki bu aşamada şunu da bildirelim. İş kazasının zamanında bildirilmesi kadar yaşanan olayın doğru belgelendirilmesi de Serin Hanım'ın söylediği gibi çok önemli. Çünkü kazanın işle alakalı iş sırasında, mesai saati sırasında veya işe giderken olduğunun da çeşitli belgelerle sunulması gerekecektir tazminat talepleri için. Bazı durumlarda özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza iş kazası sonrasında bir ödeme yapma teklif ediliyor, bir uzlaşma yapma teklif ediliyor. Tabii ki elbette taraflar arasında bir uzlaşma sağlanabilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta imzalanan belgelerin aslında hukuki sonuçları olacaktır. Örneğin işverenin yaptığı bir ödeme karşılığında imza istediği belgede yalnızca o ödemenin alındığını gösteren bir makbuz olmayabilir. Bazı belgeler özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için yabancı dilde hazırlanıyor. Tamamen tüm haklardan, tüm tazminatlardan vazgeçildiği, feragat edildiği bu belgelerde yazabilir. O yüzden vatandaşlarımızın bu gibi durumlarda uzlaşma belgesiyle alakalı eğer dil yeterliliği yoksa dil olarak bunları inceletmeleri gerekiyor. Bu konuda yeterli araştırmaları yapmaları gerekiyor. Dediğimiz gibi iş kazası sonrasında tabii ki tazminat olacaktır, tazminat alımları olacaktır. Ancak bunlardan daha önemlisi süreleri kaçırmamak olacaktır. Tazminat talepleri için 10 yıllık bir Türkiye'de zaman aşımı süresi var. Bu zaman aşımı süresi içerisinde dava açılabilir. Yine şikayetle alakalı taksirle yaralama sayılacağı için, bilerek olmadığı için 6 aylık şikayet süresi de olacaktır. Vatandaşlarımızın bu sürelere de dikkat etmeleri çok önemli.
1: Evet. Sayın Yiğit ve Sayın Yaman çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınızdan dolayı. Yine bu haftada süremizin sonuna geldik. Ağzınıza sağlık.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyenler, programımızı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman'dı. Yapımcımız Hatice Yılmaz Alaca. Spikeriniz ben Çin Bilen ve Anakumanda Masası'nda teknisyen arkadaşımız Ersin Aydemir vardı. Biz bu hafta kanun ne diyordu? İş kazaları ve hukuki sonuçlarını konuştuk. Haftaya yeni konularla yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
3: Kanun ne diyor?

0: Turkuaz.
1: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı. Bir kervansaray, tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar. Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray, aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı. Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar, kervansarayı yaptıran devletlunun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı

farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

0: Hepimizin hayatında çözülmeyi bekleyen düğümler, yanıt aradığımız sorular ve anlamaya çalıştığımız duygular var. İşte bu program, iç dünyanızla tanışmak ve birlikte yaşadığınız toplumu anlamak için bir davet.
1: Psikolojinin ışığında uzman konuklarla samimi sohbetler, kendinize dair keşifler ve hayatınıza umut katacak önerilerle konuğunuz olmak istiyoruz. Bizimle yalnız olmadığınızı hissedecek, küçük bir farkındalığın nasıl büyük değişimler sağlayabileceğini göreceksiniz. Gelin güzel bir günde konuşalım, keşfedelim ve güçlenelim.
0: Güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyanın en kolay ulaşılır, etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

Suskunluğumu bozuyorum bu gece yarısı. Tüm insanlar uyurken üstelik. Kim bilir? Güzel bir düşe. Belki de bir kabusa sığdıracağım kendimi. Kim olduğunu düşünmeden. Benimle susan taş duvarlar. Haykırabildiğiniz kadar haykırın şimdi. Dökün içinizi siz de benim gibi uykudan bıkmayan simsiyah dağlara, o utanmaz tepelere. Taşı taşlıktan, aşığı aşktan usandıranlar. Gafletiniz bitmez mi? Taş duvarlarımı azat ettim bu gece. Tam da istediğiniz gibi. Haberiniz olsun. Sağ yanımda hiçbir şeylerim. Ve sol yanımda her şeylerim. Hiç olmadığınız kadar benimlesiniz bu gece. Ve bir o kadar benimsiniz üstelik. Hep acıtan sağ yanımdın ya benim. Sakla şimdi tüm hiçliğini, saklayabilirsen eğer hiç utanmadan zincirlerini kırdığım taş duvarların ardına. Ne mümkün. Dedim ya, özgür bıraktım onları. Dilsizliğimi kelepçeleyip yaşlı bir çınarın dalını. Ha, unutmadan. Bir de soldaki sıfıra yükledim tüm değerlerimi. Bildiğiniz her şeye inat. Haberiniz olsun.

bırakıp böyle gitmezdin hiç, yapmazdın. Ayları geçti, ayrılık sen delisin. Sen beni bırakıp böyle gitmezdin.

0: Merhaba değerli dinleyiciler, Bir Ağacın Gölgesinde programına hoş geldiniz. Yapımcımız Gökmen Sarmaşık, teknik yapımda Furkan Özdemir ve programı hazırlayıp sunan ben Burcu Aydemir sizlerle beraberiz. Ve sizlerle birlikte doğayı daha yakından tanımaya devam ediyoruz. Bu haftaki konuğumuzu size takdim etmeden önce hemen hatırlatalım. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyonuzun yanı sıra radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Facebook ve Twitter adresimiz de var. TRT.tsr'den bizi takip edebilirsiniz değerli dinleyicilerimiz. Evet, Ankara Doğa Sporları Kulübü yöneticisi, arama kurtarma ve sosyolog Eda Aslan bizimle beraber ve Eda arkadaşım olduğu için ben ona sen diye hitap edeceğim, dinleyicilerimize duyurulur. Hoş geldin Eda.
1: Hoş buldum.
0: Aslında bu çok geniş bir konu, doğada yürümek. Daha önceki programlarımızda da aslında bir giriş yapmıştık ancak seninle biraz daha somut konulara değineceğiz. Ormanın bize direkt olarak nasıl etkileri olabilir ve biz ormanda yürürken nelere dikkat edebiliriz? Bunları konuşacağız. Başlangıç seviyesinde olanlar için ve kendimizi nasıl geliştirebiliriz? Bunları şöyle bir girizgah yapıp sohbet edeceğiz seninle. Son yıllarda orman banyosu kavramını çokça duyuyoruz. Japonya'da hatta doktorların bazı insanlara antidepresan vermek yerine doğada zaman geçirmeyi reçete ettiklerini duyduk. Bu gerçekten nasıl bir uygulamadır? Bu konuda bilim bize ne söyler ve senin deneyimlerin nasıldır?
1: Öncelikli olarak normalde aslında bilimle birlikte ilerlemediği düşünülüyordu eski geleneksel bu yöntemlerin. Ama sonrasında yapılan çalışmalar bize şunu gösterdi: 1980'li yıllarda doğada vakit geçirmekle ilgili yapılan çalışmalar ormanın insan ruhuna oldukça iyi geldiğini, doğada vakit geçirmenin iyi geldiğini keşfetti. Ama 1980'li yıllar oldukça geç bir zaman. Çünkü sanayi devrim sonrasında insanlar binalara, apartmanlara sıkışmış. Kentin o trafiğinden ve o kargaşasında boğulurken ve ruh sağlığı alanında yapılan çalışmalar da bununla birlikte artarken aslında ne kadar doğadan

0: olduğumuzu gözler önüne seriyor bu durum. Bunun dışında şu anda orman banyosunun doktorlar tarafından reçete ediliyor olması bile aslında tekrardan kendi doğamıza, kendi özümüze dönüş gibi. Aslında pusula artık doğru yönü gösteriyor diyebiliriz. Ve ben de ruh sağlığı alanında da çalıştığım için bağımlılarla onlara yönelik doğada vakit geçirebilecekleri böyle bir proje üzerinde de
1: Öyle
0: çalışmıştık.
1: mi?
0: Evet, Sağlık Bakanlığı'nda ve gerçekten dünyada bunun benzer örnekleri var. Türkiye'de de birkaç örneği var ve oldukça iyi ilerliyorlar buradaki bağımlılıkla mücadele eden insanlar. Tedavilerinin yanı sıra çünkü zihin hiçbir zaman boş kalmıyor. Sürekli bir araçla uğraşmak gerekiyor doğada. Bunların hepsi bir arada doğada olabiliyor.
1: Aslında çok zor durumda, çok büyük mücadeleler veren insanlar doğada çok büyük şifa bulabiliyorlar. Ve bu kadar da basit diyeceğim çünkü bizim mahrum olduğumuz bir şey uzun zamandır. Doğaya ulaşmak bile bambaşka bir kavram olarak aslında sunuluyor. Çünkü aslında doğa bizim kendi doğamızken, değil mi?
0: Evet.
1: Atalarımıza baktığımız zaman her zaman doğayla bir bağ kurmuşken atalarımız, günümüzde senin de bahsettiğin gibi sanayi devriminden sonra ya da şehirleşmenin bu kadar yoğunlaşmasından sonra bizim için farklı bir kavrama, belki yabancılaştığımız ve tekrar onu kazanmaya çalıştığımız bir kavrama dönüştü. Peki sen az önce bahsetmiştin ama yurt dışında da artık yaygınlaşmaya başlıyor galiba, değil mi böyle çalışmalar, böyle uygulamalar?
0: Evet, zaten doğada yapılan yürüyüşün insan beyni üzerinde, stres seviyesi üzerinde yapılan çalışmalar şu an oldukça artmış durumda. Hatta şöyle bir çalışma vardı benim en çok dikkatimi çeken. VR gözlüklerle yani sanal gerçeklik gözlükleriyle insanlarla deney yapıyorlar. Şehrin içerisinde sadece trafik lambasında bekliyormuş gibi gösterdikleri anda bile insanların vücudundaki kortizol seviyeleri artıyor. Beynin stres tepkileri artıyor. Bana bir önceki konuştuğumuzda da birleştirdiğimde şunu çağrıştırıyor aslında. Çok da komik geliyor. Böyle bir şeyi arıyorsunuz, arıyorsunuz, arıyorsunuz. Sürekli yanıtlar arıyorsunuz, iyileşmeyi arıyorsunuz. Sonra bir bakıyorsunuz ki arka bahçenizdeymiş. Doğa tam olarak bana böyle hissettiriyor. İnsanların o yaşadığı bütün stres, kargaşa, karmaşa, yetişmeye çalışmak, bütün bunların her biri aslında sadece İlla büyük bir ormandan bahsetmiyorum. Belki bir bahçede yürümek bile aslında insanın o dinginliğini yeniden kazanmasını sağlıyor. Birazcık uzaklaşmak bence herkese şifa gibi.
1: Evet, ama yine de kimilerimiz daha önce deneyimlemediği bir şekilde bir ormanın içerisinde kaybolma ihtiyacını hissedebilir içinde. Şimdi yeni başlayanlar için özellikle bu korkutucu olabilir. Özellikle de kendimden yola çıkarak bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Pek çok korku geliyor insanın aklına. Yılan mı çıkacak, köpek mi çıkacak, aç mı kalacağım? Ne yapacağım? Ne yöne gideceğim? Yani çok büyük bir orman olmasa dahi birazcık ilerlemeye gerçekten çok korkuyorsunuz. Bunu kendimde deneyimlediğim için benim gibi olanlara da aslında bir yol göstermesi için senden bu konuda bilgi almak isteriz. Hiç doğa yürüyüşü yapmamış biri var diyeyim ki hayatında ve bu alana giriş yapmak istiyor. Artık yürümek istiyor. Böyle bir kişinin yaptığı en büyük hata ne olabilir? Direkt olarak, çünkü ben artık bir ormana girip yürüyeceğim demek, şehirde büyümüş biri için tehlike arz edebilir mi? Nasıl bir hata olabilir burada?
0: Burada şöyle, ilk başta kendi güvenliğimiz bizim için önemli. Ben ormanda yürümek istiyorum deyip direkt olarak ormana girip yürüyemeyiz. Çünkü bir şey alerjimiz olabilir. Önce kendi sağlığımız ve güvenliğimiz önemli. Yani hayvanları, yabani hayvanları dışarıda bırakarak ilk başta bir şey alerjim var mı bunu bilmiyorum. Mesela arıya alerjin var mı bunu bilmiyoruz gibi. O yüzden önce kendimizi burada bilmek, tanımak, kendi sınırlarımızı bilmek önemli. Burada çevredeki insanlardan, o bölgede yaşayan insanlardan bilgi almak önemli olabilir. Mesela bir ormana gittiniz, orada köylülerden, çobandan bilgi alabilirsiniz. Belki av mevsimi. Yani orada avlanma bölgesi olabilir. Ya da bunların yerine risk almadan şu an şehirlerde oldukça arttı. Doğa sporları kulüpleri oluyor. Bunlar Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı zaten faaliyet yürütebiliyorlar. O liderlerin eşliğinde onlarla birlikte yürünebilir.
1: Doğa sporlarında şimdi liderler dedin. Birkaç kere katıldığım için biliyorum. Gerçekten zorlayıcı olabiliyor grupla birlikte yürümek. Çünkü
0: Evet.
1: tek başına yürüdüğünde insan mola verebiliyor ya da ilgisini çeken bir şey uzun süre vakit ayırabiliyor ama o da belki ayrı bir şey. Hani çünkü grupla gittiğiniz zaman belli sorumluluklardan kurtulmuş oluyorsunuz. Çünkü senin de bahsetmiş olduğun gibi bir lider var. Şimdi öncü var, artçı var.

0: var, yancı var. Nedir bu kavramlar?
1: Aslında burada doğa yürüyüşlerinin en sevdiğim özelliklerinden birisi bu. O ekipteki en hızlıya göre ilerlenmiyor. Aslında yeniden o toplum bilinci, o küçük komün bilinci oluşuyor. Oradaki en zayıf halkaya göre siz ritminizi belirliyorsunuz. En hızlıya göre değil, en atletik olana göre değil. Ve o kişinin ritminde yürüyorsunuz. Peki nasıl yürünüyor? Burada öncü dediğimiz ya da lider dediğimiz kişi en önden yürüyor. Onu geçmemek gerekiyor. Ona genellikle ardından yürümek gerekiyor. O zaten rotayı takip eden ve grubun ritmini izleyen kişi oluyor. Ama çok fazla arkayla iletişim halinde olamıyor. Burada arkadaki kişileri kontrol etmesi gereken, yani en arkada kalıp mesela rahatsızlanan biri olabilir. Arçı bu noktada devreye giriyor. En arkada kimse kalmadan aslında ekibi liderle birlikte arada tutmaya çalışan kişi anlamına geliyor. Bir kişi mola aldıysa bunu öndekilere haber veriyor. Çeşitli iletişim yolları kullanılabiliyor. Bazı yerlerde telsizler, düdükler, işaretler ya da anahtar kelimeler kullanılabiliyor. Yancı ise genel olarak hem ekibin kaynaşmasında hem çeşitli yerlerde desteğe ihtiyaç duyan olursa, örneğin kayalık bir yerden geçilecek, orada insanlara aslında destek olan kişi oluyor ve hem de ekibin arasındaki o kopukluk olmasını engelleyen kişi oluyor. Böyle bir grubun içerisinde yürümek tabii ki daha güvenli ve daha konforlu ama ben gökyüzünü saatlerce izlemek istiyorum. O esnada bir çiçeğe dalıp izlemek istiyorum dediğiniz de olabilir. Bu tip durumlarda da bu ekip liderlerinden ya da kişilerden, bilen kişilerden rota isteyebilirsiniz. Artık teknoloji gerçekten bu konuda harika. Ne kadar eğimle, ne kadar yükselti alacağınız, rotanın kolaylığı, zorluğu, sen nerelerde zorlandın? Senin nabzını takip ederek de bunu izleyebiliyorsun
0: Böyle
1: uygulamadan.
0: uygulamalar
1: Evet.
0: var
1: Rotaların
0: araştırabileceğimiz.
1: kaydedildiği ve o rotaları daha önceden yürünmüş ve kaydedilmiş zorluğunu, engebesini görebileceğiniz rotaları yürüyebilirsiniz. Zaten o kişiler orada, vahşi hayvanlar zaten çok insanlara yaklaşmıyor bu arada. İnsanların en büyük korkusu ya şu gelirse ya bu gelirse kaygısı
0: Evet,
1: oluyor.
0: ayı gelir, köpek gelir gibi. En çok ayıdan ben şu aralar, yani burada değil ama gerçekten bilmediğim bir yere gitsem en çok ayıdan korkarım gibi geliyor.
1: Ben mesela çok görmek istiyorum. Yani doğal yaşam alanları çünkü onların.
0: Evet.
1: Ama insanların kokusunu aldıkları anda zaten o bölgeye yaklaşmamayı tercih ediyorlar.
0: Öyle
1: Tabii
0: mi?
1: habitatlarının bozulduğu bölgeler var. Bazı mesela piknik alanlarıyla birleştiği yerlerde ayılar artık çöp kovalarını karıştırır hale
0: Yemek için
1: geliyor yemek
0: geliyorlar.
1: için. Ama bunun dışında yani çok nadir rastlanan durumlar. Yani ben tilki gördüğümde bile kendimi çok şanslı hissetmiştim ve böyle hayvanı da korkutmamak için kendi kendime içime sevinmiştim bir dolunay yürüyüşünde. Çok keyifli. Yani onları, o nadir görülen canlıları görmek bile zaten en değerli hazineyi bulmuş gibi hissettiriyor doğada. Ama bundan korkulmamasını öneririm. Köpeklerle ilgili olarak da evet, bazı bölgelerde köpekler var. Alanlarını korumak için genellikle havlarlar. Onlarla göz temas kurmadan yürümeye devam etmek gerekir.
0: Bazen havlıyor köpekler. İnsan gerçekten korkuyor bu durumda.
1: Evet.
0: Özellikle sürü halinde olan köpekler varsa, kimileri gerçekten çok korkabilir bu durumda.
1: Evet.
0: Bu ne ifade eder? Bir yürüyüşçü, özellikle birkaç kişi ise, hani kalabalık değilse, bir iki kişi ise ya da tek başınaysa, böyle bir durumdan nasıl kurtulabilir? Bakmayacak köpeğin
1: Göz
0: yüzüne,
1: teması
0: göz
1: kurmadan.
0: teması kurmayacak.
1: İşte kovucu düdükler var. Ama genel olarak zaten bilmediğimiz bir yerde bu şekilde yürümememiz gerekiyor. Mesela o bölgede belki başka bir durum var ya da işte bir çoban var ve sürüsü o bölgede ve çoban köpeği size saldırabilir
0: Aa,
1: sürüsünü
0: böyle
1: korumak için.
0: tehlikeler var
1: Böyle
0: yani.
1: tehlikeler de var. O yüzden bilmediğiniz yerde evet ben burayı çok beğendim, hadi burada biraz yürüyeyim gibi bir durum söz konusu değil.
0: Önceden araştırma yapmak
1: Evet.
0: gerekiyor. Peki,
1: Gerekirse kolluk kuvvetlere bile haber veriyoruz
0: öyle
1: bazı
0: mi?
1: zamanlarda. Mesela şu an orman yangınları sebebiyle yasaklar var. O tip durumlarda biz gideceğimiz yeri, rotasını ve katılacak kişilerin bilgilerini jandarmaya veriyoruz. Zaten bazen drone'lar artık gözlemlerde de bulunuyorlar, takip ediliyoruz. Bunların hepsi önemli çünkü bizim de orada can güvenliğimiz önemli. Mesela bir orman yangını oldu diyelim. Kimse bizden haber alamayacak.
0: Doğru,
1: O
0: evet.
1: yüzden kolluk kuvvetlerden, muhtardan, imamdan, o tarz hani yerel halkın da bildiği ya da iletişimde kalabileceği kişilerden bilgi almak çok önemli.
0: Yani yürüyüşe çıkmadan önce de yakınlarımıza da haber vermemiz
1: Evet.
0: gerekir.
1: Şu konumda olacağım. Başlangıç saatim şu. Bitmesini planladığım saat bu. Ve şu saatler arasında iletişime geçemezsem şurayla iletişime geçebilirsin gibi alternatif planlar yapmak. Yani doğada planlı olmak gerekiyor.

0: Çünkü doğada kurallar aslında genel olarak dağcılıkta da hep kanla yazılmıştır bu kurallar diye. Doğada öyle değil ama genel olarak güvenliğiniz için yapmanız gereken şeyler belli ve bunlar risk atılabilecek şeyler değil.
1: Evet, genellikle trekking rotaları belli, keşfedilmiş rotalar var
0: Evet.
1: aslında ve genellikle oradan yürüyor yürüyüşçüler ve bir yol var aslında, yani
0: Evet.
1: ormanda o yol takip ediliyor, açılmış bir yol, insanların yürüdüğü bir yol var. Bir de diyelim ki ben bu yoldan gitmek istemedim, kafama göre bir yerden yürümek istedim. Bunun tehlikeleri var mıdır?
0: Tabii,
1: Kaybolma tehlikem olabilir, değil
0: evet,
1: mi?
0: kaybolma tehlikesi olabilir çünkü bir noktadan sonra yer yön duygusu karışabiliyor ve o esnada acaba kayboldum mu cümlesi geçtiği anda çok ilkel olarak beynimizde tepkiler veriyor. Panikliyoruz, nefes alışverişiniz değişiyor, işte suyum var mı, aç mı kalacağım, ölecek miyim? Beyin direkt olarak kendini koruma moduna alıyor. Bu tip durumlarda soğukkanlı olabilmek önemli. Ben neredeydim? Nereden geldim? Rotamı nereden takip ediyordum? Sesler neler duyuyorum? İşte akarsu sesimi duyuyorum, araç sesimi duyuyorum. Oradan tahminlerde bulunmak aslında bir taraftan da bulmaca gibi. Keyifli de hissettiriyor o keşfetme duygusu. Ve o içinizdeki korkuyu bastırmak değil, aslında onu yatıştırabilmeyi de öğreniyorsunuz doğada. Aslında korkutucu bir yer değil doğa. Tam tersine kendinizle hem yüzleştiğiniz hem de kendinizin o korku dolanlarda bile elinden tuttuğunuz bir yolculuğa dönüşüyor.
1: Evet. Böyle bir durumda çocukluktan hatırladığım birkaç bilgi var yön bulmak için. Kutup yıldızı. Ama bunları da aslında deneyimlemeden, kendimiz o bilgiyi kullanmadan çok da işe yaramadığını ben fark ettim. O ortama girmeden, yani bir kaybolup aslında onu görmek ve o bilgileri kullanabilmek gerekiyor. Şimdi kaybolmaya gerek olmadan uzmanına soralım, işi bilene soralım. Diyelim ki ben yönümü bulmak istiyorum. Çok temel bir şekilde telefonum da çekmiyor diyelim. Bu durumda ne yapabilirim? Yönümü nasıl bulabilirim? Kendi kendime ben örneğin çok deneyim sahibi olmasam dahi kokudan bunu bulmaya çalışabiliyorum. Hani çünkü şehir yakınsa biraz daha onun kokusunu alabiliyor insan gibi o
0: Evet.
1: güzel kokunun ardından. Bunun gibi var mıdır ufak böyle tüyolar?
0: Evet, dağcılık eğitimlerinde genel olarak bize pusulayla ve kağıttaki o haritadan yön bulma eğitimleri veriliyor. Ama hiçbir zaman direkt olarak gökyüzüne yıldıza baktım, haydi şu yıldıza göre hareket edeyim. Aslında bazı durumlarda şöyle riskler de doğurabiliyor. Yani sürekli gökyüzüne bakarak yürüdüğünüzde bu sefer de yeryüzünü kaçırabiliyorsunuz. Çünkü o panik anıyla bütün bunları yönetmek zor. Bazen işte karıncaların yuvaları gibi, işte
1: Evet,
0: yosunlar.
1: evet.
0: Çocukken ben mesela
1: Evet.
0: kendi kendime bunlarla oynardım ama aslında doğada her şey değişebiliyor artık. İklimler değişiyor. O yüzden bu tarz yosun ve karınca yuvaları değil, evet, yıldızla yön bulma olabilir. Bunun dışında da mutlaka haritalardan yanınızda olabilir. Ve kendinize alternatif rotalar ve nerede olabileceğinizi de tahmin edebiliyorsunuz
1: Biraz
0: zaten o
1: sezgileri
0: haritaları.
1: geliştirmek
0: Evet,
1: gerekiyor.
0: çünkü o sezgiler şehirde gerçekten sönümleniyor. Hiç çalışmaz hale geliyor. Ve onların yeniden uyanması için önce topluluklarla, belki sonrasında o topluluklardan fikrini alabileceğiniz kişilerden rotalar alıp onları yürümek ilk başta keyifli olabilir.
1: Evet, diyelim ki telefonumuz çekmiyor ama biz kaybolduğumuza emin olduk, yolumuzu bulamıyoruz, havada kararmak üzere diyelim ki. Bu durumda nasıl yardım isteyebiliriz, ne yapılabilir?
0: Bu tip bir durumda öncelikli olarak kendinizi güvenli bir şekilde, yani yağmur yağacak mı ya da herhangi bir kayalık bir bölgenin altında mısınız? Bunların hepsi önemli. Bu tip durumlarda zaten 112 telefonunuz çekmese dahi
1: Evet.
0: arayabileceğiniz ve ben şu yoldan geldim. Daha önce zaten atıyorum muhtara bilgi vermiştim. Ben şuradan şuraya doğru gidecektim ama kayboldum demeniz.
1: Evet.
0: Orada muhtarın bile bilgili olması mesela. Ya da işte köydeki markete sormuştum. Onlardan bilgi almaları bizi bulmaları konusunda da fayda sağlıyor. Burada panikleyip aynı yerde dönmek değil, ekibe belirli bir yer tarif ettikten sonra kendinizin oradan geçtiğini belirtecek işaretler
1: Ne
0: bırakabilirsiniz.
1: gibi?
0: Mesela bazen giysilerinizden bir şeyler olabilir ya da oradan geçtiğinize dair, ben çocuklarla çalışmıştım ormanda, kozalaklarla çarpı işareti ya da gittiğim
1: Aa.
0: yönü gösteren
1: Evet.
0: işaretler yapmışım. Bunların bozulması zor çünkü.
1: Evet.
0: Ya da taşlarla, baba dediğimiz taşlarla işaretler vardır. Mesela yürüyüş rotalarında her zaman rotalar işaretlenmez. Orada baba dediğimiz taşları üst üste koyarak bize yer yön
1: Aa.
0: bulmada fayda sağlayan şeyler vardır. Bu kendi kendine oluşmayacağı için bir insan tarafından yapıldığı bellidir ve onu takip ederek sizin ne yönde

0: gittiğinizi de tahmin edebilirler.
1: Evet.
0: Bunların her biri aslında doğadaki her şeyi yine kullanmak ve yaratıcılığınıza bağlı. Yani o sönümlenen ilkel duyguları yeniden hayata geçirmekle alakalı.
1: Evet, diyelim ki ilk defa yapıyoruz, ilk defa yürüyoruz. Öyle düşünüyorum her zaman. Çok deneyimli değiliz. Yanımıza neler almamız gerekir? Temel olarak hangi teçhizata sahip olmamız gerekir? Örneğin görüyorum batonlarla yürüyor. Yani ellerinde ya da ormanda bulduğu bir sopayla yürüyen insanlar var. Bu ne işe yarar?
0: Bu aslında bize temel olarak omurgamıza, çantamızla birlikte binen yükü dört ayağa dağıtmamızı sağlıyor. İki elimizde de baton olması. Ve bu sizin daha uzun süre, yani direkt olarak belinize değil, evrimsel açıdan yani bizim belimize binen yük uzun süre yürüdüğünüzde hepinizin artar, beli ağrır.
1: Evet.
0: Aslında oradaki binen yükü omurgaya eşit dağıtarak bütün gövdeye yayıyor. Yani dört ayaklı pozisyona getiriyor bizi ve bu daha ağrısız ve sağlıklı bir şekilde yürümemi sağlıyor. İkincisi düşmekten koruyor. Çünkü bir ayağınız kaydığında dirseğiniz ya da elinizi uzatma eğilimindeyken orada batonlar sizi koruyor ve dengede kalmanızı, yani biri gitse dahi o diğer üç şey sizin üç ayağınız olmuş oluyor ve yine dengede kalıyorsunuz. Bunun dışında en önemli şeylerden birisi bence ayakkabı. Ayakkabı yürüyüşün genel olarak konforunu belirleyen şeylerden birisi. Bunun dışında şunu alın, bunu alın gibi bir böyle alışveriş listesi vermeyi sevmiyorum. Çünkü insanların biraz da şeyini seviyorum. Mesela kot pantolonla gelmeyin. Evet, ama kot pantolonla
1: Neden?
0: yürüyüşe gelmiş diyelim.
1: Neden?
0: Hareket kabiliyetini çok kısıtlıyor
1: Bir de
0: mesela.
1: ıslanırsa kuruması da zor
0: Evet,
1: olur.
0: kuruması zor, hava alması çok zor. Terlediğinde o kişiye iyice yapışacak ve iyice kas katı kesilecek. Ama mesela bu kişilere bazen şey diyorum, yani evet ya, hani kot pantolon giydiğimde böyle oluyormuş. Ben onun yerine şunu alayım. Yani o kendi ihtiyaçlarını gözetmek aslında o şehirdeki sunulan her yere gittiğimizde yapılması gerekenin dışında doğa aslında size neye ihtiyaç duyduğunuzu bilmeyi de öğretiyor.
1: Zamanla ihtiyaca
0: Zamanla
1: yönelik
0: ihtiyaca da yönelik.
1: alışveriş.
0: Evet.
1: Evet. Peki o ayakkabıların altında tırtıklar oluyor, yürüyüş ayakkabılarında. Normal ayakkabıyla bir spor ayakkabısıyla yürümek mi evladır, yoksa illaki bu ayakkabıları almak mı gerekir düşmemek için?
0: Yani burada tabii ki her sporun kendine uygun ekipmanı almak en önemlisi. Çünkü onlar ona göre tasarlanıyor. Teknoloji çok gelişmiş durumda. Biz burada kendimiz yeniden bir şey keşfetmek yerine oradaki keşfedilen ve yapılan çalışmaları takip etmek daha doğru
1: Evet,
0: olacaktır.
1: tamam. Ve son olarak da çoğumuzun dile getirmekten korktuğu ve çoğumuzun da aslında düşünmediği diye düşünüyorum. Çünkü tuvaletler her zaman belirli yerlerde. Biz bu şekilde alışmışız ve doğada tuvalete gitmek bile bizi utandırabilen bir şey olabiliyor.
0: Evet.
1: Çok basit bir şekilde neler yapılmalı, yanımıza neler almalıyız ve doğayı da kirletmemek adına, çünkü yakınlarda belli su kaynakları olabilir. Nelere dikkat edilmeli? Bununla kapatalım.
0: Su kaynaklarına öncelikli olarak uzak şekilde ihtiyaçlarımızı gidermemiz gerekiyor. Hatta bizim yürüyüşte insanların tuvalet aslında çok birincil bir ihtiyaç.
1: Evet.
0: Susadım demek gibi,
1: Evet.
0: acıktım demek gibi bir şey. Bunu söylemekten çekindikleri için mesela çok sevdiğim bir kelime var, çiçek toplamak. Ben çiçek toplamak istiyorum dediğinde kişi anlıyoruz ki o tuvalete gitmek istiyor ve işte ben şey yapıyorum, bir çiçeğim var şu an, çiçek toplamaya gitti. O tip durumlarda diğer hayvanlar da çünkü orada yaşıyorlar. Onların kokuya ve diğer şeylere de hassasiyet olduğu için mutlaka kazabiliyorsanız bir çukur ya da taşları kenara çekmek olabilir. Bunları yapabilirsiniz. Bunun dışında
1: Doğayı kirletmemek önemli, değil
0: doğayı
1: mi?
0: kirletmemek, su kaynaklarından olabildiğince uzakta bunu gerçekleştirmek önemli. Bunun dışında yanınızda kullandığınız peçete, tuvalet kağıdı ya da benzeri temizlik malzemelerini, bir çöp poşetiniz zaten mutlaka doğada olmalı. Doğaya asla geride ayak izimizden başka hiçbir şey bırakmamamız gerekiyor. Onun dışında bazıları işte su, temizlik gibi şeylerle ilgili endişeler duyuyor. Küçük bir antiseptik jel alabilirsiniz, yanınızda taşıyabilirsiniz. Zaten kendi ihtiyaçlarınız doğrultusunda o kitiniz oluyor ve bir cüzdan boyutunu aşmıyor
1: Öyle
0: gerçekten
1: mi?
0: o. Yani korkmayın, bütün bunların hepsini nasıl taşıyacağım diye. Gerçekten yola çıkın, doğa ruhunuza şifa dolduruyor ve gerçekten çok güzel şeyler deneyimliyorsunuz.
1: Eda, çok teşekkür ederiz buraya kadar geldiğin için, programımıza katıldığın için.
0: Ben
1: Ağzına
0: teşekkür
1: sağlık.
0: ederim. Aşkla anlattım şu an. Umarım başkalarına da ilham olur ve doğaya daha çok insan kazandırmış oluruz.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Bir Ağacın Gölgesinde programında bu hafta Ankira Doğa Sporları Kulübü yöneticisi, arama kurtarma ve sosyolog Eda Aslan konuğumuzdu. Evet, doğa hem ruh sağlığımıza iyi gelen hem de doğru bilgiyle yaklaştığımızda son derece güvenli olabilen bir alan. Ama

Doğayı sevmek kadar onu tanımak, ona saygı duymak ve hazırlıklı gitmek de önemli. Değerli dinleyiciler, yapımcımız Gökmen Sarmaşık, teknik yapımda Furkan Özdemir ve programı hazırlayıp sunan ben Burcu Aydemir sizlerle beraberdik. Haftaya yeniden buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.

0: Turkuaz.
1: İnsanoğlu binlerce yıldır üstündeki mavi göğün ardını, geceleri izlediği yıldızların aslını, uzayın karanlıklarını merak edip durmuştur. Bu merak insanlığı uzayı gözlemlemeye, üstündeki bu mavi atlası kavramaya yöneltmiştir. İşte bu gözlemleri yapmak üzere de rasathaneler inşa edilmiştir. Rasathane gözlem evi anlamına gelir. Rasathaneler, uzayda bulunan cisimleri incelemeye elverişli, teleskop ve diğer yardımcı aletlerle donatılmış özel binalardır. Rasathanelerin tarihi, Babil, eski Yunan ve Mısır medeniyetlerine kadar uzanır. Asırlar içinde rasathane mimarisi ve donanımı değişmiş, sonradan intikal ettiği İslam dünyasında da geliştirilmiş ve temel bilim yuvalarından biri haline getirilmiştir. Osmanlılar da ilk rasathane İstanbul'da Sultan 3. Murat döneminde Takiyüddin Rasıt tarafından kurulmuştur. Takiyüddin, astronomiye meraklı olan padişaha rasathane kurulması fikrini açmış, 3. Murat da ilk defa kendisine nasip olacak bu işi memnuniyetle karşılayarak rasathanenin hemen inşa edilmesini istemiş ve ayrıca gerekli olan maddi desteği de vermiştir. Sonraları İstanbul'da ve İstanbul dışında irili ufaklı rasathanelerin kurulmaya başladığını ve Osmanlı astronomlarının 20. yüzyıla kadar çalışmalarını çeşitli rasathanelerde sürdürdüklerini görmekteyiz. Ülkemizdeki astronomi çalışmaları Mehmet Fatin Gökmen'in 1867'de kurulan Rasathane-i Amire Müdürlüğü'ne atanmasıyla yeni bir boyut kazanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra Kandilli Rasathanesi inşa edilerek Osmanlı birikimi Cumhuriyet'e taşınmış ve Osmanlı'dan Cumhuriyet'e astronomi çalışmalarının sürekliliği sağlanmıştır.
0: Turkuaz.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Ve yine Almanya'dan Mihail Linder'in yazmış olduğu mektup. Bugün posta kutusunu açtığımda büyük bir zarf ve sürprizle karşılaştım. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan kocaman bir zarf ve içerisinde çok güzel iki QSL kartı ve

Yeni yabancı dil yayın planı çıktı. Tabii ki posta kutusundaki ilk mektubun Ankara'dan gelmesi ve 4 gün içerisinde elime ulaşması beni çok mutlu etti. Ankara'daki dostlarım, sizlere çok teşekkür ederim. Yılın ilk günlerinde TRT'nin yayınlarını dinleme fırsatını evimizde tadilat olması nedeniyle bulamadım, ancak bundan sonra sürekli dinleyeceğim ve sizlere dinleme raporları yazmaya devam edeceğim.

Arjantin'den Hugo Longhi Lozario'nun yazmış olduğu mektupla başlıyoruz. Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümüyle ilgili yazınızı okudum. Olayı hatırlıyorum. O zamanlar daha çok küçüktüm ama uzun yıllar sonuca kavuşamayan büyük bir çatışmadan bahsediliyordu. Şimdi durumu daha iyi anlıyorum. Benim için önemli olan ülkeniz Türkiye'nin daima barış içinde bir dünya ülkesi olmasıdır. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Garibim her taraf bana yabancı, dertliyim çekinme. Önce

Ayrılık sonradan kor yavaş yavaş. Bende bir resmi var.

kırlarını der yavaş yavaş.

Şu bizim hesabımız göz yavaş

Yola bakar gözlerim, seni anar sözlerim. Bilsen nasıl üzülerim, güzelim yanıyorum.

Sen, evet sen, bir köşede bekliyorken, ben, çünkü ben,

ayarı bozulmuş çekiliyorken, renkler müşkül durumda, ressamlar şaşkın. Hiç değişmez, hiç değişmez, hiç değişmez bugünlerde. Aşk yorgun düşmüş, aşk meşgul. Hiç gelmez, hiç gelmez, hiç gelmez bugünlerde. Ben yalnız, ben tüm virgülleri ararken, sen zira sen noktayı koymuştun zaten. Renkler müşkül durumda, ressamlar şaşkın. Hiç değişmez, hiç değişmez, hiç değişmez bugünlerde. Aşk yorgun düşmüş, aşk meşgul. Hiç gelmez, hiç gelmez, hiç gelmez bugünlerde. Hoşça kalın.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

Doğal yaşam deyince aklınıza ne geliyor? Peki ya sürdürülebilirlik? Sizin için ne ifade ediyor? Toprağı, böcekleri, ağaçları ne kadar tanıyoruz? Bu sorular sizi de heyecanlandırıyorsa doğaya biraz daha yakından bakmak için Bir Ağacın Gölgesinde buluşalım. Bir Ağacın Gölgesinde programı her Perşembe Türkiye saatiyle 21.35'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Kendi hikayemizi yeniden keşfetmek ve yaşamın karmaşasında anlam bulmak için her hafta yepyeni bir sayfa açıyoruz. İnsan 360 her salı Türkiye saatiyle 12.30'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

dışında yaşayan vatandaş ve soydaşlarımızın Türkiye'de ve yaşadıkları coğrafyada karşılaştıkları hukuki sorunları ve çözüm önerilerini ele aldığımız Kanun Ne Diyor? Her salı Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Çığlık 2. Bölüm. Yazan Mary Reinhardt, çeviren Günseli Ajan, uygulayan Taner Barlas, yöneten Selahattin Küçük, efektör Erhan Mesutoğlu. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Doğan Tamar, Maggie Bedia Ener, Carol Serpil Tamur, Freda Feriha Eyüboğlu, Nora Oya Küçümen, Floyd Ersan Uysal, Dane Haluk Kurdoğlu, Jim Argun Kınal, Doktor Erdoğan Ersever.
1: Amerika 1944 savaş yılları. Carol Spencer annesiyle birlikte Newport'a evli olan ablası Eleanor'ın yanına gider. Orada annesi ve ablasıyla birlikte birkaç gün kaldıktan sonra biri emektar, üç hizmetçisiyle sayfiye evlerini hazırlamak üzere kasabaya Maine'e gider. Köşk savaştan 30 günlük izinle dönen Carol'ın abisi Greg'in dinlenmesi için hazırlanmaktadır. Köşke vardıklarında köşkü boş bulurlar. Köşkün devamlı hizmetçisi Lucy Norton bir kaza geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştır. İddia ettiğine göre bir gece onu merdivenlerden biri itip yuvarlamıştır. Durumdan endişeye kapılan hizmetçiler evi temizlerlerken çamaşır dolabında yarı yanık bir kız cesedi bulurlar.
2: Sinirleri bozulmuş. Herhalde çamaşır dolabında yerde bir battaniye gördüler. Siz Freda'nın yanında kalın da ben yukarı çıkıp bir bakayım Bayan Carol.
3: Al şu mendil de gözlerini sil Freda.
4: Of, bayıldım demek. Ama benim gördüğümü siz de görseydiniz bayılırdınız. Söylediğiniz yerdeki çamaşır dolabını açtım, battaniyeleri alacaktım.
3: Maggie? Maggie ne var?
5: Polis.

0: gelirseniz iyi olur. Dolapta bir ceset var. Siz hiç yukarı çıkmayın. Holdeki pencereleri açtım, çok kötü kokuyordu. Başka hiçbir şeye elimi sürmedim. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Gerçekten yukarıda yangın da olmuş. Ah yazık. O çarşafları, örtüleri bir daha hiç kullanamayacağız. Hepsi yanmış.
1: Ölenin kim olduğu belli.
0: Ay, hayır, söyledim ya, yangın olmuş. Birer kahve yapayım, hepimize iyi gelir. Siz de bir fincan içtikten sonra kasabaya gidin bari. Belki Bay Vili sizi götürür. Buraya en yakın o var.
1: Ben de yukarı çıkıp bakayım. Yok,
0: şimdilik burada kalın. Ferada, sen çık yat. Korkma, bir şey olmaz. Olan olmuş zaten. Hem senin odan oradan çok uzak.
2: Yok, yukarı çıkmak istemiyorum Bayan Carol.
1: Özür dilerim. Yukarıda her ne olmuşsa bizimle hiçbir ilgisi yok. Lucy'nin bacağı kırılmış. Herhalde o hastanedeyken eve biri girdi.
3: Ah, içeri girdi de kendi kendine mi yaktı?
1: Bunu aramak polisin görevi.
3: Ben polisi falan beklemek niyetinde değilim. Derhal gidiyorum.
0: İşte bunda yanılıyorsun kızım. Polis gerekli gördüğü sürece burada kalacaksın. İkiniz de sakın kaçmaya kalkışmayın. Cesedi siz buldunuz. Onun için gitmenize izin verilinceye kadar burada kalmaya mecbursunuz. Şimdi odalarınıza çekilip biraz dinlenin, hadi. Ne oldu Bayan Carol?
1: Korkunç Maggie. Dolapta boylu boyunca yatıyor.
0: Ben size çıkıp bakmayın dedim. Bari polise ben gideyim. Ölen tanıdık biri mi?
1: Bilmem. Belli olmuyor ki, yanmış.
0: Bana bakın Bayan Carol. Bunda o kadar korkacak bir şey yok. Belki cesedin kime ait olduğunu teşhis edemediniz. Ama aslında tamamen yanmamış. Sonra evde soğuktu. Demek ki cumartesiden beri buradaymış.
1: Cumartesiden beri mi? Neden cumartesi?
0: Çünkü söylediğinize göre Lucy cuma akşamı buradaymış. Herhalde bu iş o evin içindeyken olmamıştır.
1: Belki de öyle oldu. Sana olanları tam anlatmadım. Lucy'nin söylediğine göre çamaşır dolabından biri çıkıp ona çarpmış ve onu yere düşürmüş. Hı. Karanlıkta merdivene doğru koşuyormuş. Sonra merdivenden yuvarlanmış, bacağını kırmış.
0: Ya.
1: Neyse, bir an önce gidip Komiser Floyd'a haber vereyim. Açık havada yürümek bana da iyi gelecek. Annemin burada olmadığını öyle seviniyorum ki. Komiser Floyd.
4: Hı? Ah, buyurun oturun Bayan Carol. Ne oldu? Endişeli görünüyorsunuz.
1: Köşkte çamaşır dolabında bir ceset var. Hı? Gelseniz iyi olur diye düşündüm.
4: Ceset mi? Emin misiniz?
1: Bir kadını yakmaya çalışmışlar. Herhalde evi de beraber yakmak niyetindeydiler. Yalnız kapı kapalı olduğu için ateş eve yayılmamış.
4: Hay Allah. Demek Lucy Norton'un söyledikleri doğruymuş. Arabam kapıda. Yardımcım Jim Mason'ı da çağırayım. Dün gece nöbette olduğu için bu saatte evdedir. Hükümet doktoruna da haber vermeli. Sam! Sam! Jim Mason'a ve hükümet doktoruna hemen haber ver. Bayan Carol'la köşke gidiyorum ben. Bir cinayet olayı. Onlar da çabuk oraya gelsin. Hadi çabuk! Eminsiniz değil mi? Başka bir şey görüp ceset sanmış olmayın.
1: Hayır, hayır, gözlerimle gördüm.
4: Girin.
5: Selamlar. Girebilir miyim?
4: Buyurun buyurun. Binbaşım, hoş geldiniz. Girin lütfen. Bayan Carol Spencer, sizi binbaşı Jerry Dane ile tanıştırayım.
6: Memnun oldum.
4: Binbaşı bir süre önce İtalya'da bir yara almış. Burada yarasının iyileşmesini bekliyor. Binbaşım, Carol Spencer'ın başı dertte. Belki bizimle gelmek isterseniz. Köşklerinde çamaşır dolabında bir ceset varmış.
7: Ceset mi? Kimin cesedi bu?
1: Bu konuda hiçbir bilgim yok. Burada durup konuşmak niyetindeyseniz ben önden gideyim.
7: Madem bulunan bir cesetmiş, aceleye ne gerek var? Neyse, hadi gidelim. Gidip şu cesedi bir görelim bakalım.
4: Evet. Ceset sırt üstü yatıyor. Bacakları kapıya doğru uzanmış.
7: Bayan Carol, siz aşağıdaki odada bekleyin lütfen.
1: Burada kalamaz mıyım?
7: Aşağıda beklerseniz daha iyi olur.
4: Şu dolabın içine bir girip bakalım.
7: Durun, önce görülecek şeyleri inceleyelim. Bir kere kadın yanarak ölmemiş. Yatışına bakın, eğer yansaydı...
4: Anlamıyorum, ne diye onu önce öldürüp sonra yakmaya kalkışsınlar?
7: Çok güzel bir soru. Lucy Norton'un geçirdiği kaza ne zamandı?
4: Cuma akşamı veya cumartesi sabahı.
7: Kasabada parmak izi uzmanı yok değil mi?
4: Ne diyor olsun? 12 yıl önce oteldeki garsonlardan biri bir saat çalmıştı. Ondan beri burada hiçbir suç işlenmedi.
7: Bu kızı daha önce hiç gördünüz mü?
4: Bilmem. Kim olduğu anlaşılmıyor ki. Bu halde onu annesi bile tanıyamaz. Yalnız bildiğim bir şey varsa, bu arada kasabada hiç kayıp falan yok.
7: Fotoğraf makinesi var mı? Cesedi kımıldatmadan önce fotoğrafını çekmeliyiz.
4: Bana bak Dane, savaştayız. Bir yıldan beri bir makara film dahi görmedim. Fotoğraf makinem de yok. Hem sen burayı ne sanıyorsun? Washington'daki FBI bürosu mu?

0: İşte geldik komiserim.
1: Ceset çamaşır dolabının içinde doktor.
2: Aman yarabbi. Nasıl ölmüş bu?
3: Onu bize siz söyleyeceksiniz. Sizin yerinizde olsam başka hiçbir şeye elimi sürmez, yalnızca cesedi muayene ederdim doktor.
1: Orasını biz düşünürüz Dean. Hadi doktor, muayene edin bakalım. Binbaşı Dean kadının yangından önce öldüğünü söylüyor. Bakalım siz ne diyeceksiniz?
2: Evet. Evet, başına bir darbe yemiş. Kafanın ön kısmında kırık var. 2-3 gün önce ölmüş. Pek bir şey anlaşılmıyor ama yangından önce öldüğü kesin.
1: Öyleyse ne diye yangın çıkarmışlar?
2: Yani ben nereden bileyim? Belki biri ondan pek hoşlanmıyordu. Belki de biri onun tanınmasını istemedi. Yahut da yangın kendiliğinden çıktı. Onu dolaptan çıkarabilir miyiz? İyice muayene etmek istiyorum.
1: Oldu. Hadicim, sen ayaklarından tut. Tamam, kaldır. Kaldır, şöyle koyalım.
3: Kadın gençmiş. Sonra burada öldürüldüğünü sanmıyorum. Bundan emin değilim ama öyle görünüyor. Tabii otopside daha fazla şeyler öğreneceğiz. Olay cereyan ettiği sırada kadının üstünde pek bir şey yokmuş. Yalnızca sırtına bir kürk ceket aldığı anlaşılıyor. Burada gümüş rengi kürkü olan bir kız var mı?
1: Belki vardır, soruştururum. Bakıyorum bu işte fazla ilgileniyorsun Dean. Kadını tanımadığına emin misin?
3: Saçmalama Floyd. Beni buraya siz getirdiniz. Şimdi lafla vakit geçireceğinize onun elbiselerini arayın. Eğer kasabadan biri değilse herhalde yalnızca üstündekilerle buraya gelmiş olamaz.
1: Merak etme, elbiselerini buluruz.
4: Yukarıdaki kadın kim binbaşı? Onu tanıyan var mı?
3: Henüz yok. Ama sonradan bulacağız tabii. Yalnız kasabadan değilmiş. Bu kadarını kesin söylüyorlar.
4: Bir kahve içer misiniz binbaşı? Kahvenin her derde deva olduğunu söylerler. Onun için geldiğimden beri yalnız kahve içiyorum.
3: Teşekkür ederim.
4: Acaba merdivenden düştüğü gece Lucy'yi korkutan bu kadın mıydı dersiniz? Buyurun kahvenizi.
3: Olabilir. Buraya geldiğimden beri ilk defa böyle lezzetli bir kahve içiyorum. Size biraz kendimden söz edeyim. Komşunuz olan Burton'ları iyi tanırım. Savaşta bacağımdan sakatlanınca bana buradaki evlerinde bir süre dinlenmemi önerdiler. Yanımda bana bakan Alex isminde bir adamım var. Yalnız kahve pişirmesini bir türlü beceremez. Cesedi götürüyorlar.
4: Ben çocuk değilim binbaşı Dean. 24 yaşındayım ve oldukça da kuvvetliyim. Bu cinayet hakkında konuşmak istiyorum.
3: Bu konuyu unutsanız daha iyi değil mi? Konuşmanın ne faydası var? Olan olmuş bir kere.
4: Olan olmuş ya. Daha her şey yeni başlıyor. Bunu pekala siz de biliyorsunuz. Hizmetçim Lucy'nin başına gelenleri duymuşsunuzdur sanırım. Herkes biliyor bunu. O gece battaniye almak için çamaşır dolabına gitmiş ve dolaptan biri çıkıp onu yere düşürmüş.
3: Evet, öyleymiş. Ben bayan Norton'u görmedim.
4: Acaba dolaptan çıkan bu kadın mıydı dersiniz?
3: Zannetmiyorum bayan Carol. Dolaptan çıkanın kadını öldüren kimse olması daha akla yakın.
4: Şu halde bu bir cinayet.
3: Evet, tabii cinayet. Suç işlendikten sonra yangın çıkarılmış. Yani kadın yanarak ölmemiş.
4: Anlamıyorum. Bu sabah buraya geldiğimiz zaman hepimiz acayip bir koku duyduk. Eğer ev yansaydı Lucy de ölecekti. Aman tanrım, ne korkunç.
3: Yalnız garip olan bir şey var. Adamım Alex ile ikimiz Lucy Norton'un başından geçenleri bütün ayrıntılarıyla duyduk. Yangından veya dumandan falan hiç söz etmiyordu. Acaba... Gerçi yangın o zaman pek yayılmamış olabilir. Kapı kapanınca hafiflemiştir. Buna rağmen madem siz 3 gün sonra kokuyu duydunuz, onun da duyması gerekirdi. Çok garip. Ben her gün bu taraflarda dolaşıyorum. Panjurların açıldığını gördüm. Sonra cuma sabahı evin içinde birinin iş gördüğünü fark ettim. Bu tabii bayan Lucy Norton'du. Bununla beraber...
4: Konuşurken böyle birdenbire susmayın. Bununla beraber ne?
3: Yanılmış olabilirim. O gün gene yoldan gelip evin arkasına doğru kıvrıldım. Her zaman ormanın içindeki patikadan eve dönerim. O gün mutfağın kapısının önünde Lucy Norton'un biriyle konuştuğunu duydum.
4: Kimseyi görmediniz mi?
3: Hayır, hiç kimseyi görmedim.
4: Belki biliyordu. Panjurları kaldırmaya gelmişti.
3: Olabilir. Ha, bakın hem şimdi hatırladım. Lucy Norton bu yıl evi hazırlamak için geç kalmıştı değil mi?
4: Cuma sabahı buraya geldi. Bizim bu yıl gelmeye niyetimiz yoktu. Sonra abim Rick'e ordudan 30 günlük izin verilince... Abim Pasifik'te pilottur. Annem onun serin havaya ihtiyacı olduğunu düşündü. Oysa Greg buraya gelmeyecek. İznini New York'ta veya Newport'ta geçirmek isteyecektir. Nişanlısı şimdi Newport'ta.

0: oturuyor da.
1: Heh. Bir düşünelim. Cuma sabahı buraya gelince Lucy Norton önce ne yapmış olabilir? Yalnızdı sanırım. Yani ona yardım eden kimse yoktu değil mi?
0: Hayır, yoktu, kimseyi bulamamıştı. Bahçıvan George Smith de burada değildi. Apandisit ameliyatı olmuştu. Bence önce kalorifer kazanını, daha sonra mutfaktaki ocağı yakmıştır. Ondan sonra da ben geldiğim zaman rahat oturacak bir yerim olsun diye burayı düzeltmiştir. Henüz odama çıkmadım ama belki odamı da hazırlamıştır.
1: Mesela orada ne yapmış olabilir?
0: Mesela yatağımı yapmıştır. Yani çarşafları falan değiştirmiştir. Aha, ne demek istediğinizi şimdi anlıyorum.
1: Evet, demek ki cuma sabahı çamaşır dolabında olağanüstü bir durum yoktu.
0: Gel Nora, şu kahve tepsisini alıver.
1: Kahve için çok teşekkür ederim. Bayan Carol'un odası hazır mı acaba? Çok yorgun, yatsa iyi olacak.
2: Freda'nın dediğine göre yatağı daha önceden hazırlanmış.
0: Peki Nora, gidebilirsin.
1: Gördünüz mü? Demek cuma günü çamaşır dolabında bir şey yokmuş. Belki evin içinde Lucy Norton'la konuşan biri vardı veya yoktu. Yalnız o geceye kadar evde cinayet olmadığı kesin. Ha, şu masanın üstüne...

0: dururdu. Yolda kırılmasından korktuğum için geçen sonbaharda annem onu New York'a götürmedi. Onu kendi elimle kağıda sarıp kütüphanenin üst rafına koymuştum. Bir şey daha aklıma geldi. Maggie bu sabah kül tablasında bir sigara buldu. Üstünde ruj izi vardı. Lucy sigara içmez, ruj da sürmez.
1: Şimdi nerede o sigara?
0: Nora çöpe atmıştır herhalde.
1: Eğer sigaranın üstündeki gerçekten ruj idiyse ilk tahminimde yanılmışım demektir. O zaman evin boş olduğunu bilen ve cesedi ortadan kaldırmak isteyen biri onu buraya getirip evi ateşe vermiş sonra kaçmıştır diye düşündüm. Bu kişi her kimse Lucy Norton'un burada olduğunu biliyordu. Eğer ölen kadın bu odada oturup sigara içmişse bilmiyorum.
0: Burada birinin cinayet işlediğine inanmak insana çok güç geliyor.
1: Şu anda bütün dünyada cinayet işleniyor. Buna sizin de tanık olmanız tabidir. Artık gitmeliyim. İyi günler dilerim Bayan Carroll.
0: Teşekkür ederim. Size de iyi günler. Babamın fotoğrafı nerede olabilir? Raflarda yok. Kitap aralarında belki olabilir. Hayır, yok. Belki annemin odasındadır. Girin.
2: Bu adama çöp kutumu aramasını siz mi söylediniz? Hani şu uzun boylu bacağı sakat adama.
0: Böyle şeyleri normal karşılamalısın Maggie. Biliyorsun bu evde bir cinayet işlendi.
2: Peki annenizin o yaldızlı çay takımı nerede? Burada yok. Oysa onu çok severdi. Bana kalırsa burada cinayetle beraber hırsızlık da oldu.
0: Çay takımını kim çalar canım?
2: Olsun, kıymetli bir takımdı o.
0: Ne var Freda?
3: Affedersiniz küçük hanım. Biri sarı odada yatmış. Yatağın üstünde çarşaf ve 2-3 battaniye var. Banyoda kullanılmış. Banyo hala kirli.
0: Yok, inanmam. Lucy orada yatmaz.
3: Hayır efendim, Bayan Lucy Norton bizim kısmımızda bir odada yatmış. İsterseniz gelip bakın.
0: Gel bakalım Maggie.

0: Evet, haklısın Freda. Tuvalet masasının camı üstünde pudra var. Yerlerde de sigara külleri. Yatağın yanında masanın üstündeki mum da yana yana bitmiş.
1: Anlaşılan kadın burada yatmış.
0: Freda, hiçbir şeye elini sürmedin ya.
2: Hayır küçük hanım, yalnızca kapısını açıp baktım. Sonra banyoyu gördüm.
0: Görünürlerde hiçbir giyecek yok. Dolaplar da bomboş. Mutlaka kadının bir elbisesi vardır. Buraya çıplak gelmedi ya. Ölürken de üstünde pek bir şey yokmuş. Sabahlık veya ona benzer bir şey giyinmiş, o kadar. Sonra bir çantası, bir de şapkası olmalı. Yoksa bunları polis bulup da mı alıp götürdü?
2: Şimdi kızların çoğu şapka giymiyorlar efendim.
0: Bunu polisten başka hiç kimse bilmemeli. Onun için rica ederim, dikkatli olun. Bu çok önemli olabilir.
3: Bayan Carol, bir bey geldi, sizi görmek istiyor.
0: Kimmiş, ne istiyormuş?
3: Kim olduğunu ve ne istediğini söylemedi. Yalnız söyleyeceği şeyler çok önemliymiş.
0: Yorgun olduğumu, kimseyle görüşmek istemediğimi söylemedin mi?
3: Söyledim efendim ama çok ısrar etti. Sizi mutlaka görmeliymiş.
0: Peki Nora, peki, salona alıver, hemen geliyorum.

sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

Burası Kısa Dalga, 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız. Müzik.

Asya'nın sonsuz bozkırlarında kurulan mütevazı otağlardan, Yeditepe'ye hükmeden Cihan İmparatorluğu'nun taş saraylarına uzanan bir serüven. İslamiyet öncesinden bugüne, Türk tarihine yön veren şehirlerin hikayesi, mimarisi ve stratejik derinliğiyle Türk başkentleri her salı Türkiye saatiyle 15.40'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Doğal yaşam deyince aklınıza ne geliyor? Peki ya sürdürülebilirlik? Sizin için ne ifade ediyor? Toprağı, böcekleri, ağaçları ne kadar tanıyoruz? Bu sorular sizi de heyecanlandırıyorsa doğaya biraz daha yakından bakmak için Bir Ağacın Gölgesinde buluşalım. Bir Ağacın Gölgesinde programı her Perşembe Türkiye saatiyle 21.35'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Dünya spor tarihine yön veren sporcular, olaylar ve unutulmaz anlar etkileyici hikayelerle dinleyiciyle buluşuyor. Sporun estetik, etik ve insani boyutunu hatırlatan Kas Hafızası her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 8.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Dünya ve Türk sinema tarihindeki unutulmaz filmleri hatırlatan 5 dakika.

0: Şiir Perisi. Hazırlayan ve sunan Yasemin Pamukçu. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz. Başkent Ankara'dan yükselen sesimiz tüm dünyaya ulaşıyor. Bugün bambaşka bir içerikle sizlerleyiz. Biraz aslında meraklısına işi yapacağız bugün. Ama zira Türk kültürünün en önemli yapı taşlarından klasik Türk müziğine uzanacağız. Ve Osmanlı tarihinde padişahların aslında sadece yönetici değil, onların ne kadar yaratıcı ve sanatçı kimlikler olduğunu da ele aldığımız noktada biz bugün Sultan Bestekarlar dizisinin ilkini başlatıyoruz Şiir Perisi'nde. Bu sebepledir ki doya doya klasik Türk müziği dinleyeceksiniz. Hem de bestekarlarının sultanlar olduğu klasik Türk müziği eserleri. Bizi www.trt.net.tr üzerinden dinleyebilirsiniz. Nilay Yazarkan Keleş yapım sorumlumuz. Tolga Kökten ve Süleyman Ozan Koçak'la çalışıyoruz şu anda. Ve ben Yasemin Pamukçu. Dünyalar tatlısı ve kıymetlisi konuklarımla huzurlarınızdayım. Suat Kılıç, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum.
0: Evet, Suat Kılıç, bilenler bilir. Hani dedik ya biz meraklısına iş yapıyoruz diye. Evet. Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun çok değerli şefi. Evet. Ve kendisini yakında da tanıyacaksınız. Ve az sonraki icralara Kanun'da Sinan Altınbaş, Ud'da Hüseyin Yıldır, Ney'de Tevfik Bilen ve Ritim Saz'da da Ahmet Taçoğlu eşlik edecekler sevgili dinleyenlerimiz. Evet, bugün bilmiyorum, hani biz şimdi Şiir Perisi'ni size şöyle bir özetleyecek olursam Suat Bey, yaklaşık 3 yıldır biz kimi zaman şairlerden yola çıktık. Şairlerin hayatlarından ve şiirlerinden örnekler verdik. Kimi zaman sizin bulunduğunuz koltukta bir cerrah oturdu. Kalp damar cerrahı oturdu ama dedi ki ben sizinle şiir okumak istiyorum. Tamam hocam, buyurun siz de. Ümit Yaşar Oğuzcan şiiri hatta. Sizinle o konuyu da konuşalım. Ümit Yaşar, evet, Oğuzcan'la ilgili projenizden de bahsedelim. Evet. Ama sonrasında Ümit Yaşar Oğuzcan'ın sağlık sorunlarını ben burada anlattığımda ardından bir hafta geçmeden bir makale yazdı İngilizce. Çünkü onun ilgisini çeken şey yaşadığı tüm kötülükler, tüm fenalıkların sonunda meğerse kalple ilgili ciddi bir sorunu varmış. O yüzden bizim programımızda siz bir müzisyensiniz ama bir bakıyorsunuz mimar da olabiliyor, hukukçu da olabiliyor. Evet. Hiç fark etmiyor. Yeter ki hepimizin hayatına şöyle de olsa bir şiir dokunmuş olsun. Evet. Sizin hayatınızda şiir nerede?
1: Bizim hayatımızda şiirler sadece eserlerin güftelerinde.
0: Ama sizin şiir, evet, gibi hayatınız var. Bundan bahsedelim bence.
1: Yani tabii eserler, özellikle beste formunda eserler ya da şarkı formunda eserler önümüze geldiği zaman tabii şiir çok önemli. Şiirleri incelediğimizde bestekarın yapmış olduğu o besteyle güfteyi ortaya çıkarması, o güfteyi yaşatması, biz de bir yorumcu olarak onu anlama uygun icra edebilmemiz çok önemli. Biz sadece, evet, şiirin bu kısmında, ama ben şiir dinlemeyi çok seviyorum. Tabii musikin içerisinde şiir de var. İkisini birbirinden ayırt etmiyoruz. Yani bu şekilde diyebilirim ama hani, evet, şiir dinlemeyi çok seviyorum. Evet. Daha çok şiirlerin ve şarkıların bir arada olduğu konserlerimiz de oluyor. Çünkü ikisini birbirinden ayıramayız.
0: Evet, ne güzel söylediniz.
1: Anlam bütünü, manayı, hı-hı, çok daha ortaya çıkarıyor. Tabii. Seyirciye çok daha tesir edebilen, hı-hı, bir proje oluyor.
0: Evet. Sevgili dinleyenlerimiz, Suat Kılıç'la sohbetimize devam edeceğiz. Ancak istiyoruz ki hani Sultan Bestekarlar ismini madem ki verdik biz, o halde dinleyeceğimiz eserleri size kısaca değil, aslında biraz uzunca anlatmam gerekecek. Çünkü bu eserlerin sözlerini hani sizin bir kere de acaba ne diyor diye düşünmeden geçebileceğinizi akıl edemiyorum ben. Çünkü az sonra açıkladığım noktada sizler de belki aynı şeyi düşüneceksinizdir. İlk eserimiz örneğin, az sonra Suat Kılıç yorumlayacak, Bezmi Alemde Meseret Bana Canan iledir. Bu zavil bir beste ve çember usulünde bestelenmiş ama biz

0: bestekarına isterseniz önce bir bakalım. Kendisi bir Osmanlı padişahı. Evet, Sultan 3. Selim'den bahsediyorum. İlhami aynı zamanda diğer ismi. Sultan 3. Selim Osmanlı padişahları arasında müzik yeteneği, besteciliği ve sanatçıları koruyucu yönüyle en önde gelen isimlerden birisi. Şehzadelik döneminde kafes hayatının ne olduğunu düşünecek olursak şöyle bir hemen özetleyeyim. Babası 3. Mustafa 1774'te öldüğünde 3. Selim küçük yaşta kafese kapatılmış. Onlar için nasıl söyleyeyim, küçük bir alan, ama bu alanda amcası 1. Abdülhamit ona çok sert ve baskıcı bir hapis hayatı yaşatmamış. Ve bu dönemde işte müziğe yönelmiş. Tahta çıktığı 1789 yılından itibaren klasik Türk musikisinde yeni bir dönemin başlamasına da öncülük etmiş 3. Sultan, 3. Selim. Sevgili dinleyenlerimiz, müzik eğitimi anlamında da gerçekten çok donanımlı bir şahsiyet bu padişahımız. Müzik eğitimini amcası 1. Abdülhamid'in müezzinbaşı Kırımlı Ahmet Kamil'den almış, Kamil Efendi'den almış ve usul ve eser meşkıyatıyla başlamış tüm bunlara. O dönemin geleneksel tambur tavrının en büyük üstadı olan Tamburi İzak'tan da tambur dersleri almış Selim. Ve icra ettiği sazlara gelecek olursak, ney üflüyor ve ustalıkla da tambur çalıyor aynı zamanda. Saray meşkanesini yeniden düzenlemiş ve haremdeki müzik faaliyetlerini de desteklemiş bir kimlik. Yazdığı güfteler divan edebiyatı geleneklerine uygun. Az sonra da dinleyeceksiniz. Zengin bir tasavvufi ve mecazi aşk anlatımı sunuyor ve bazı kaynaklarda da güfte sahibinin Mekki Efendi olduğu söyleniyor. Az sonra dinleyeceğiniz şiirde. Şiirin tamamından size bahsedecek olursam, diyor ki: Bezmi alemde meserret bana canan iledir. İntisabı ezeli vasıtayı can iledir. Kafiri gamzesi çok kimselere etti esir. Yürüyüş milki deruna safı müjgan iledir. Lali huy kerden ile meyde habab engiz ol. Ziveri rişte ile dürdane de mercan iledir. Dağ hasretten olup firkatle pür tesir. Aşkın her sühanı çakı giriban iledir. Mekiye arif olan halka tekapü etmez. İtibarı kişinin mai irfan iledir. Biz bu şiirin, sevgili dinleyenlerimiz, bestelenmiş olan kısmı ile ilgileneceğiz. Yani günümüz Türkçesiyle şu dünyada meclisinde benim için sevinç ve mutluluk ancak sevgilimle mümkündür. Ruhumun ezelden beri hissettiği o derin ferahlık canımın canı olan sevgiliye bağlıdır. O acımasız sevgilinin bir tek süzgün bakışı nice insanları kendine esir etmiştir. Onun gönül ülkesini istila etmesi ise sıra sıra dizilmiş ok gibi kirpikleriyle gerçekleşir, diyor. Evet, Suat Bey, bu eserin bestesi, ben şöyle bir giriş yaptım ama bize biraz da aslında musiki anlamında da bizi bilgiyle de desteklemenizi isteyeceğim.
1: Evet.
0: Biz bunun önemli bir beste olduğunu biliyoruz. Biz
1: evet.
0: Pek çok şey için aslında bu beste, şu beste diyoruz ama beste başka bir şey. Ben burada
1: evet.
0: Bunu öğrendim.
1: Beste bir formdur. Yani Türk musikisinde formdur. Yani Türk musikisinin en büyük formlarındandır. Klasik bir fasılda peşrevden sonra birinci beste, İkinci beste olarak sıralanır. Ama tabii bildiğimiz klasik formda.
0: Evet.
1: Besteler her dörtlü divan şiirlerinden oluşur. Dört satırlı. Hı. Her satırdan sonra terennüm vardır.
0: Evet.
1: Tabii terennümler vardır.
0: Hı hı.
1: Ve her terennümden sonra da diğer satırlar icra edilir. Ama büyük formda usullerden bestelenir.
0: Hı.
1: Yani böyle bir özellikleri vardır.
0: Evet. Bizim burada dinleyeceğimiz usul, eserdeki buradaki usul, ondan bahsedecek.
1: Çember değil mi?
0: Çember.
1: Evet, çember, ağır çember.
0: Tamam. Peki murabba beste dediğimizde neden bahsediyoruz?
1: Murabba dörtlü demekti değil mi arkadaşlar?
0: Dört.
1: Evet.
2: Kare demek zaten.
1: Evet. Evet.
0: Kare, dörtlü, tamam. Bu bir aslında Ahmet Bey icra ediş yöntemi değil mi?
2: Evet. Beste gibi klasik formlarda bir nakış formlar var. Bir de murabba formlar var.
0: Üçlü olduğunda mı nakış diyoruz?
2: Hayır. İkili olduğunda.
0: İkili olduğunda
1: murabba.
2: Bir beyit,
1: evet.
2: Terennüm. Yani bir beyit terennüm. Tekrar bir beyit terennüm olursa nakış.
1: Nakış.
2: Ama bir mısra terennüm, yani dört mısra terennüm olursa
1: murabba.
0: Murabba.

0: sağ ol diyor. Evet, şimdi biz nasıl bir örnek dinleyeceğiz?
1: Şimdi murabba beste.
0: Ama öncesinde peşrevimiz mi var?
1: Evet, şimdi onu da söyleyelim. Buyurun. Tabii Gazi Giray Han'ın peşrevi var. Gazi Giray Han da Kırım Hanı ve Tatar lakabıyla bilinir. Kendisine söylenen hem savaş meydanında bir elinde kılıç, bir elinde de sazla hem beste yaptığı söylenir. Böyle bir Osmanlı hanı.
0: Evet.
1: Şimdi onun bir mahur bir peşrevi var. Tabii onun önüne bir peşrev koyalım dedik.
0: Çok güzel.
1: Gazi Giray Han'ın mahur peşrevini icat edecek arkadaşlarımız.
0: Heyecanla bekliyorum. Evet. Buyurunuz efendim.

0: Çok
1: böyle
0: teşekkür ederim.
1: gözlerimizi kapatıp bambaşka bir aleme gitmek evet. gerekiyordu. Şimdi sevgili dinleyenlerimiz, açıkçası Suat Bey'i biraz yakından tanımalıyız ama şu eserle ilgili bir iki bir şey size soracaktım ben hemen unutmadan. Neydi? Ha, burada sormayacaktım, şunu söyleyecektim. Az evvel dinlemiş olduğunuz bu eserin güftesinde sevgili dinleyenlerimiz, aslında vezin konusunda da çok büyük, çok güzel bir uyum var. Böyle hecelerin uzama ve evet. kısaltma noktalarında usulün darplarına, Ahmet Bey'in o işte vuruşlarına tam bir uyum gösteren evet. bir güfte aslında evet. değil mi?
0: Zaten aruz ölçüsüyle yazılmış bir şiir. Evet. Zaten aruz ölçüsüyle bestelendiği zaman büyük formda eserler zaten bütün darplar otomatikman evet. yerlerine cuk cuk oturuyor.
1: Çok
0: hiçbir
1: güzel.
0: Sıkıntı olmuyor. Çok burada bir iyi. Ustalık tabii. Bestekarın
1: evet.
0: ustalığı.
1: Evet, evet. Üçüncü Selim imzası evet. taşıyor. Bir sonraki eserimiz de öyle. Ama Suat Bey, bize biraz da kendinizden bahseder misiniz? Hani ben sizi tanıyorum ama istiyorum ki dinleyenlerimiz, dünyanın dört bir yanına evet. Yayın yapıyoruz ve şu anda bu sesi duyan dinleyenlerimiz acaba kimdir, kimlerdendir, hangi eğitimi almıştır evet. diye soruyorsa da bir yanıtlayıverelim.
0: Evet. Ankaralıyım. Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun hemen hemen 10 yıl oldu diye biliyorum. Evet, 2017 idi. Başladım. 10 yıldır şefliğini yapıyorum. Hı-hı. Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı mezunuyum. TRT geçmişimiz de var. 96 yılının sonuydu. 97 gibiydi. Hı-hı. TRT Ankara Radyosu'nda başladık profesyonel icraya. 2005 yılında TRT'den ayrıldık. 2006 yılında bir sınavda Kültür ve Turizm Bakanlığı Elazığ Devlet Klasik Türk Müzik Korosu'nun sınavını kazandım. Sonra evet. orada 1,5 yıl çalıştıktan sonra Ankara'ya geldim.
1: Evet.
0: Öyle bir süreç devam etti.
1: Peki ailede var mıydı müziğe ilgi?
0: Rahmetli ablam vardı. O da konservatuvar mezunuydu. Onun dışında yok. Annem ve babam bizim evimizde hep Türk müziği dinlenirdi. Yani hani Türk müziği dışında hiçbir şey dinlenmezdi. Ve evet. yani şimdi düşünüyorum da gerçekten çok doğru isimler aslında dinlenilmiş. Hı-hı. Ve o dinlenmeyle beraber de bizi, bizim kulaklarımız hakikaten dolmuş ve o yönde bir şeyimiz olmuş. Yani ben öyle düşünüyorum.
1: Yatkınlık
0: çünkü
1: oluşuyor,
0: yatkınlık oluşmuş. Evet. Çok önemli aslında bir ailede Hı-hı. dinlenilen müzik.
1: Tabii.
0: Yani o cihette çok şanslı hissediyorum kendimi.
1: Evet. Onu sonradan bugün konuşurken evet. biz bunu söylüyoruz değil mi? İşte bak evet. o zaman olduğu için evet. demek ki biz
0: çünkü
1: böyleyiz.
0: İster istemez insanın genlerine kodlanıyor o. Yani evet. kulak doluyor ister istemez.
1: Ama ablanız da rahmetli konservatuvardan
0: evet,
1: zaten.
0: Evet, o da konservatuvar mezunuydu. Evet. O da halk musikisi evet. eğitimi aldı. Evet. Böyle işte Ankara Radyosu'nda çok değerli şeflerle Hı-hı. çalıştık.
1: Hı-hı. Kimler vardı sizin döneminizde?
0: Yani benim dönemimde şeflik yapan rahmetli Metin Hoca vardı, Metin Everest. Ali Şen Ozan vardı.
1: Güzel.
0: Ondan sonra Orhan Özgediz vardı, eskilerden bahsediyorum. Zaman zaman İstanbul'dan Mustafa Erses gelirdi.
1: Evet.
0: Ondan sonra Kutlu Hoca gelirdi, Allah rahmet eylesin.
1: Allah rahmet eylesin, evet.
0: Ziya Hoca ile çok böyle, çok kısa böyle bir şey
1: Ziya
0: oldu.
1: Taşken,
0: onun evet.
1: evet.
0: Onun dışında
1: çok kıymetli tabii
0: evet,
1: o,
0: evet.
1: bu ustalarla teşvik
0: evet,
1: mesai yapmış
0: evet,
1: olmak
0: evet.
1: değil
0: zaten
1: mi?
0: Zaten TRT'nin aslında eskiden hani konuşulurdu bir okuldu. Hakikaten Hı-hı. gerçekten okuldu. Orada o icra yapanları Hı-hı. ve onlarla beraber icra yaptığımızda bir şeyleri ister istemez öğreniyorduk.
1: Tabii.
0: Çünkü dinliyorsun nasıl Hı-hı. icra ediyor, mecbur dinliyorsun, kulağın doluyor Hı-hı. ve Hı-hı. biz bir icra yaptığımız zaman bize bakın çocuklar şunu şöyle yapın,
1: ne
0: böyle
1: güzel.
0: Edin dedikleri zaman Hı-hı. onların söylediklerini
1: ya.
0: Dikkate alıyorduk. Aynı zamanda bir
1: ya.
0: Denetim mekanizması vardı. Yani bir eseri aslına uygun okumak zorundaydık. O aslına uygun okunmadığı zaman denetimden eseriniz Hı-hı. geçmediği zaman Hı-hı. bu sanat için yani kötü bir durumdu.
1: Tabii.
0: Yani eserinizin yayınlanmaması, denetimden geçmemesi
1: tabii.
0: Olumsuz bir durumdu. Biz Hı-hı. bunu böyle olmaması için mecburen çalışıyorduk.
1: Tabii.
0: Ve çalışıyorduk ve bu durumda işin daha iyi olması için kendimizi geliştiriyorduk. Yani işte bu okul dediğimiz mevzu burada başlıyordu. Bir de
1: ya.
0: Biz her sene sanki böyle bir kadrolu sanatçı alımı gibi bir sınava tabi tutuluyorduk.
1: Ya insan
0: bu da
1: nasıl
0: bizi,
1: taze diri tutan
0: tabii,
1: bir şey
0: tabii,
1: değil
0: bu
1: mi?
0: Bu bizim için çok önemliydi.
1: Evet.
0: Tabii sonraki yıllarda işte ben bakanlık sınavına girdiğimde o kadar Hı-hı. rahat girmiştim ki. Yani Hı-hı. kendim de
1: çok
0: hatta
1: hazırdınız
0: sonradan
1: çünkü.
0: Tanıştığımız o jüride olan bir abimizle konuştuğumuzda
1: Hı-hı.
0: ben sen seni kadar rahat bir daha bir sınava giren bir ikinci günü tanımadım demiş. 2-3 defa girmiştim böyle bir

0: Jüri üyesi olmuştum dedi. Sen çok rahattın
1: E
0: dedi.
1: tabii şimdi öyle isimlerin rahleye tedrisinden
0: Yani
1: geçmek, yani böylesi denetim
0: evet.
1: mekanizmasından sıyrılıp
0: Şimdi bu
1: girmek
0: saydığım
1: kolay.
0: isimlerin çoğu da bizim her sene o sınav jürimizde olurlardı. Rahmetli Ayten Zenger hocamız
1: Ya
0: olurdu.
1: evet.
0: Gültekin Aydoğdu olurdu. Ondan sonra yani ismini sayamayacağım. Özgen
1: Evet.
0: hocamız, buradan ona da
1: Selamlar
0: selamlarımızı
1: olsun
0: iletiyoruz.
1: Özgen
0: Özgen
1: abiye de.
0: hocamız öyle.
1: Evet. Çok güzel.
0: Evet.
1: Ve işte o zamanın sonra meyvelerini böyle en ağır
0: Evet.
1: eserleri icra ederek görüyoruz efendim
0: Evet.
1: sayenizde.
0: Estağfurullah.
1: Öyle ama öyle.
0: Evet.
1: Doğrusu bu. Şimdi sevgili dinleyenlerimiz yine Sultan Selim'in eserlerinden birisini dinleyeceksiniz. Yine Zavil makamında. Fakat burada ilgimi çeken, ben Yürük Semai'nin bir usul olduğunu bilirdim ama bu bir form burada.
0: Evet, Yürük Semai de bir form. Yine 6 dörtlük Yürük Semai usulüyle bestelenir bu güfteler.
1: Evet.
0: Her satırdan sonra yine bir terennüm vardır.
1: Evet.
0: Ama hani bestelere göre daha şey olarak ritim olarak daha hareketlidir.
1: Evet. Şimdi terennüm dediğimizde de aslında onun da ayrı
0: Evet.
1: şekilleri var. İşte birisi ikai terennüm
0: Evet.
1: diyor. İşte diğerinde lafsi terennüm
0: Evet.
1: diyor. Bir de saz terennüm var. Burada hangisine rastlıyoruz?
0: Şimdi
1: Dinleyenlerimiz bilsin. Burada galiba lafsi terennümü göreceğiz. Sözlerle bir terennüm var
0: evet,
1: değil mi bu eserde?
0: heyecanım, mirim gibi
1: Evet, tam
0: güfteler oluyor. Yani
1: güfte.
0: aslında terennümler güftelerden sonra esere bir zenginlik katmak, yani ona bir ritim katmak. Aslında bir de bazen usulleri de anlatmak açısından da kullanılmış.
1: Evet.
0: Çoğu mesela tenlenna, tenenenna, bunların çok bir
1: Anlamı
0: manası,
1: olmayan
0: anlamı yok.
1: ama.
0: Ama usulü de mesela bir ölçü içerisinde usulü de anlatmak açısından önemlidir.
1: Tabii,
0: Ama tabii
1: tabii.
0: hani biraz önce söylediğiniz gibi lafzi de heyecanım, mirim gibi bunlar da
1: Evet.
0: eserlerin içerisinde yer
1: Burada
0: alıyor.
1: işte az sonra dinleyeceksin sevgili dinleyenlerimiz. İşte, vay vay yar canım yar,
0: Evet,
1: gülüm
0: evet,
1: yar, mirim
0: evet,
1: yar.
0: evet,
1: İşte
0: evet.
1: gel efendim
0: Gel
1: gel gel,
0: efendim, evet.
1: sineme ol mehcebi.
0: Evet,
1: Bunların hepsi
0: evet.
1: aslında
0: Evet.
1: terennümden parçalar. Hadi o zaman siz
0: Tamam.
1: icraya başlayınız. Ben de şöyle bir şiirini okuyabileyim sevgili dinleyenlerimize. Olmuş nişanı tiri muhabbet civan iken, kaşı keman çeşmi cihan pehlivan iken, ahın temam etmiş eser daniş ol mehe, olmuş hilal hüsn ile mihri cihan iken, yani daha pek genç ve tazeyken aşk okuna hedef olmuş ve kaşı yay, gözü ise cihanın ortasında adeta bir pehlivan gibi güç, büyü ve vuruculuk sahibiyken, ey daniş diyor o aya, yani o sevgili ettiğin ahlar onu da o görkemli halini tüketmiş, zayıflatmış. O sevgili güzellikte cihanın güneşi mihriyken, onun gibi parlarken, şimdi senin ahından ve aşkın incelttiğinden hilal gibi incecik kalmış.

Teşekkür ederiz. Sevgili dinleyenlerimiz, 2. Mahmut, Sultan 2. Mahmut 20 Temmuz 1785 tarihinde Topkapı Sarayı'nda doğmuş ve Osmanoğullarının 30. padişahı ve 22. İslam halifesi aynı zamanda. Adli mahlası doğumuyla birlikte verilmiş kendisine. Ayrıca büyük sıfatıyla da anılıyor. 8 halefi, büyük oğlu 1. Abdülmecit'tir ve 2. Ah Mahmud'un 2 oğlu padişah olmuş ve 1839'dan 1876'ya kadar tahtta kalmışlardır. Tahta oturduğu zaman 23 yaşına henüz yeni girmiş ve 2. Mahmud 53 yaşını bitirmek üzereyken vefat etmiş. Saltanatı 30 yıl 11 ay 4 gün kadar sürmüş. Padişah olmadan önce de 1 yıl 2 ay velihat olmuş. Her alanda yaptığı yenileme hareketleriyle Türk tarihine büyük başarılar kaydeden Sultan II. Mahmud, musiki bakımından da dikkat ve önem arz eden bir şahsiyettir. Musikide ilk hocası, amcası 3. Selim olmuştur. Yine kendi döneminin ünlü musiki şinaslarıyla da eserler meşk ederek bu alanda kendilerinden faydalanmıştır. Sıradaki eser, aldı aklım bir gonca lep, şive engiz şuhi meşrep, gördüm bir mah, mahı taban, tavşan mı ahu mu acep, aman aman kaşı keman, tavşan mı ahu mu acep, diyor eserimiz ve biz Suat Bey'in o güzel sesinden bu eseri zevkle dinleyeceğiz. Buyurunuz efendim.

0: Evet, tavşan mı, ahu mu acep? Burada geldiğimiz nokta eski İstanbul argosunda veya halk dilinde tavşan sözcüğü çevik anlamında
1: Evet.
0: kullanılır. Sevimli, kıvrak güzeller için söylenirmiş. Ahu da ceylan ve gözlerinin güzelliği ve ürkekliğiyle de bilinen bir hayvan biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Burada şair ve bestekar gördüğü güzele duyduğu hayranlığı ve
1: Evet.
0: şaşkınlığı tavşan mı, ceylan mı acep diyerek de böyle hafif müstehzi bir şekilde
1: Evet.
0: ifade etmiş. Evet sevgili dinleyenlerimiz, yavaş yavaş biz yayınımızın sonuna geliyoruz. Biz aslında planlarımız içerisinde bununla beraber farklı bestekarlarımız da vardı ama belki bir virgül koymuş olalım. Çünkü ben
1: Tamam.
0: bu programı Sultan Bestekarlar 1, Volume 1 şeklinde
1: Volume 1, evet,
0: değerlendirdim.
1: tamam.
0: O yüzden kaldığımız yerden devam
1: Tamam.
0: etmek, sözünü sizden almak
1: Tamam,
0: isterim.
1: ben de söz veriyorum ama teşekkür ediyorum. Yani böyle
0: Buyurunuz.
1: güzel bir formu burada icra ettik. Bize
0: Çok teşekkür
1: fırsat.
0: ederim.

0: fırsat verdiniz.
1: Ben de teşekkür ediyorum.
0: Yani bu çok özel bir yayın oldu.
1: Çok
0: İnşallah
1: teşekkür ederim.
0: Diğer çok güzel örneklerimiz de var.
1: Evet,
0: hani
1: evet.
0: Sultan Bestekarların dışına çıktığımız zaman da
1: tamam.
0: Çok güzel eserlerimiz var. İnşallah Harika. Onlardan da güzel bir örnekler veririz.
1: Başımızla beraber.
0: Evet.
1: Sizle konuk etmek her zaman büyük
0: çok
1: bir zevk
0: ederim.
1: Bizim
0: çok
1: için böyle olacak emin olun. Sevgili dinleyenlerimiz Kanun'da Sinan Altınbaş, Uda Hüseyin Yıldır, Neyde Tevfik Bilen, Resim'de Ahmet Taçoğlu beyefendi bizimle birliktelerdi. Bir Hicaz Sirto'yla sizlere veda edeceğiz. Tolga Kökten ve Süleyman Ozan Koç'a teşekkür ederiz. Sinan Yazar Kankeleş yapım sorumlumuz ve ben Yasemin Pamukçu. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Buyurunuz.

0: Şiir Perisi. Hazırlayan ve sunan Yasemin Pamukçu.
1: Halk sazlarından ezgiler dinleyeceksiniz.

0: Her günümüz güzel geçmese de, bazen acı olayların dev gölgeleri üzerimizi örtse de, güzel günler için umudumuz hiç tükenmesin diye, acılara dayandıkça ve direndikçe, güzellikleri besleyip büyüttükçe var olacağımıza inancımız hep sürsün diye, güzel bir günle sesleniyoruz size.
1: Güzel bir gün diyerek kötü günleri görmezden gelmek değil amacımız. O kötü günleri unutturacak kadar güzel günlerin gelmesi dileğiyle, önce ruhumuzun, sonra çevremizin ve toplumun iyiliği için yeni kapılar açmaya çalışıyoruz.
0: Gelecekte bütün günler güzel olsun diye, güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: Haberleri sunuyoruz. Ben Ece Akgüz. İstanbul ve Kocaeli su altında. Son 84 yılın en yoğun yağışını alan İstanbul'da metrekareye 272 kilogram yağış düştü. Selde mahsur kalan binlerce kişi kurtarıldı.

çıkarıldı. Ancak biri çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi. Kayıp 6 kişi ise aranıyor. Selin yaralarının sarılması amacıyla yurt genelinde 55.560 personel görevlendirildi ve 6 ilde eğitime ara verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve dere yataklarından uzak durmaları konusunda uyardı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, hasar tespit çalışmalarının hafta sonuna dek tamamlanacağını açıkladı. Ödemelerin pazartesi gününden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor. İstanbul'da okullar bir gün daha tatil edilirken, motosikletlerin sabah saat 6'dan itibaren trafiğe çıkabileceği bildirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Selin yaralarını sarmak için tüm kurumların teyakkuz halinde olduğunu söyledi. Erdoğan, tüm kurumlarımız koordinasyon içinde çalışıyor, sahada tedbirleri alıyor dedi. Cumhurbaşkanı, selde hayatını kaybeden 3 kişiye de Allah'tan rahmet diledi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'daki selin ardından birlik ve dayanışma mesajı verdi. Bahçeli, bu zor günler devlet ve millet dayanışmasıyla geride bırakılacaktır dedi. Antalya'da da kuvvetli sağanak etkili oldu. Demre ilçesinde taşkınlar meydana geldi. Cadde ve sokaklar suyla doldu, araçlar sürüklendi. İlçedeki birçok serada su altında kaldı. Kuvvetli sağanağın büyük hasara yol açtığı Demre ilçesindeki temizlik ve hasar tespit çalışmaları sürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sel felaketi yaşayan İstanbul'da cuma ve cumartesi günü için çok kuvvetli yağış uyarısında bulundu. İstanbul'la birlikte 34 ilde sarı ve turuncu kodlu yağış uyarısı yapıldı. Balkanlardan gelecek yağışlı sistem hafta sonu batı bölgelerinde de etkisini gösterecek. Kuvvetli yağışın sel, su baskını ve heyelana yol açabileceği belirtilerek vatandaşların tedbirli olması gerektiği vurgulandı. AK Parti'nin hazırladığı 9 maddelik Türk Kızılay Kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde. Türk Kızılay'ın görev, yetki, mali hak ve muafiyetleri ilk kez ayrı bir kanunla düzenlenecek. Afet ve acil durumlarda stratejik ürünlerin Kızılay iştiraklerinden ihalesiz temini sağlanabilecek. Böylece kritik malzeme ve hizmetler zaman kaybı olmadan doğrudan alınabilecek. Düzenlemeyle uluslararası Kızılay Kızılaç Ağı'ndan Türkiye'ye gelecek yardım kabulde de tek yetkili kuruluş Kızılay olacak. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Başkanlığı'nda görev değişikliği yapıldı. Gürsel Tekin'in yerine Mehmet Ali Yüksel il başkanlığına atandı. Gürsel Tekin ise Kemal Kılıçdaroğlu tarafından genel başkanlık makamına bağlı koordinatör olarak görevlendirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın 7. zirvesine katıldı. Zirvede katılımcılara hitap eden Fidan'ın gündeminde soykırımcı İsrail'in Filistin'deki hukuksuz eylemleri vardı. Katil İsrail'in zulüm ve hak ihlalleri karşısında Filistin'in yanında olmalıyız mesajını verdi. Yemen'de hükümetle İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar sürüyor. Husiler geçici başkent olan Aden'deki Maşik Başkanlık Sarayı'nı 5 füzeyle hedef aldı. Füze saldırısında sarayı korumakla görevli 3 asker hayatını kaybetti. Husilerin ülkenin güneybatısındaki Taiz vilayetinde düzenlediği saldırılar ve ihlaller sonucunda da son 48 saatte 7 sivilin hayatını kaybettiği, 26 kişinin alıkonulduğu duyuruldu. Pakistan'ın Peşaver kentindeki bir özel okulun çatısı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olayda 34 öğrenciyle bir öğretmen hayatını kaybetti, çok sayıda öğrenci de yaralandı. Okulun sahibi gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. ABD tarafından alıkonulan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, New York'ta hakim karşısına çıktı. Maduro, hakkında yöneltilen işkence, uyuşturucu ve silah suçlamalarını reddetti. Bir sonraki duruşma 17 Aralık'ta yapılacak. Haberleri sunduk.

0: Ekonomi penceresine hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye'de ve dünyada neler yaşanıyor ve bu yaşananlar ekonomik verilere nasıl yansıyor? Her hafta programımızda bu konu başlıklarını konuşuyoruz. Programımızı sizler için hocamız Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Seyfi Yıldız hazırlıyor. Program yapımcımız Zeynep Düğmeci sesimizi size Sefa Ak'tan ulaştırıyor ve mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türk Doğan, Türkiye saatiyle 16.40'a kadar sizlerleyiz. Programımız boyunca bizlere 0-90-312-463-34-19 ve 0-90-312-463-34-21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz. TRT TSR, Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Hocamız Profesör Doktor Seyfi Yıldız stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hocam hoş
1: Çok
0: geldiniz
1: teşekkür ederim
0: programımıza.
1: Ozan Hanım.
0: Yine ekonominin gündemi hayli yoğun. Pek çok başlığımız var. Umarız süremiz yetecek hepsini konuşmaya. Ama en gündemde olan, en çok konuşulan konu başlığından başlayarak değerlendireceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nde Eylül ayı enflasyonu açıklandı hocam. Rakamlar neler söylüyor? Bunu konuşarak başlayalım.
1: Tabii başta söylemek gerekirse rakamlar beklentinin üzerinde geldi ve ABD'de işler yanlış gidiyor. Bunu açıkça söylemek lazım. Ve baktığımız takdirde aylık tüketici fiyat endeksinin %0,6 arttığını, Ağustos'ta bu oranın %0,4 olduğunu, yıllık enflasyona baktığımız zaman da enflasyonun %3,4'ten 3,7'ye yükseldiğini görebiliyoruz. Tabii piyasa beklentisi 3,6'ydı ama 0,1 puan yukarı yönlü hareket ettiğini söylemek mümkün. Tabii çekirdek enflasyona baktığımız zaman da aylık %0,3, yıllık %2,6 olduğunu, beklentilerin de aylık %0,2, yıllık da %2,5 olduğunu söylemek mümkün. Dolayısıyla beklentinin üzerinde gerçekleşen bir durum söz konusu. Burada tabii şunu söyleyeyim, basit bir hesap yaptığımız takdirde aylık 0,6'yı biz yıllıklandırdığımız takdirde ortalama %7'nin üzerinde bir yıllık enflasyon ile karşı karşıyayız. Çekirdeği de aylık %0,3 olduğu zaman o da yıllık %3,7 yaptığı takdirde yıllık manşet enflasyonun gerçekten de yani yüksek olduğu ve %2'lik hedeften ciddi anlamda sapma olduğunu söylemek mümkün.
0: Peki bu yükselişin arkasında ne var? Yani sadece o bütün dünyayı etkileyen enerji fiyatları mı? Nasıl
1: Tabii
0: değerlendirirsiniz?
1: şimdi şunu söyleyelim. Ocak 2026'da enflasyon %2,4'lere kadar gelmişti. Ama baktığımız Ocak 26'da gelmişti bu rakam %2,4'e kadar. Ama baktığımız zaman şu anda 3,7'lerde ciddi bir sapma var. Tabii bundaki en önemli unsur bahsettiğiniz enerji unsuru olduğunu söylemek mümkün. Baktığımız zaman benzin fiyatları, işte enerji endeksi ciddi anlamda nedir? Yukarı yönlü arttığını, özellikle fuel oil'da ciddi bir artışın olduğunu söylemek mümkün. Tabi bunun arkasında ABD'nin Şubat'ta İran'a müdahalesi, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ciddi bir etken. Bunun yanında tabi Ukrayna-Rusya savaşının da önemli bir etken olduğu ve bu çerçevede küresel ölçekte enerji maliyetlerinin ciddi bir şekilde arttığını söylemek mümkün. Bunun yanında ilginç bir ayrıntı da var tabii. Gıda endeksi Eylül'de değişmemiş ABD'de. Evde tüketilen gıdalarda bir gerileme var. Gıdanın yıllık artışı %2,5. Yani karşımızda her şey pahalanıyor tablosu söz konusu değil ABD'de. Asıl mesele şöyle bir durum var. Bu şokun başka kalemlere sızdığına dair işaretler de aslında ABD'de görülmeye başlandı.
0: Sızma derken neyi kastediyoruz?
1: Tabii burada ikinci tur etkiler diye bir tabir var iktisatta. Yani birinci etkimiz işte Bu Brent petrol varil fiyatındaki artış, akaryakıttaki artış otomatikman petrol pahalanınca ne oluyor? Benzine, motorine yansıyor. Benzin motorindeki fiyat artışı söz konusu olduğu takdirde otomatikman ne oluyor? Piyasaya ciddi anlamda olumsuz etkiler oluşturuyor. İşte uçak fiyatları artıyor, lojistik fiyatları artıyor, hizmetler nedir onu sana ücretler de artışa dönük talepler meydana geliyor. Dolayısıyla bu da ikinci tur etki olarak ortaya çıktığını görüyoruz.
0: Hani bir enflasyon oranı açıklanınca işte bu her şeye yansıyacak dediğimiz şey bu sızma
1: Tabii
0: oluyor, değil
1: sızma
0: mi?
1: olayı ve merkez bankalarının asıl korktuğu olay da bu. Yani ikinci tur etkiler. Yani birinci turda ortaya çıkan olumsuz etkiler
0: Dolaylı
1: otomatikman
0: olarak
1: tabii
0: etki.
1: nedir? Bu sonraki aşamayı çok ciddi anlamda etkiliyor ve şu anda biz bu aşamada olduğumuzu ne yapıyoruz? Görebiliyoruz. Tabii burada özellikle mesela ABD'de yapılan bir anket var. O ankete baktığımız takdirde hane halkları ile piyasadaki anketlere baktığımız takdirde hane halkının ve piyasanın enflasyon beklentilerinin çok farklı olduğunu, hane halkı enflasyon beklentisinin daha yüksek olduğunu görüyoruz. Bu da gerçekten de eğer ciddi anlamda hane halkı beklentisi bozulduğu takdirde o zaman ücret fiyat sarmalı riskinin doğacağını Fed'in de yani ABD Merkez Bankası'nın da en korktuğu senaryonun bu olduğunu söyleyebiliriz.
0: Bu tablo Amerikan vatandaşına ne söylüyor hocam?
1: Yani gerçekten de vatandaş açısından en çıplak gerçek reel ücret kaybı. Yani baktığınız takdirde enflasyon %3,7 iken eğer bir Amerikanın maaşı %3,3 artıyorsa bu Amerikalı kayıpta demektir.
0: Ama
1: Dolayısıyla
0: yani %1 bile değil, %0,7.
1: ama
0: Büyük bir
1: sonuçlar
0: sorun mu
1: gayet tabii. Yani
0: Amerika için?
1: hiç artmadığını varsayın ve enflasyon eritiyor. Böyle bir durumda siz yani aynı ücrette aynı malı alamıyorsunuz. Yani paranız eriyor, maaşınız eriyor. Bu çerçevede mesela 2026'da 2027'de maaş artışı %3,6 belirlenmiş. Bu emekliler için, sosyal güvenlik emeklileri için.
0: Enflasyonun altında kalıyor o zaman, öyle
1: Tabii
0: mi?
1: yani şey muhtemelen beklenti enflasyon çerçevesinde hareket etmiştir. Şu anda da %3,7 gözüküyor Eylül ayı itibariyle. Dolayısıyla onu telafi etmeye çalışıyorlar. Ama 3,6'nın üzerine çıkıldığı takdirde enflasyon oranı her halükarda o sosyal güvenlik ödemelerinin reel anlamda kayba uğradığını söylemek mümkün. Tabii Kasım başında ara seçimler var. Dolayısıyla bu ara seçimlerde dolayısıyla nedir?
0: Bu
1: Ciddi bir etkileme söz konusu olacak. O açıdan bu enflasyon verileri çok önemli tabii.
0: piyasaları nasıl etkiledi bu enflasyon verileri?
1: Yani gerçekten de piyasalar sallandı. O açıklandığı zaman öncelikli olarak bir faiz şoku tepkisini gördük. Dolar ve kısa vadeli tahvil faizlerinin yükseldiğini, hisse senedi, altın ve kripto piyasalarının düştüğünü söylemek mümkün. Özellikle hisse senetlerine baktığımız takdirde teknoloji hisselerinin işte yarı iletken, yapay zeka hisselerinde ciddi bir düşüş olduğunu gördük. Tabii bunu sadece bu enflasyon verisine bağlamak söz konusu olamaz. Çünkü bu yapay zeka endeksine ilişkin firmaların talebi karşılamada yetersiz kalacağına ilişkin bir beklenti var. O da tabii borsada buna ilişkin hisselerde ciddi bir olumsuz etki doğurdu. Tabii piyasanın korku endeksine baktığımız takdirde %16,8'e çıktığını görüyoruz. Son 2 haftada yükselmiş ama tabii bu bir panik havası seviyesinde değil. En önemli hareket de tahvil piyasasında ortaya çıktı. 10 yıllık tahvil faizine baktığımız takdirde %5,19'dan %5,33'e fırladığını ama daha sonra %5,19 civarına geri geldiğini söylemek mümkün. Dolayısıyla kısa vadede olsa bir yukarı yönlü hareket ettiğini görebiliyoruz. Tabii Fed kararlarına en duyarlı olan 2 yıllık faiz yaklaşık 7 bas puan yükseldi. Dolayısıyla kısa vadeli faizler yükselirken uzun vadeli faizler yerinde saydı ve piyasaya şu mesajı verdi. FED faizi artıracak ama bu artış ileride büyümeyi yavaşlatacak. Dolayısıyla bu aslında piyasada bir stagflasyon kaygısının da olduğunu ne yapıyor? Görebiliyoruz. Tabii stagflasyon da olumsuz bir durum olarak değerlendirmek mümkün. Tabii bunun yanında döviz ve emtia tarafında dolar endeksi gün içinde 102.9'da kadar çıktığını görüyoruz. Daha sonra 102.5 civarında kapattığını söylemek mümkün. Ons altın gerçekten de son haftalardaki en düşük seviyesini gördü. 4000 dolar civarında. Ve dolayısıyla nedir? Olumsuz bir etki doğurdu. Bunun yanında Brent petrol varil fiyatının 102 dolarlar seviyesine gerilediğini söylemek mümkün. Fed'in işte bu ayın sonunda yapacağı toplantıdaki faiz kararına ilişkin olarak da beklentilere bakıldığı takdirde faiz artışına ilişkin beklentinin de %22'den %54'e çıktığını söylemek mümkün. Özellikle bugün 15 özellikle bugünkü şeye baktığımız zaman piyasadaki hareketlilikleri Asya piyasasında borsalarda çok ciddi bir satış dalgasının olduğunu görebiliyoruz. Güney Kore'de KOSPI endeksinin %8 düştüğünü, Japonya'da Nikkei 225'in %5 kaybettiğini, aynı şekilde Nasdaq ve Avrupa borsa hisselerinin %1'lerde bir değer kaybettiğini görmek mümkün. Dolayısıyla satışın ciddi anlamda derinleştiğini, tabii özellikle burada tamam ABD'deki enflasyon verileri kötü geldi ama sadece o değil, yapay zeka yatırımlarına ilişkin de finansman kaygısı söz konusu olduğu için onun da bu gerek Asya borsası gerek Avrupa borsalarında hisselerde satışı derinleştirdiğini söylemek mümkün. Tabii ikinci günün en dikkat çekici yani bugünden için bahsediyoruz. Piyasa tepkisinin karakter değişmesi. İlk gün evet faiz şokuydu. Onu söylemek mümkün. Ama ikinci gün ise klasik anlamda riskten bir kaçış tablosunun olduğunu görebiliyoruz. Tabii FED faiz artıracak diye değil, bu faiz artışları büyümeyi yavaşlatacak diye çok ciddi bir korku tablosu var. Dolayısıyla bu stagflasyon kaygısı piyasalar açısından olumsuz bir durum sergiliyor. Tabii Türkiye yansımasına baktığımız takdirde evet güçlü dolar özellikle gelişmekte olan ülke para birimleri açısından gerçekten ciddi bir baskı oluşturuyor. ABD faizleri özellikle Türkiye açısından dış borçlanma maliyetlerini artırıyor. Altın açısından olaya baktığımız takdirde ons fiyatındaki düşüş gram altına doğrudan yansıyor. Bunun yanında tabii 2 günlük bir satış dalgasından söz etmek mümkün. Dolayısıyla bu işte enflasyon verilerinin açıklanması küresel anlamda işte olsun, Türkiye açısından olsun gerçekten de olumsuz bir tablo ile karşı karşıya kaldığımızı söylemek mümkün.
0: Şimdi tabii Türkiye için önümüzdeki dönemde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı var ve bir faiz kararı verecek. Bütün bu veriler doğrultusunda bir karar verecek değil mi hocam? Nasıl bir yol izler Merkez Bankası?
1: Evet, gelecek hafta bugün Para Politikası Kurulu bu faize ilişkin kararını verecek. Tabii şu anda beklentilere baktığımız takdirde yani Merkez Bankası faizi artırsın diye bir beklenti yok. Sabit olacağına ilişkin çok düşük beklentiler var az sayıda. Ama genel elim şu anda 100 baz puan indirim olacağı şeklinde bir beklenti olduğunu görüyoruz. Ve bu beklentiyi sağlayan da en güçlü veri Eylül enflasyon verisi. Çünkü aylık orada %1.84 oranında bir enflasyon verisi geldiğini, yıllık da %30'un altına indiğini, dolayısıyla bu önemli bir düşüş olarak değerlendirildiğini söylemek mümkün. Tabi burada özellikle şunu ifade etmek lazım. Bu 100 baz puan indirim yapıldığı takdirde şu anda Eylül enflasyonu ile birlikte şu anda reel faizin %5.6 olduğunu söylemek mümkün. Ağustos'ta bu reel faiz oranı %4.2 civarındaydı. Dolayısıyla enflasyon düştükçe reel

0: Bu var mı hocam?
1: Tabii burada özellikle şunu ifade etmek lazım. Evet, enflasyon aylık 1,84 Eylül ayı enflasyonu. Tabii bu hız yıllıklandırıldığında yaklaşık %24,5 ediyor. Orta vade hedefimiz ise %5. Ama çekirdek enflasyona baktığımız takdirde Eylül ayında %2,0, bir yıllık da %29'larda. Dolayısıyla bu aylık çekirdek enflasyonun aylık enflasyonun üzerinde seyrettiğini ve bunun da olumsuz bir etki olacağını söylemek mümkün. İkinci olarak da zaten Merkez Bankası fiilen gevşemeyi sağladı. Yani orada özellikle gecelik faizden haftalık repo ihalesine geçti. Yani %40'tan %37'ye indi. Dolayısıyla bir fonlama maliyetinin zaten aşağı inmiş bir durumda olduğunu ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz.
0: Peki Amerika'da faizler yükselirken Türkiye'nin faiz indirmesi risklidir diyen kesimler var. Siz nasıl düşünüyorsunuz?
1: Tabii bu da gerçekten yani konuşulan bir konu. Ama burada tabii Fed'in 25 baz puanlık bir artışı %37 ile %4 arasındaki büyük nominal faiz farkını anlamlı ölçüde değiştirmez. Asıl risk küresel risk iştahı, doların güçlenmesi ve en önemlisi enerji fiyatlarıdır. Çünkü bunlar Türkiye'yi doğrudan ciddi anlamda etkileyebilecek bir durum. Zaten Merkez Bankası'nın son enflasyona ilişkin karar metninde bu şeyi ifade etti. Yani jeopolitik nedenlerle yüksek seyreden enerji fiyatlarının enflasyon görünümünü yukarı yönlü risk oluşturduğunu açıkça ifade etti. Dolayısıyla burada 22 Ekim'de Merkez Bankası'nın alacağı karar gerçekten bu çerçevede önemli. Ama Amerika Merkez Bankası'ndan önce bu kararı alacak. Dolayısıyla burada Fed'den bağımsız bir şekilde hareket etme durumu söz konusu olmuş oluyor.
0: 28 Ekim'de de Fed faiz kararını verecek. O nasıl bir yol izler size göre?
1: Tabii burada Fed'in kararına baktığımız takdirde zaten uzun süre sonra Fed'in 25 baz puan artırarak %3,75 %4 aralığına faiz oranını çıkardığını ve bunda oy birliğiyle aldığını söylemek mümkün. Ve şu anda da tabii üyelerin önemli bir kısmı artış bekliyor. Fakat buradaki sorun şu. Yani bu artışın zamanlaması tartışılıyor. Yani Ekim'de mi olacak, Aralık'ta mı olacak? Bir de Kasım'da ara seçim
0: Seçim
1: var.
0: var.
1: Tabii şimdi seçim öncesi de faiz artışı söz konusu olduğu takdirde yani Trump'a nasıl bir yansıyacak?
0: Yarar
1: Yani
0: mı? İşine yarar mı?
1: yaramaz çünkü Trump zaten uzun zamandır faizlerin indirilmesini bekleyen
0: İstiyor.
1: bir tavır sergiliyor. Aslında hiçbir siyasetçiye yaramaz. Yani onu ifade etmek lazım
0: Faiz
1: çünkü
0: artırımı.
1: gayet tabii yani işte firmaların ondan sonra bireylerin finansmana ulaşması gerçekten çok zor. Finansman maliyeti çok yükseliyor. Şimdi böyle bir durumda seçim öncesi böyle bir artış söz konusu olduğu takdirde olumsuz bir tablo olarak yansıyacak. Zaten yapılan anketlerde de ara seçime ilişkin Trump'ın da tabii oranı düşük seviyelerde olduğu gözüküyor. Şimdi bu faiz artışı söz konusu olduğu takdirde bu da çok ciddi anlamda nedir?
0: Onun
1: Olumsuz bir
0: dışında
1: etki doğuracak.
0: sorun.
1: Ama diğer taraftan şu da var tabii. Ya tamam zayıf enflasyon, zayıf istihdam verileri var. Diğer taraftan yükselen bir enflasyon var. Yani Ocak 2026'da 2,4'lerden 3,7'lere gelmişsiniz. Gerçekten bu sıkıntılı bir durum. Dolayısıyla burada yani bir karar vermesi gerekiyor. Ama tabii Ekim'de şöyle bir durum da var. Sabit bırakma lehine ilişkin bir takım argümanlar da var. Muhtemelen Aralık'ta artırma ihtimali söz konusu olabilir. Burada Fed'in üyelerinin bazı sinyalleri var, gevşeme sinyalleri Ekim ayına ilişkin olarak. Tabii özellikle kişisel fiyat endeksi Fed'in toplantısından sonra gelecek. O endeks çok önemli, o veri çok önemli. O veriyi bekleyebilirler mi? İşte burada özellikle şu sinyali verebilirler. Nedir? Ekim'de işte sabit bırakma ama Aralık'ta kesin artırma. şeklinde şahin bir bakış sergileyebilirler. Ama diğer taraftan enflasyon yükselirken istihdamın zayıflaması ve

0: stagflasyon etkilerinin ortaya çıkması ABD ekonomisi açısından da ciddi bir olumsuzluk durumu. Fed bunu çok ciddi anlamda değerlendirecek.
1: Fed'in kararı Türkiye'yi nasıl etkiler hocam?
0: Tabii burada özellikle Fed faizi sabit bırakır ama Aralık için Şahin mesajı verirse ki zaten bu fiyatlanmış durumda. Piyasa tepkisi sınırlı kalır ama dolar güçlü seyrini korur. Ama ikinci senaryoya baktığımız takdirde Fed eğer 25 puan artırırsa o zaman tabii Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler açısından olumsuz bir durum sergilenir ve sermaye kaçışı söz konusu olabilir.
1: Peki bakalım neler olacak? Ekim sonuna kadar önemli adımlar gelecek. Biz de bunu takip edeceğiz,
0: Bekleyip göreceğiz tabii.
1: değerlendireceğiz. Evet. İkinci sorumuz Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos Dış Ticaret Endeksleri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ağustos Ödemeler Dengesi 13 Ekim'de açıklandı her ikisi de. Bu endeksler bize neyi anlatıyor hocam?
0: Dış ticaret endeksleri tabii ihracat ve ithalattaki değişimi ikiye ayırıyor fiyat ve miktar açısından. Bu ayrım çok önemli çünkü dolar cinsinden açıklanan ihracat ve ithalat rakamları hem fiyat hem miktar değişimini birlikte içeriyor. Bir ülke daha fazla mal sattığı için de aynı malı daha pahalıya sattığı için de ihracat arttı diyebilir, değil mi? Ya mesela bakıyoruz ihracat arttı diyoruz, ithalat arttı diyoruz. Ya burada fiyat mı arttı, miktar mı arttı? Veya her ikisi de mi arttı? Veya biri arttı diğeri düştü mü? O önemli, ona
1: Önemli.
0: bakmak lazım. Tabi Ağustos verisi net bir tablo çiziyor. İhracatta fiyatlar geçen yılın aynı ayına göre %8,5 oranda arttı. Miktar ise %0,4 azaldı.
1: Yani fiyat arttı o zaman.
0: Tabi fiyat artmış oluyor. İthalatta ise fiyatlar %13,7 artarken miktar %2,8 ne oldu? Geriledi. O zaman burada şunu görüyoruz. Yani siz daha az mal alarak ne yapıyorsunuz? Daha pahalı, daha yüksek fiyattan ithalat yapmış oluyorsunuz. Bu da tabii nedir?
1: Dezavantajlı
0: Olumsuz
1: bir durum,
0: bir
1: değil mi?
0: durum. Hatta bazen haberler görürüz ya, rekor ihracat yaptık.
1: Evet.
0: Yani
1: Ama bir o
0: şimdi
1: kadar da ithalat.
0: bakmanız lazım orada. Yani fiyat nedir? Fiyatta artış var mı? İşte miktarda artış var mı? Yani bir bütün olarak değerlendirmek lazım.
1: Peki ihracat tarafında ayrıntılara inersek hocam ne görüyoruz tablo
0: Tabi
1: olarak?
0: burada en önemli kalem imalat sanayi. Çünkü ihracatımızın ezici çoğunluğu imalat sektöründe. Ortalama ihracatın %93-94'ünün imalat sektörü olduğunu söylemek mümkün. Gıda dışı imalat ürünlerinde ihracat fiyatı %5,1 artarken ihracat miktarı %4,5 düşmüş. Yani biz nedir? Sattığımız mal azalırken fiyatı
1: Art.
0: artmış oluyor. Bu olumlu bir durum aslında. Dolayısıyla burada tabii bir rekabetçilik sinyali de var. Dolayısıyla biz daha pahalıya mal satabiliyoruz. Onu da net bir şekilde görmüş oluyoruz. Bunun yanında diğer kalemlere baktığımız zaman tablo biraz daha karışıyor. Yakıt ihracatında fiyat %47,1 artarken miktar %20 düşmüş. Yani rafine ürün ihracatındaki değer artışı tamamen
1: Fiyat.
0: fiyattan geliyor. Yakıt dışı ham maddelerde ise hem fiyat %10,9 hem de miktar %19,3 artmış. Gıda, içecek ve tütünde ise fiyat %7,4, miktar ise %1,9 yükseldiğini ne yapıyoruz? Görebiliyoruz.
1: Peki ithalat tarafına bakarsak ayrıntılarda neler görüyoruz?
0: Tabii ithalatta fiyat artışının merkezinde yakıt var. Ya ciddi anlamda bizim akaryakıt, petrol ürünleri ithal ettiğimizi söylemek mümkün. İthal ettiğimiz yakıtların birim fiyatı yıllık %35,9 arttı. Buna karşılık yakıt ithalatı miktarı %1,6 azaldı. Dolayısıyla bu gerçekten de nedir? Enerjiyi biz fazla almadığımız halde daha pahalıya ithal ettiğimizi söylemek mümkün. Özellikle İran ABD savaşının Türkiye'ye faturasının da bu çerçevede yüksek olduğunu ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Bunun yanında yakıt dışı ham madde ithalatında fiyat %12,5, miktar %8,3 artmış. İmalat ürünleri ithalatında fiyat %7,5 artarken miktarın %0,5 azaldığını söylemek mümkün. Gıda ithalatında ise ilginç bir tablo var. Bunu özellikle söylemek gerekir. Fiyat %4,2 düşerken miktar %36,2 artmış.
1: Gıda
0: Gıda.
1: ithal ediyoruz o
0: Tabii.
1: zaman. Bu

0: Bolca dışarıda.
1: Tabii yani özellikle diyelim ki soğan bir ara fiyat çok ciddi anlamda artmıştı. Hemen ne oldu?
0: Bakliyat.
1: Tabii gümrük duvarları indirildi. Şimdi o zaman ne yapıyorsunuz? Dışarıdan ciddi anlamda ucuz soğan alıyorsunuz ve yüksek miktarda. Tabii dönem dönem bunu takip etmek gerekiyor. Tabii burada özellikle yurt içi arıza bir sıkıntı olduğu takdirde bu durumu
0: İthalata
1: tabii
0: yöneliniyor.
1: bu durumu söylemek mümkün.
0: Deniyor ki dış ticaret haddi geriledi. Bu ne anlama geliyor hocam?
1: Dış ticaret harcı ihracat fiyatlarının ithalat fiyatlarına oranı olarak ifade edilebilir. Ağustos 2025'te 94,3 olan bu oran Ağustos 2026'da 4,3 puan düşerek 90'a geriledi. Yani basit bir ifadeyle aynı miktarda ihracatla geçen yıla göre yaklaşık %4,6 daha az ithalat yapabiliyoruz. Sattığımız malın aldığımız mala karşılık gelen değerinin azaldığını bu çerçevede söylemek mümkün. Tabii yine bunun ana nedeni enerji. Yani çok ciddi anlamda nedir? Enerji ithal ettiğimizi söylemek mümkün. İhracat fiyatları ortalama %8,5 artarken ithalat fiyatlarının %13,7 arttığını söylemek mümkün. İşte bu aradaki fark özellikle bu enerji ithalatından, enerjideki büyük fiyat artışından kaynaklandığını söylemek gerekiyor. Tabii dış ticaret haddindeki bozulma, dış ticaret açığı ve cari denge üzerinde de olumsuz bir denge oluşturabileceğini söyleyebiliriz.
0: Bütün bu verileri alt alta koyduğumuzda hocam bize nasıl bir mesaj veriyor?
1: Tabi burada 3 mesaj var. Birincisi dolar bazında konuşulan artışlar büyük ölçüde fiyattan geliyor. Reel tablo yani miktarlar çok daha zayıf kalıyor. İkincisi imalat sanayi ihracatında miktarın %4,5 düşmesi rekabetçilik açısından ciddi bir uyarı. Üçüncüsü ithalat miktarındaki gerileme iç talebin soğuduğunu gösteriyor. Ama enerji fiyatları yüksek kaldıkça dış ticaret haddi aleyhimize işler. Dolayısıyla bu özellikle ödemeler dengesi açısından olumsuz bir durum oluşturacağını söylemek mümkün.
0: Peki bu verileri böyle değerlendirebiliriz. Gelelim bir başka soruya. Bankaların takipteki alacaklarını soracağız şimdi ama önce bir soralım. Bankaların takipteki alacakları ne demek?
1: Tabii bu özellikle vermiş olduğu krediler, kredi kartları ödemediği takdirde nedir? Belirli bir süre sonra işte takibe yani
0: Yani banka bir
1: icra
0: kredi
1: işlemi.
0: veriyor.
1: Tabii
0: Ona
1: ödemediği takdirde onu takip
0: ödenmediğinde.
1: edecek. Tabii takibe düştüğü an ona banka riske girmemek için karşılık ayırmak zorunda. Karşılıklar da var. Onu da ifade etmemiz gerekir.
0: Peki nasıl son durum nedir bu takipteki
1: Yani
0: alacaklarda?
1: tablo gerçekten endişe verici. Özellikle takipteki alacaklar o 2 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 26 milyar civarında bir artış ile 914 milyar seviyesine çıkmış. Yani 1 trilyon civarında şu anda takipteki bir alacağımız var. Ve haftalık %3'lük bir artış ile son 13 haftanın üzerine çıkmış durumda.
0: Kötü bu, değil mi? Kötü
1: Tabii.
0: bir haber.
1: Tabii takipteki alacakların kredileri oranı, toplam kredileri oranı %3,09'a çıkmış durumda.
0: Krediler de büyüyor hocam. O zaman normal sayılmaz mı bu artış?
1: Şimdi evet krediler de büyüyor, takipteki alacaklar da büyüyor ama önemli olan bunların büyüme hızları. Ve baktığımız takdirde ödenmeyen borçların kredilerden daha fazla daha yüksek oranda arttığını söyleyebiliyoruz. Son bir yılda toplam krediler cari olarak %35 büyürken takipteki alacaklar %81,5 büyümüş. Korkunç bir artış var. Tabii takipteki alacakların kredileri oranı %2,4'ten %3,2'ye yükselmiş. Bu oranın kaynaklara göre küçük farklılıklar göstermesi tabii hesaplama yönteminden kaynaklanıyor. Ama sonuç itibariyle şunu söylüyoruz burada. Takipteki alacakların son bir yıl içerisinde yani çok ciddi anlamda arttığını söylemek mümkün.
0: Peki o en çok hangi kalemlerde artış var? Ona baktığımızda ne görüyoruz?
1: Yani öncelikli olarak ihtiyaç kredilerine baktığımız zaman tabii yılbaşından bu yana %18,7 büyürken bu kredilerdeki takipteki alacakların da %52,4 arttığını ve 116 milyar liradan 176 milyara geldi.

0: dediğini söylemek mümkün.
1: Peki.
0: Tabii burada özellikle kredi kartlarına baktığımız takdirde kredi kartlarının da 125 milyardan 200 milyara çıktığını söyleyebiliriz. Ama asıl kritik veri şu KOBİ'lerde. Yani asıl önemli olan nokta o sanayi açısından. KOBİ'lerde takibe düşen kredilerde %86,3 artış var. Ve takibe uğrayan kredilerin üçte biri KOBİ'lerde. Dolayısıyla şu anda 320 milyar TL civarında takibe düşen KOBİ kredisi var. Bu da özellikle üretim açısından, sanayi açısından olumsuz bir durum olarak değerlendirebilir. Ve KOBİ'lerin bu çerçevede finansmana ulaşmada ciddi bir sıkıntı olduğunu söyleyebiliriz.
1: Peki bu hızlı artışın nedenlerine bakarsak neler söyleyebiliriz? Bir de bankacılık sektörü için bir risk oluşturuyor mu?
0: Tabii şimdi öncelikle yüksek faiz. Yani %37 politika faizi gerçekten yüksek. İkinci olarak bir reel gelir kaybı var. Yani enflasyon var. Enflasyon gelirinizi ciddi anlamda eritiyor. Yani borçlanıyorsunuz, kredi kartı kullanıyorsunuz. Ciddi anlamda bozuluyor. Kredi büyümesi sınırları var. Yani bankalar istediğiniz zaman size kredi vermiyor. Kredilerinizi kapatamıyorsunuz. Bunun yanında tabi zamanlama açısından baktığımız takdirde takipteki alacaklar gecikmeli bir gösterge. Bugün gördüğümüz geçmiş aylardaki sıkı para politikasının ve savaş şokunun etkisi. Ama şu anda baktığımız zaman tam sistemik bir risk görünümü söz konusu değil ama dikkat edilmesi gereken bir eğilim olduğunu ne yapabiliyoruz? Söyleyebiliyoruz.
1: Bu faiz indirimleri başlarsa tablo düzelir mi hocam?
0: Düzelir ama gecikmeli. Yani birkaç çeyrek geçmesi gerekiyor. Çünkü etkisi daha sonra gözükecek.
1: Az bir süremiz kaldı. Bir de bir önemli başlık daha var. O da tarım ürünleri üretici fiyatları. Türkiye İstatistik Kurumu o değerleri de açıkladı. Rakamlar bize ne söylüyor hocam?
0: Evet, Eylül verisine göre tarım ürünleri üretici fiyatları bir önceki aya göre %1,99 azaldı. Yıllık artış %12,93. Yılbaşından bu yana artış da %7,03 oldu. 12 aylık artışın da %30'larda olduğunu söylemek mümkün. Tabii bu son rakam önemli. Yıllık oranın %13'e inmesi yeni bir gelişme. Son bir yılın ortalamasına bakınca da hala tarım fiyatlarının %30 üzerinde seyrettiğini ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz.
1: Aylık %2 bir düşüş var. Bunun sebebini neye bağlıyorsunuz?
0: Tabii burada özellikle mevsimsel Eylül hasat ayı arz arttıkça bahçe ürünlerinin fiyatı tabii düşer doğal olarak. Dolayısıyla ama burada dikkat edilmesi gereken nokta şu. Aynı ayda tek yıllık bitkisel ürünlerde fiyatlar yatay kalırken işte canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde %1 arttığını söyleyebiliriz. Yani burada özellikle et ürünleri, yumurta ürünlerinde fiyatın yukarı yönlü yükselmeye devam ettiğini söylemek mümkün.
1: Evet, böylece toparlıyoruz verileri, değil mi hocam? Başka ekleyeceğimiz bir şey var mı?
0: Tabii burada özellikle tabii bu şey önemli. Bu tarım sektörüne ilişkin veriler önemli. Kısa vadede olumlu bir sinyal var. Ama tabii burada özellikle sebze ve hayvansal ürünlerde bir artış olduğunu, enerji maliyetlerinin de ciddi bir risk oluşturduğunu söylemek mümkün.
1: Peki bu mesajla bu haftayı da kapatalım. Hocam verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz
0: Ben de
1: katıldığınız
0: çok
1: için.
0: teşekkür ederim.
1: Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Seyfi Yıldız hazırladı ekonomi penceresini sizler için sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcımız Zeynep Düğmeci sesimizi size Sefa Ak'tan ulaştırdı ve spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Haftaya görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Ekonomi Penceresi.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Tarihte insanlığın devirleri taş çağı ile başlar. Bu dönemi maden çağı izler. Maden çağında sırasıyla bakır, tunç ve demir çağları yaşanmıştır. Taş çağından demir çağının bitimine kadar olan döneme tarih öncesidir.

0: öncesi çağlar denir. Demir çağı denince de milattan önce binli yıllar anlaşılır. O yıllar bize antik Mısır, Mezopotamya, Hititler, Kartaca gibi medeniyetleri anlatır. O yıllarda Kenan bölgesinde yani günümüzdeki Ürdün'de Moab krallığı bulunuyordu. Milattan önce 840'ta Moab kralı Meşa, Tanrı Kemoş'tan bahseden ve 34 satırlık yazı bulunan 1 metre uzunluğunda bir dikili taş hazırlattı. Bu yazıt 1868 yılında Ürdün'de bir Fransız rahip tarafından fark edildi. Tarihi yazıt o tarihte Osmanlı İmparatorluğu'nun elinde bulunan Ürdün'den nasıl olduysa Paris'teki Louvre Müzesi'ne götürüldü. Moab yazıtının tarihsel bilgiler dışındaki en önemli özelliği kelimeler arasındaki noktalar ve bölümlerin sonunu işaretleyen dikey çizgilerdir. Bunlar dünyanın ilk noktalama işaretleri olarak tarihe geçmiştir. O güne kadar kelimeler birbirine bitişik yazılıp aralarına hiçbir belirleyici işaret konulmazken M.Ö. 800'lü yıllarda ilk noktalama işaretleri ortaya çıkmış. M.Ö. 5. yüzyılda Yunan oyun yazarları oyuncuların replikleri söylerken nerede duraklaması gerektiğini göstermek için bazı temel semboller kullanmaya başlamış. M.Ö. 3. yüzyılda Mısır'ın İskenderiye kentinde dünyanın ilk büyük kütüphanesini kuran Aristofanes, buradaki yüz binlerce parşömen tomarını okumak için çok zaman kaybediyordu. Aristofanes, sonu gelmez şekilde sıralanmış harfleri cümlelere bölerek nokta işaretiyle ayırmaya başladı. Böylece okurken anlamlı duraklamalar yapılmaya başlandı. Noktalama kavramı da bu noktalarla ortaya çıktı. Hristiyanlığın ortaya çıkışından sonra ilk İncil'ler elle yazılıyordu. Zamanla altın yaldızlarla ve süslü harflerle donatıldı, paragraf işaretleriyle bölümlere ayrıldı. 6. yüzyılda İncil yazarları durma sürelerini de belirtmek üzere Aristofanes'in noktalarını yeniden düzenledi. Matbaanın ortaya çıkışı noktalama işaretlerini adeta zorunlu duruma getirdi. Hele ki günümüzde bilgisayarlar noktalama işaretlerini siz koymasanız bile kendisi öneriyor. Şöyle bir cümle düşünelim. ABC 1 2 3 doremi yazmak çok kolay. Bu cümleyi virgülsüz yazsanız okuyabilen ve anlayan olur mu? Ünlü diksiyon hocası Nusret Şenbay noktalamayı bir metnin içinde yazarın kullandığı işaretler olarak tanımlıyor. Yazılı dilde anlamı ve ritmi düzenleyen işaretler sistemidir noktalama. Ancak yerinde ve doğru olarak kullanılmazsa anlamı alt üst eder. Metinleri okumayı, çözümlemeyi kolaylaştırmak için noktalama denilen yöntemleri uygularız. Metindeki noktalamalar yazı noktalamasıdır. Ne var ki bir metni sesli okuyan herkes metin üzerinde kendi noktalama işaretlerini de koyabilir. Buna söz noktalaması diyoruz. Söz noktalaması, bir metni sesli okumak için durak yerlerini, soluklamayı, ses bükümlerini, ses tonunu ve vurguları belirten işaretlerdir. Noktalama işaretlerinin kullanılmadığı dönemlere ait tarihi metinlerde çoğu kez noktalama işaretini bulamayabilirsiniz. Çünkü özgün çevirilerde metne sadık kalmak amaçlanır. Böyle metinler radyo ve televizyonlarda yayınlanacaksa prodüktör ya da spiker kendi tercihine göre söz noktalaması yapar. Noktalamalar metnin temposunu ve duygusunu yansıtan işaretlerdir. Noktalama işaretlerini eksik koyan bazı yazarlar gerçekte harcadıkları emeğe yazık ediyor. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo, sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.

Hayal perdesindeki suretlerden, modern sahnelerin ışıklarına uzanan köklü hikayeler. Toplumsal dönüşümlerin sahnedeki yansıması, unutulmaz oyunlar, usta yazarlar ve perde arkasındaki büyük emek. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var. Her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 14.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Sevgili dinleyenlerimiz, Türkiye'nin Sesi Radyosu'na, Gündem Enerji'ye bir kez daha hoş geldiniz. FM programımız sizler için Gülşen Ayvaz hazırladı. Sefa Aktan, teknik yönetmenimiz, sesimizin sizlere ulaşmasını sağlıyor. Ve Anadolu Ajansı Enerji Haberleri Müdürü Barış Sağlam ve ben Mahmut Gürer, önümüzdeki yarım saat boyunca sizlerle birlikte Gündem Enerji programında beraber olacağız. Efendim bizlere çift 09312 463 34 19 ve çift 09312 463 34 21 numaralı telefonlardan ulaşıp soru, görüş ve önerilerinizi

0: iletebilirsiniz. Ayrıca bizleri radyo.trt.net.tr üzerinden TSR Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu sekmesini seçerek de dinleyebilirsiniz. Yine TRT Dinle uygulamasından da bizleri konuk edebilirsiniz diyelim. Şimdi bu hafta birazcık kışa yaklaşmaya başladık sevgili Barış.
1: Evet.
0: Yavaş yavaş ve biraz bunu konuşalım istedim ama biraz daha küresel çapta konuşalım istedim. Yani
1: evet.
0: Kombi bakımı, arabaların radyatörüne antifriz koyun falan değil de onun yerine küresel enerji siyasetinde kışın yaklaşması bir winter is coming efekti yapar mı? Onu konuşalım istiyorum ama tabii soğuk günlerin de sayısı arttı. Kış yavaş yavaş artık sonbaharın çıkış döneminde kendini göstermeye başladı ki ne yazık ki İstanbul'da da çok yoğun yağışla iki vatandaşımız hayatını kaybetti. Onlara Allah'tan rahmet dileyelim. İstanbul'dan bizi dinleyenlere de geçmiş olsun diyelim. Aman dikkat, bugün de dışarıya çıkmasanız iyi edersiniz. Yarın için de okullar İstanbul'da tekrar tatil edildi. Onu da hatırlatalım, sıcak haberler olarak söyleyelim. Ve biz işin siyaset kısmına geçelim. Şimdi Hürmüz ve Ukrayna-Rusya krizi dünyayı bir küresel enerji darboğazına soktu. Bu
1: evet.
0: ilk başlangıcı Kuzey Akım Hattı'nın aslında devreden çıkmasıyla başladı. Devamında Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında yaptırımlar geldi. Ardından Hürmüz Boğazı'ndan Katar LNG'si çıkamadı. O arada Japonya, Çin, Türkiye Afrika LNG'sini zaten önceden topladığı için Avrupa birazcık baldırı çıplak kaldı enerji bakımından demek herhalde yanlış olmaz. En son baktığımda da veriler Kasım ayında %70'e doğalgaz depolarını çıkardık çıkaramadık sıkıntı yaşarız sürecine ve bir panik yaklaşımına girmiş görünüyorlardı.
1: Evet.
0: Buradan konuşmaya başlayalım ama devamında senden yeni dizel anlaşması ve LNG Rusya Avrupa Birliği işlerinde konuşmanı isteyeceğim.
1: Tamam, şimdi Avrupa kışa hazır mı? Soru bu. Avrupa'nın kışa hazır olabilmesinin önünde birkaç engel var. Bunlardan birincisi Rusya-Ukrayna savaşı, ikincisi de Hürmüz Boğazı ve bunların küresel etkileri. Şimdi Avrupa'nın doğalgazla sorunu Rusya'nın Ukrayna'ya tek taraflı olarak saldırması ve Doğu Ukrayna'yı yavaş yavaş ilhak etmesiyle başladı. Ve bu kapsamda Avrupa'nın Rusya'ya uyguladığı yasaklar çerçevesinde de enerji ithalatını minimize etmek adına Rusya enerji ithalatını kısıtlamalar ve yaptırımlar söz konusu oldu. Yavaş yavaş Rusya'nın doğal gazını kesti Avrupa Birliği. Ki Avrupa Birliği'nin %40 ila 60 bazı dönemlerde 60'a çıkan bir ihtiyacını karşılayan bir kaynaktı. Bu kadar büyük bir kaynağın yerine yenisini eklemek zaten zor. Bu kadar büyük bir kaynağın oluşturduğu etkiyi gidermek zor. Bir de bunun üstüne Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler eklenince dünyanın %25'inin doğalgaz ve petrolün yaklaşık olarak geçtiği bu körfezden, bu boğazdan artık sevkiyatlar da çok büyük yara aldı. Katar buradaki en büyük ve bu arada İran'da tabii. İran ve Katar en büyük tedarikçilerdi. Onların da tedariklerinde büyük problemler yaşanmaya başladı. Bu da küresel olarak arzı daralttı. Ama Avrupa Birliği özelinde doğrudan boru hattıyla tedarik edilen doğalgazın bitmesine ki bu ucuz olan alternatif. Hı hı. Ve daha stabil olan bir alternatif. Onun yerine LNG yani likit doğalgaz geçti. Bu daha pahalı olan ve daha
0: zor
1: volatil bulunabilen, hı hı, daha zor bulunan bir ne yazık ki kaynak oldu Avrupa Birliği için.
0: Yani şöyle mi demek lazım aslında? Vallahi kesiyorum lafını ama yani bulunabilir ama biraz da cep yakar.
1: Zaten
0: yani istediğinizde bulamayacaksınız diye bir şey yok ama faturası da ağır oluyor.
1: Yani sorun gaz bulmak değil, gazı hangi fiyattan bulacağı.
0: Evet.
1: Bu çok çok önemli. Şimdi Avrupa Birliği'nin doğalgaz depolarının dolumluk oranı %74.3. Bu Almanya'da %60.08, Fransa'da 87.4 ama Fransa'nın sadece neredeyse sadece konutlar için bu doğalgaza ihtiyacı var. Neredeyse diyorum, tamamıyla değil. İtalya'nın doğruluk oranı %90 civarlarında. Yani İtalya zaten bu konuda doğrudan TAP'ın da devamı olduğu için, TANAP'ın devamı TAP'ta olduğu için, hı hı, yani her halükarda biraz daha şanslı
0: bir
1: konumda.
0: Bir de onların şirketi, milli şirketleri, evet, her yerde sondaj faaliyeti yürütüyor,
1: evet,
0: ve oradan da rahatça alabiliyorlar.
1: Evet, yani Avrupa'nın altyapısı kış talebini karşılayabilecek bir esnekliğe sahip gibi görünebiliyor ama Düşük stoklar ve elenci

0: tedarikindeki belirsizlikler en büyük problem. Şimdi ben rakamlar çıkardım. Avrupa Birliği'nin doğalgaz depoları toplamda yaklaşık 107 milyar metreküp. Bunun şu andaki 90, yani %90 seviyesi olsa 96 milyar metreküp yapıyor. Ama şu an %74 olan rakam, %74'lük rakam yaklaşık 80 milyar metreküp'e denk geliyor. Yani arada bir 18 milyar metreküplük bir boşluk var. Hı hı. Bu da yaklaşık 167 LNG kargosuna denk geliyor. Şimdi bu fiyatlardan, günümüz fiyatları üzerinden bakıldığında 167 kargo TTF olan, yani Avrupa'nın en derinlikli doğalgaz borsası olan fiyatlardan kıyasladığımızda 15.5 milyar dolara doluyor. Yani 16 milyar dolar değil.
1: Çok büyük para.
0: Çok büyük para. Peki spot olsa yaklaşık 9 milyar dolar. Bu da az para değil. Yani 10 milyar dolar diyeyim buna, değişen fiyatları da öngördüğümüzde. Şimdi Avrupa Birliği'nin önünde yaklaşık 15 ila 10 milyar, ya yani 10 ila 15 milyar dolar arasında bir boşluk var ve bunu en çok Almanya'nın doldurması gerekiyor. Bu darboğazın içerisindeki en kritik konumda olan ülke Almanya. Almanya'nın sanayisi ve konutları doğalgaz bağımlısı durumunda. Her ne kadar yenilenebilir enerjiyi arttırmaya çalışsalar da Türkiye gibi güneşlenmesi olan, rüzgarı olan bir ülke değil. Olsa bile geniş alanlara sahip değil. Bu nedenle Türkiye'nin üretebildiği kadar yenilenebilir enerji de üretemiyor. Şimdi bu soğuk hava dalgaları stoklardan çekişleri arttıracak görünüyor. Hı hı. Bu da daha fazla ihtiyaç, normalden daha fazla ihtiyaç olacak. Bu da zaten fiyatları yüksek olan bir maddenin Avrupa'nın artan ihtiyaçları dolayısıyla, yine Avrupa'nın kendi bacağını sıkması dolayısıyla yine fiyatlar artacak. Hı hı. Yani her halükarda önümüzdeki günlerde Avrupa'nın LNG tedariki için Asya ile de rekabete düşünüldüğünde işler hiçbir şekilde iç açıcı görünmüyor açıkçası. Avrupa Birliği'nin şu andaki fiyatlar üzerinden diyelim ki 10 milyar dolar, alt bazı alalım, 10 milyar dolarlık bir açığı var. Ve bu açığı doldurmak ilerleyen günlerde 10 milyar dolara değil, belki de daha fazla bir daha rakama mal olacak.
1: Çünkü rekabet süreci var Barış. Yani şimdi baktığımızda evet alacağım dediğiniz zaman alabiliyorsunuz, bulabiliyorsunuz ama onun birden fazla alıcısı olursa, örneğin Çin, Japonya, Güney Kore gibi ülkeler... Hı hı. Bu sefer fiyat artıyor.
0: Bakın çok ilginç bir şey var. Bunu daha önce de konuştuk ya burada. Çin doğalgazını artık satan bir konuma geldi. Hı hı. Belirli oranda satıyor. Ama işin şöyle bir yanı var. Çin bu fiyatı, yani bu doğalgazı aldığı fiyata satmıyor doğal olarak.
1: Tabii ki.
0: O da bir kar ortaya koyuyor. Yani sonuç itibariyle piyasada bugün kışın gelmeye yaklaştığı bu günlerde Avrupa Birliği'nin sürekli artan bir doğalgaz fiyatıyla mücadele edeceğini öngörebiliriz. Eğer daha da soğuk hava dalgaları da daha da artar ve soğuk hava dalgalarının dereceleri daha da düşerse, bu beklenti ve bu ihtiyaç daha da artacak ve Avrupa Birliği'ni daha zor bir konuma getirecek. Türkiye'yi konuşalım mı bu konuda?
1: Konuşalım. Şimdi ben birkaç bir şey söylemek istiyorum. Çok özür dileyerek hemen şurada not almıştım. Birincisi, uluslararası ajanslar 3 tane projeksiyon yapmışlar Avrupa için. 3 kış senaryosu çıkartmışlar. Evet. Yani o kadar artık aslında zor durumdalar ki, ne olursa ne yaparızı, yani böyle boldan boldan her şeyi kullanan Avrupa tedarik anlamında çok ciddi hesaplamaya başlamış. Ilıman, mevsim normalleri ve sert soğuk kış,
0: evet,
1: çıkartmışlar. Bu ılıman kışta LNG arzında bir toparlanma bekliyormuş Avrupa Birliği.
0: Eğer olursa ılıman.
1: Olursa talep baskısının azalacağını ve fiyatların da en azından sabit kalabileceğini değerlendirmişler. Normal kışta Asya ile bir rekabet süreci yaşayacağını öngörüyor Avrupa. Hı hı. Ve bu söylediğin 10 milyar avro seviyelerinin 15 milyar avrolara kadar çıkabileceğini değerlendiriyor. Özellikle Almanya fiyatları yükselten bir unsur olarak öne çıkabiliyor.
0: Evet.
1: Sert uzun kışta ise,
0: aman yarabbim,
1: 2-3 katlık fiyat artışlarının söz konusu olabileceği değerlendiriliyor.
0: Nasıl doğal yani, gazı 30 Avrupa'da. Milyar dolar?
1: Hayır, 30 milyar dolar değil, vatandaşın cebine yansıyandan söz
0: ediyor. Okey,
1: yani,
0: okey.
1: Almanya'daki doğalgaz Türkiye'deki doğalgazın 4 kat 5 kat daha fazla fiyatına, anladım, vatandaşın cebine girecek olabilir. Bizim bir sıkıntımız yok.
0: Bu da elektrik fiyatları ve doğalgaz doğrudan. Hem tabii, elektrik hem doğalgaz. Tabii.

0: Bir de cari açıda da oradan.
1: Tabii, tabii.
0: Şimdi Türkiye'yi konuşalım. Enerji Bakanı yani 6. kez falan söyledi yanlış bilmiyorsam. Depolarımız tam dolu. LNG anlaşmalarımız tamam. Arz ya da taleple ilgili bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyoruz dedi.
1: Evet.
0: Bunu da birkaç kez söyledi.
1: Şimdi bunu niye özellikle konuşalım dedim. Şimdi 6.3 milyar dolarlık bir toplam kapasitemiz var. Silivri'de 4.6, Tuzgölü'nde 1.7. Şimdi Silivri'de 2028'de 6 milyar metreküp'e çıkarılması, 2032'de de Tuzgölü'nün 8.5'e çıkarılması, yani yaklaşık 15 milyar metreküp'e çıkması, hı hı, hesap ediliyor. Türkiye'nin şu anda resmi açıklamalarla teyit edilmiş bir doluluk oranı var ve bu doluluk oranı Türkiye'nin faydasına gibi görünüyor. Bazı noktalarda özellikle doğalgaz üretiminin, daha doğrusu pardon, doğalgaz tüketiminin eğer kış normallerinin altında geçerse, hı hı, ve güneşlenme vakti de artarsa Türkiye'de bir yenilenebilir enerji üretimi fazlalığı da söz konusu olacak. Bu da bizim doğalgaza talebinin azalmasına neden olabilir. Ama kış sert geçerse Türkiye'de normal senaryolarını işletmeye devam edecek. Hı hı. Şu anda Türkiye'de yani enerji açısından bir rahatlık var ve bu rahatlığı daha önce biz hissetmiyorduk.
0: Evet,
1: sen
0: tabii.
1: De ben de bu piyasaları yakından takip ediyoruz, sektörü yakından takip ediyoruz. Hep bir İran kesintisi olurdu.
0: Evet, mücbir sebepler.
1: Hep mücbir sebep olurdu, hiç ne
0: artık
1: yazık ki.
0: Normali mücbir hale geldiği için.
1: Tabii yani bir durup dururken bir kesilirdi. Türkiye'nin en çok ihtiyaç duyduğu zamanlarda kesilmesi de çok ilginç tesadüfler olurdu nedense. Tabii tesadüf diyorum tırnak içerisinde. Her halükarda bunları aşmış olmamız ve artık daha güvenle bakabiliyor olmamız bizi sevindiriyor, ama bu şu demek değil. Türkiye enerjide tam bağımsız ve son derece sorunsuz demek değil, ama ilerleyen dönemlerde özellikle deniz üstü rüzgarı da girecek. Hı-hı. Miksimizde, yani enerji karışımımızda daha önce var olmayan bir yeni bir kaynak olacak, ama en önemlisi Akkuyu devreye girecek. Daha önce hiç var olmayan ve bizim ikimizin de belki de hayal edemeyeceği kadar önemli bir şey hayata geçmiş olacak. Umarız bu böyle devam eder. Özellikle yenilenebilirin de katkısı artar diye ümit
0: yani
1: ediyoruz.
0: Yani şimdi sevgili dinleyenlerimiz de şöyle düşünmesin. Ya benim ocağımda yanan doğalgazla akkuyu nükleerden gelecek elektriğin ne alakası var? Eve yeni ocak mı alacağız diye olabilir. Hayır. Niye hayır? Çünkü elektrik üretimi için kullandığınız doğalgazı hane halkına ve sanayiye aktarabileceksiniz.
1: Evet.
0: Böylece sizin evinizdeki ocak yanmaya devam edecek. Yani elektrik bunu bir şekilde etkilemeyecek. Bir soru sana. Bunu ben son dönemde çok duyuyorum. Türkiye'nin elinde enerji bakımından bir fazla oluşabilir bu kış enerji anlaşmalarından dolayı deniyor. O da tabii depo dolu kalacak. Depodan
1: evet,
0: kullanmayacağız. Biz onları kullanmaya devam edeceğiz. Amerika ile sadece 2 ay önce 11 tane yeni LNG
1: evet,
0: anlaşması yapıldı.
1: Evet.
0: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu süreci içerisinde. Baktığımızda Cezayir ile Nijerya ile aynı şekilde devam ediyor. Avrupa Rusya'dan alamazken biz Rusya'dan neredeyse 50 milyar metreküp doğalgaz alıyoruz yıldan. Azerbaycan'dan gelen var 12 ila 13 milyar metreküp seviyelerinde. Ve kendi çıkardığımız doğalgaz var. O da ne kadarı vardı bilmiyorum ama herhalde bir 1 milyar metreküpe yaklaşmış mıdır?
1: Olabilir.
0: O civarlarda da dedi. Yani elimizde bir doğalgaz var bizim kullandığımız. Elektrifikasyon süreciyle bu yenilenebilir enerjinin artışıyla birlikte, ki kışın düşecek birazcık bunların oranı.
1: Evet.
0: Ama baktığımızda elimizde bir enerji fazlası var. Türkiye diyelim ki Nijerya ile anlaşma yaptı. Bunları da yanlış bilmiyorsam enerji merkezi olma olasılığı ve çalışmaları doğrultusunda yaptı anlaşmaları. Türkiye'ye doğru bir gemi geliyor.
1: Evet.
0: Diyelim ki Nijerya'dan böyle yavaş yavaş, hı-hı, yaklaşıyor. Ve Almanya dedi ki bize, ya bu gemi buraya geliyor ama size doğru. Biz bu doğalgazı sizden satın almak istiyoruz.
1: Şimdi evet.
0: Siz bunu metreküpünü 1000 euro vermişsiniz. Hı-hı. Tamamen afaki konuşuyorum. Biz acaba bunu sizden almak istesek biz bunlara 2500'den veririz kardeş. Sevgili Hans deyip verebiliyor muyuz?
1: Şimdi birincisi biraz sistemi anlatayım. Böyle bir şeyin olabilmesi için sizin re-export, yani bunu tekrar ihraç edebilme şartını sözleşmenize eklemiş olmanız gerekiyor. Yani ben bunu alırım, kullanmazsam istediğim yere satarım şeklinde bir anlayış yok. Bu anlaşmalarla verilmiş haklara bağlı.

0: Türkiye bunu zaten enerji ticaret merkezi olma stratejisiyle imzaladığı için birçok anlaşmasında bunun reeksport hakkına da sahip.
1: Evet, öyle olduğunu biliyor. Amerikalılarla ve Cezayir'le yapılan en azından öyle olduğunu biliyoruz.
0: Şimdi bu kapsamda Almanya'nın ya da başka herhangi bir ülkenin Türkiye'ye böyle bir ihtiyaç serdettiğinde bazı kanallar vardır. O kanallar üzerinden konuşulur. Zaten bunu satıp satamayacağını Türkiye bunu beyan eder. Bu beyan kapsamında da böyle bir ihtiyacı hangi ülke ise talep eder. Ve daha yukarı bir fiyattan tıpkı Çin'in yaptığı gibi. Çin bugün
1: Onu
0: artık
1: konuşmuşsun,
0: evet yani
1: soruyorum zaten.
0: Çin tıpkı bir ihracatçı gibi bu süreci yönetmeye başladı ve ciddi miktarda satışlar yapıyor. Türkiye'de bunu
1: Yani Çin'de
0: yapabilir.
1: gerçekten ya kırmızıya boyayıp satacak neredeyse. Yani inanılmaz. Yani Çin'in ticari zekası özellikle 90'ların sonundan sonra başlayan,
0: Evet.
1: Clinton'la ziyaretinden sonra başlayan açılımı inanılmaz. Yani her konuda ama enerjide de.
0: Şimdi burada bir şeyi yani gazeteci olduğum için rahat duramıyorum, söylemem gerekiyor. Çin'in bu kadar açılabilmesinin temel nedeni uluslararası finans sisteminin Çin'in her türlü projesi için inanılmaz bir kredi açmasıyla mümkün oldu. Yurt dışındaki büyük küresel firmaların tamamının Çin'deki yatırımları uluslararası finans tarafından çok uygun koşullarla finanse edildi. Yani biz Türkiye olarak bir finansman bulurken zorlandığımızın hiçbirini Çin 1970'ten sonra özellikle Henry Kissinger açılımıyla birlikte yaşamamaya başladı. Çünkü bu Amerika Birleşik Devletleri'nin doların küresel olarak hakimiyetini garanti altına almak için yaptığı bir işlemin bir parçasıydı. Uluslararası küresel sistem ve Amerika Birleşik Devletleri bunu birlikte yaptılar ve bugüne gelindi. Yani hani affedersiniz neyse onu söylemeyeyim. Yani Çin'in bir bu kadar da büyük bir zekası şeyi yok. Yani bu sistemin bir parçası olması için geliştirilmişti. Bugün ama Çin'in beklenenin çok üstünde bir gelişim gösterdiğini düşünebilir miyiz? Düşünebiliriz. Burada da altınla gerçekleşecek sıkıntı. Çünkü Çin artık dolar biriktirmek istemiyor. Altın biriktiriyor.
1: Koyacak yeri kalmamıştır
0: Şu
1: yaklaşık.
0: koyacak yeri kalmadığı gibi resmi rakamlarını sürekli çarpıttığı söyleniyor. Yani gerçek alım miktarlarının yarısı kadar bildiriyor ki dünya piyasalarında altının fiyatı çok hızlı yükselmesin, yükselmesini sınırlı tutsun diye. Her neyse Türkiye'nin şöyle bir artısı var. Türkiye boru hattı yani ki bu temeli Rusya, Azerbaycan ve İran olmak üzere ki bazı swap anlaşmalarla Türkmenistan'dan da alıyoruz. Hem boru hattını hem de LNG tedarikini birlikte kullanabilmesi ve ihtiyacını çok üstünde tedarik edebilmesi. Silivri ve Tuzgölü depolamaları bunların hepsi bir yere denk geliyor. Depolama kapasitesini artırmaya çalışması, anlaşmalarını çeşitlendirmesi ve Sakarya doğalgaz sahası. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde Türkiye ticaretini yapabilecek bir artıdan bahsedebilir hale geldi. Tabii burada enerji, elektrik için doğalgaz kullanımının da azalacağını öngörüyoruz. 2027'nin ilk çeyreğinde nükleerle birlikte yaz aylarında da yenilenebilir enerjinin devreye girmesiyle bu artıları dolayısıyla Çin'den ve başka ülkelerden bazı üretici olmayan diğer ülkelerden daha farklı olarak ihracat konusunda avantajlı konumda.
1: Evet, yani hani hem ihracat konusunda avantajlı, bir de Barış, az önce söylediğim yatırımlar, Çin'e giden yatırımlar anlamında baktığımızda hani Türkiye'de buna, özellikle Avrupa'nın ve Amerika'nın yatırımlarına talip oldu yıllarca. Senin de
0: Evet.
1: söylediğin gibi finansman sıkıntıları yaşadı. İşte hatta birçok siyasi badireler de atlattı bu
0: Ne
1: süreçlerle
0: yazık ki.
1: ilgili büyük yatırımlar yapılması süreçlerinde.
0: Ne yazık ki.
1: Ki işte bunların da en büyüğü her şeye rağmen yapılan GAP oldu.
0: Evet.
1: Baktığımızda GAP da bir su ve enerji yatırımı.
0: Evet.
1: Şimdi Çin o kadar oyunu aslında kuralların dışında oynadı, göründü ki bize. Senin de az önce söylediğin gibi işte aldığının yarısı kadar göstermesi, altın fiyatlarının yükselmemesi bakımından. Var olanın dünya ihtiyacının çok daha fazlasını bir anda üretebilmesi.
0: Evet.
1: Bunlar tabii Çin'i avantajlı konuma geçirdi ama Türkiye'nin de enerji konusunda, bu enerji merkezi olma konusunda attığı adımlarla en azından bu süreçte ben birazcık daha açıkçası naçizane öne çıkacağını düşünüyorum.
0: Umarız.
1: Zira yasal düzenlemesi de yapıldı. Anlaşmalar da buna göre yapılıyor. Yapılmayanlar da güncellenmeye çalışılıyor. Bunu da biliyoruz. Ki Rusya ile belki yeni doğalgaz boru hattı projelerinin bile

0: gündemde olacağını söylemek çok yanlış olmaz. Ukrayna'daki kriz devam ettiği müddetçe.
1: Azerbaycan'la var olan kapasitenin arttırılması, yeni yani paralel
0: İnşallah.
1: olarak yeni boru hatlarının
0: Evet,
1: çıkarılması.
0: o yönde de zaten her iki tarafında çok belli bir kararlılığı var ama onun için galiba Zengezur'un bir orada

0: Barış Sağlam'la, Anadolu Ajansı Enerji Haberleri Müdürü Barış Sağlam'la gündem enerjide bunu değerlendiriyoruz ama ne kadar doğalgaz olsa, ne kadar petrol de olsa bunların yakıta dönüşmesi, belli bir rafinasyon sürecinden
1: Evet,
0: geçmesi
1: evet.
0: ve arabalarımıza, jeneratörlerimize dolması belli bir zaman ve altyapı gerektiriyor. Bu altyapılarda Ukrayna-Rusya Savaşı'nda hem Ukrayna hem Rusya tarafından vurulunca Hürmüz'deki kriz sürecinde o bölgedeki rafineriler ki Suudi Arabistan'daki çok sayıdaki rafineriyi
1: Evet.
0: vurduğunu biliyoruz İran'ın. Aynı şekilde Amerika ve İsrail'in de İran'daki çok sayıda rafineriyi vurduğunu biliyoruz. Dünyada bir dizel yakıt sıkıntısı çıkmasına sebep
1: Evet.
0: oldu. Şimdi öyle bir şey oldu ki önceden araba alırken biz dizel olsa daha iyi olur. Hani çevreciliği o zaman bilmiyorduk açıkçası. Hani ne oluyor, ne bitiyor. Çok da böyle küresel ısınma konusunda bilinçlenmemişti dünya. Arabayı dizel almayı özellikle Türk halkı dikkat ederdi ki hem benzinin yarı fiyatı hem de çok daha uzun yol gidebiliyorsun diye.
1: Sırf bu ekonomi yüzünden dizel fiyat, arabaların fiyatları diğerine göre daha pahalı olurdu.
0: Evet. Ama şimdi baktığımızda dizel yakıtın o pompa istasyonlarında, yakıt istasyonlarında tabelaya baktığınızda baya baya yani %20 civarında
1: Evet.
0: daha pahalı olduğunu görüyoruz benzinden. Şimdi önce bize bunun bir sebebini anlatır mısın? İkincisi, bunu çözmek için Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasında bir uzlaşıya varıldı. Onun detaylarını anlatır mısın?
1: Şimdi birincisi şu, Türkiye'nin içinde bulunduğu bölge hep savaşlarla biliyorsunuz. Niye Türkiye ile başladım? Doğusuna bakın, yani söylemeye gerek yok. Bu güneydoğusuna bakın, doğusuna bakın, kuzeyine bakın. Hep savaşlarla. Bu savaşların tamamı da enerjiye etkisi olan savaşlar. Şimdi Rusya-Ukrayna savaşı özellikle enerji altyapılarının vurulmasıyla birbirlerine çok büyük zararlar vermeye başladılar. Elektrik santralleri, trafo merkezleri, rafineriler, bu rafinerilerin yanlarında ve etrafında ve çeşitli stratejik yerlerde bulunan akaryakıt depoları.
0: Zaten patlama olduğu zaman yani böyle devasa oluyor.
1: Evet.
0: Sanki nükleer tesis patlamış gibi bir görüntü ortaya çıkıyor.
1: Bununla birlikte gaz altyapısının bombalanması ya da işte sabotaja uğraması, hatta nükleer tesisler etrafındaki
0: Zaporojye.
1: evet büyük çekişmeler. Şimdi bunların hepsini bir araya getirdiğinizde Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri Rusya'yla, daha doğrusu bu Trump'ın kendi ağzından çıkan, resmi de olmasa, bir enerji ateşkesi uygulamasına gitti.
0: Zelenski de çok komik dedi ya, keşke bana da haber verseydiniz enerji ateşkesi yaptığınızı.
1: Yani bu kadar artık komik bir durumda. Ve iki tarafta resmi bir açıklama olmasa da, iki tarafta bunu tamamen kabul ettiğini ilan etmese de belirli bir süre enerji altyapılarını vurmadılar. Fakat sonra tekrar vurdular, sonra tekrar vurmadılar. Sonra tekrar birlikte olduğu açıklandı. Her halükarda bir hassasiyetin Amerika Birleşik Devletleri tarafından doğrudan, hatta bir ülkenin cumhurbaşkanına söylemeden bunu devreye koyacak kadar olaya müdahil olması gerekti. Senin de saydığın nedenlerden dolayı dünyanın genelinde bir akaryakıt darboğazı oluştu. Şimdi Rusya'nın dünya genelinde çok büyük bir akaryakıt ihracatı vardır ve bunda da dizelin önemli bir payı vardır. Tüm bu bombalamalar neticesinde Rusya kendi ülkesinden yurt dışına ihraç edilmesini yasakladı akaryakıtların.
0: Evet.
1: Belirli bir süre. Ve bunu çok uzun sürelere yaydı. Her o uzatma kararının sonunda bu uzatmayı devam ettirdi ya da gevşetti bir miktar, ama var olmasına özen gösterdi. İlk defa olarak ABD iç siyasetinde, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin iç siyasetinin de etkisiyle, ki çünkü seçimler yaklaşıyor. Bu seçimler esnasında yükselen akaryakıt fiyatları Amerika Birleşik Devletleri için çok çok önemli.
0: Tabii orada bir ya böyle ulaşım altyapısı Avrupa'daki gibi değil.
1: O
0: Herkes arabayla gidiyor her yere.
1: ve arabalar gerçekten bizim, hani Türkiye'de, özellikle Türkiye'de hayal edemeyeceğimiz kadar minimumu 3000 motordan başlayan, inanılmaz yakıt tüketen devasa araçlar. Bunların da etkisi var ve yaptıkları kilometre çok fazla. Bu nedenle iç siyaset açısından akaryakıtın fiyatı çok önemli. Amerika Birleşik Devletleri bunun seçimlere yansımaması için, yani Trump bunun seçimlere yansımaması için, seçimlerdeki etkisinin ya da azalabilmesi için doğrudan Rusya ile bir anlaşma yaptı.

0: Anlaşma ABD'nin dizel arzını artırarak fiyat baskısını azaltmasını hedefliyor. Orta Doğu'daki arz sorunları ve Rusya'daki üretim aksamaları bu dizel fiyatlarını sıkıştırıyor ya, bunları engellemek için yapıldı. Bu nedenle de Rus yakıtına yönelik, ki Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'dan kaynaklı her şeye bir yaptırımı var. Buna para da dahil olmak üzere.
1: Doğru.
0: Finansal yaptırımları var. Bu yaptırımların gevşetilmesini ve Rusya, Moskova'nın enerji gelirlerini arttırabilmesini sağlayacak. Şimdi asıl amaç Moskova'nın enerji ihtiyacını arttırmak gibi görünmüyor ama enerjiden kazanacağı. Ama buna etkisi olacak. Bu nedenle de bu anlaşma AB dahil olmak üzere, Ukrayna'da dahil olmak üzere çok eleştirildi. Fakat ABD bize şunu gösterdi. İhtiyacı olduğunda oyunun kuralını, hem de kendi koyduğu oyunun kuralını istediği an değiştirebilir. Bir şeyi faal olmaktan çıkarabilir. Birkaç gündür biliyorsun futbolla yatıp kalkıyoruz. Onun için onu ne yazık ki onu anlatalım. Yani bir şeyi faal olmaktan çıkarabilir. Kırmızı kartlık olmaktan çıkarabilir ve artık yapılabilir hale getirebilir olduğunu gösterdi. Bu gerçekten de çok önemliydi.
1: Yani Trump tarafken hakem oldu.
0: Evet.
1: Bunun daha ötesi yok.
0: Hakem oldu ve bundan faydalanan tarafa dönüştü.
1: Evet.
0: Ve neydi bu? Şimdi 3 aşamadan oluşuyor. İlk aşamada, yani bu ay için 300 bin ton dizel. Kasım ayı için 500 bin ton. Aralık ayı için ise 1 milyon ton. Toplamda da 1 milyon 800 bin, ama bunun 3 milyon varile kadar, 3 milyon tona ulaşabilecek kadar da bir anlaşmada potansiyel var. Bunların fiiliyatta henüz gerçekleşmedi ama gerçekleştirilmesi ve bu sevkiyatlara herhangi bir yaptırım uygulanmaması hedefleniyor. Böylece Amerika Birleşik Devletleri doğrudan bu rakamlarda dizel ihraç edebilecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde dizelin kullanım alanları bizdeki gibi değil. Bunu da göz önünde bulunduralım. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde araçların yapılan araştırmalara göre %90 seviyesinde, yani bireysel araçların %90 seviyesinde benzinle çalışıyor. Dizelle çalışan tüm makinaların neredeyse tamamı toplu taşımada, yük taşımacılığında, trenlerde ve benzeri ağır iş makinalarında kullanılıyor. Bu nedenle ekonomiye doğrudan katkıları çok yüksek. Ve fiyat artışlarında enflasyona katkısı açısından dizelin çok çok büyük bir önemi var. Bunların tamamına müdahale edebilmek için Amerika Birleşik Devletleri kendi koyduğu kuralları çiğnemekten çekinmedi. Hani hep biz AB'yi iki yüzlülükle suçluyoruz ya da çift standartlıkla suçluyoruz ya. Hani A babası da böyle olur dedi,
1: yani
0: bize
1: Amerika'yı
0: gösterdi
1: bir,
0: yani.
1: Bir şeyle artık hani iki yüzlülükle falan o çok daha ötesinde suçluyoruz ama hani artık hani şey diyoruz bazen, kullanılır ya Türkçe bir tabir, böyle yüzü yok.
0: Evet, yüzü
1: hani
0: yok gerçekten.
1: İki yüzlü de değil, yüzü yok ama yine de Amerika Birleşik Devletleri bu konuda aktif rol oynadı ve krizi de açıkçası çözmüş gibi de görünüyor. En azından dar boğazı.
0: Şimdi şunu da hemen söyleyeyim, onu da söylemeden geçmeyeyim. Amerika Birleşik Devletleri'nin iç piyasasına yönelik bir hamle de olsa, genel itibariyle dünya genelinde yaklaşık 3 milyon tonluk ekstra bir arz kaynağı da oluşturmasıyla birlikte belki de fiyatların düşmesi beklenebilir ama hayır. Bu arzın başka bir yere kaydırılması söz konusu. Yeni bir arz değil bu. Bu nedenle fiyatların Türkiye dahil olmak üzere düşmesini beklemek Amerika hariç çok mantıklı değil.
1: Çok zor. Evet, Türkiye Sesi Radyosu'nda Gündem Enerji programında bir kez daha birlikteydik. Sevgili Barış Sağlam'la birlikte. Barış, çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Efendim, programımızı sizler için Gülşen Ayvaz hazırladı, Gündem Enerji'yi, ve sesimizin size gelmesini teknik yönetmenimiz Sefa Aktan sağladı. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere diyelim ve hepinize mutlu günler dileyelim efendim.
2: Gündem Enerji.

0: Kas hafızasında bugün futbolun adeta toplumsal bir terapiye dönüştüğü o tarihi günden söz edeceğiz. 1954 Dünya Kupası finali. 1954 yılında dünya futbolunda Puşkaşlı, Koçsisli Macaristan fırtınası esiyordu. Tam 4 yıldır yenilmeyen bu efsane kadro turnuvanın grup aşamasında Batı Almanya'yı 8-3 gibi ezici bir skorla geçmişti. Bern'deki final maçında herkes Macarların fark atacağını düşünüyordu. İkinci Dünya Savaşı'ndan büyük bir yıkım ve suçluluk duygusuyla çıkan Alman halkı içinse bu maç dünyaya "biz de buradayız" demenin tek yoluydu. Karşılaşma tam da beklendiği gibi başladı ve Macarlar ilk 8 dakikada 2-0 öne geçti. Ancak o gün sahada ezber bozan iki büyük etken vardı. Sağanak yağmur ve Almanların ayakkabı teknolojisi. Alman milli takımı Adi Dassler'in icat ettiği vidalı kramponları ilk kez bu maçta kullanıyordu. Yağmurla birlikte balçıklaşan sahada Macar oyuncular sürekli kayıp düşerken Almanlar yere sağlam basıyordu. Bu teknolojik avantaj Alman disipliniyle birleşince skor önce 2-2'ye geldi. Dakikalar 84'ü gösterdiğinde ise Helmut Rahn'ın şutuyla Batı Almanya 3-2 öne geçti. Maç bu skorla bittiğinde Alman radyosundaki spiker Herbert Zimmermann'ın "bitti, Almanya dünya şampiyonu" çığlıkları harabeler içinde yaşayan bir toplumun özgüvenini yeniden kazandırıyordu. Hatta pek çok tarihçi modern Almanya'nın asıl kuruluşunu bu zaferin kazanıldığı 4 Temmuz 1954 günü olarak kabul eder. Bern mucizesi, inancın ve doğru ekipmanın teknolojiyle birleştiğinde tarihin akışını nasıl değiştirebileceğini gösteren en büyük spor derslerinden biridir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Ölem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas hafızası. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Melodi Rüzgarı programını dinliyorsunuz.

Görüyor musun ne hallerdeyim? Telli söğüt gibi titrer yüreğim. Biliyor musun ne hallerdeyim?

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Dünyanın en kolay ulaşılır, en etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

Kadim tıp bilgeliği ve modern tıbbın bilimsel yaklaşımı bu programda bir araya geliyor. Anadolu'nun asırlık şifa yolları, çağdaş tedavi yöntemleriyle harmanlanıyor. Şifanın izinde her Perşembe Türkiye saatiyle 17.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: Haberleri sunuyoruz. Ben Ece Akgüz. İstanbul ve Kocaeli su altında. Son 84 yılın en yoğun yağışını alan İstanbul'da metrekareye 272 kilogram yağış düştü. Selde mahsur kalan binlerce kişi kurtarıldı. Ancak biri çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi. Kayıp 6 kişi ise aranıyor. Selin yaralarına sarılması amacıyla yurt genelinde 55.560 personel görevlendirildi. 6 ilde eğitime ara verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve dere yataklarından uzak durmaları konusunda uyardı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurumsa hasar tespit çalışmalarının hafta sonuna dek tamamlanacağını açıkladı. Ödemelerin pazartesi gününden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor. İstanbul'da okullar bir gün daha tatil edilirken motosikletler sabah saat 6'dan itibaren trafiğe çıkabilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, selin yaralarını sarmak için tüm kurumların teyakkuz halinde olduğunu söyledi. Erdoğan, tüm kurumlarımız koordinasyon içinde çalışıyor, sahada tedbirleri alıyor dedi. Cumhurbaşkanı, selde hayatını kaybeden 3 kişiye de Allah'tan rahmet diledi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'daki selin ardından birlik ve dayanışma mesajı verdi. Bahçeli, bu zor günler devlet ve millet dayanışmasıyla